olduğu kadar, aynı zamanda İslamiyet'in yayılmaya başladığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toprakları görme, o havayı teneffüs etme imkanıdır. Bir zamanlar katır ve develerle aylarca süren hac yolculuğu, günümüzde teknoloji harikası uçaklarla birkaç saate kadar indi. Oysa geçmişte bu yolculuğa gidip de dönmemek, gelip de görmemek var diyerek çıkan insanlar, karlı dağları, kuş uçmaz, kervan geçmez çölleri aşıp ulaşırlardı mukaddes beldeye. Tabii bu gidiş gelişler kolay olmadığından ve herkesi de kısmet olmadığından ayrı merasimlere tabiydi kültürümüzde. Surre kelimesi Arapça bir isim olup, fiil olarak Kur'an-ı Kerim ve hadislerde muhtelif yerlerde geçmekle birlikte, terim olarak ifade ettiği manayı sonradan kazanmıştır. İçine para ve altın gibi şeylerin konulup, ağzı sıkıca bağlanan keseye surre denilir. Yine bir şeyin korunmasını ve görünmemesini sağlamak için, onun bir örtüyle örtülmesine de surre denilir. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'ya göre, lügatte akçe kesesine surre denilir. Mali ıslahatların olan bu kelime, yarım yüke yani 50 bin akçeye verilen isimdir. Maaş ve muhasebe icmallerinde de kullanılırdı. Surre aynı zamanda da hediye anlamında da kullanılmıştır. Kısaca bugün bütün Türkçe kelimelerde hemen hep aynı anlamları görmek mümkündür. Osmanlı döneminde Hicaz bir vilayet, Mekke'de bir emirlikti. Vilayetin mülkiye teşkilatının ve orada bulundurulan askeri birliklerin masraflarının kendi bölgelerinin gelirlerinden temin edilmesi ve bölgenin bağlı bulunduğu hükümetinde masrafları tamamıyla kendi üzerine alması gerekiyordu.

Bu zorunluluğa eklenen hac emri ve dini hassasiyetle Surre alayı geleneği doğmuştur. Bu sebeple her yıl daha sonra sistemleşerek vazife haline gelecek olan Haremeyn'e törenlerle önemli miktarlarda para ve hediyeler gönderme ananesi başlamıştı. Hazineden gönderilen para Surre-i Hümayun adıyla bilinirdi. Surre geleneği Osmanlı Devleti'nin hazinelerinden büyük harcamalara gerektirmiştir. Kutsal değerlere ve bölgelere çok büyük önem veren Osmanlı Devleti, bu önemi hac ibadetinin yerine getirilmesinde de gösterirdi. Aylarca süren yolculuğun güvenli bir şekilde tamamlanması için bütün tedbirler alınırdı. Bununla birlikte Osmanlı döneminde hac kafilesi, Surre ile özdeş bir hal almıştı. Osmanlı döneminde Mekke ve Medine ahalisine gönderilen hediyeler anlamına gelen Surre, İstanbul'dan hac kafilesiyle birlikte yola çıkardı. Hediyeleri taşıyan kafileye de Surre alayı denilirdi. Surre alayının yola çıkışı, bir protokol devleti olan Osmanlı'da en önemli merasimlerden biriydi. Uzun süre hakkında çok fazla araştırma yapılmayan ve arşivlerin tozlu sayfalarında unutulmaya terk edilen Surre alayları, dolayısıyla Osmanlı hac geleneği konusu, Sudanlı tarihçi Enam Muhammed Osman El-Kabashi tarafından gün yüzüne çıkarılmıştır. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünde doktora yapan Hartum Üniversitesi araştırma görevlisi Enam Muhammed Osman El-Kabashi'nin yüksek lisans tezi olarak hazırladığı çalışma, Surre'nin tarihsel gelişimi, Surre kayıtlarının tutulduğu defterlerin özellikleri, Surre alayının izlediği yollar, Surre'nin gönderildiği dönemde kutsal topraklarda yaşayan halkın durumu, hac geleneği gibi konulara ışık tutacak niteliktedir. Çalışma sebebiyle Surre kayıtlarının tutulduğu Surre defterlerini inceleyen El-Kabashi'nin hazırladığı tez, Mekke ve Medine halkının nüfusu, kültürü, ekonomik yapısı, eski hac yolculukları hakkında önemli ipuçları veriyor. Hiçbir şeyin muallakta bırakılmadığı defterlerde, bu iki şehirde yaşayan bütün halkın mesleği, mezhebi, ırkı, hediye olarak ne aldığı

yazılıdır. Kayıtlara göre aylarca yol alan Surre alayıyla Mekke ve Medine'de yaşayan herkese hediyeler gönderilmiştir. İslam tarihinde oldukça eski olan bu gelenek, Osmanlı Devleti'nde ilk defa 1389'da Yıldırım Bayezid döneminde başlamış, daha sonra Çelebi Mehmet döneminden itibaren devam etmiştir. Başşehir'den yola çıkan ve kıymetli hediyeleri beraberinde götüren Surre alayı, aylar öncesinden büyük özenle hazırlanır ve törenlerle yola çıkardı.

İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başşehri olduktan sonra Surre alayı ve beraberindeki hacı adaylarının Recep ayının 12. günü yola çıkmaları adet olmuştu. Eğer bu ayın 12. günü cuma gününe rast gelirse, çıkarılan bir tezkireyle alayın cumadan bir gün önce ya da bir gün sonra yola çıkması sağlanırdı. Daha önceleri her sene Mısır'da dokunan Kabe örtüsü de 1798'de Mısır'ın Napolyon Bonaparte tarafından işgal edilmesinin ardından İstanbul'da hazırlanarak Surre alayı ile birlikte gönderilmeye başlandı. Örtü, büyük ustaların elinde Sultanahmet Camii'nin Şadırvan avlusunda işlenirdi. Kabe'nin yeni örtüsüyle Mekke ve Medine'ye gidecek hediyeleri taşıyan Surre devesi çok gösterişli bir şekilde süslenirdi. Surre devesini yine süslü katırlar takip ederdi. Bu deve ve katırlar da Haremeyn halkının, Arap kabilelerinin adlarına kayıtlı ve meşin torbalara koyulmuş tahsisatlar, Mekke şerifine ve diğer vazifelilere gidecek hediyelerle Kabe ve Ravza-i Mutahhara'ya yollanan el yazması Kur'an-ı Kerimler, tesbihler, altından, gümüşten, değerli taşlarla süslü şamdanlar, buhurdanlar, askılar, kandiller, halılar ve değer biçilmez farklı hediyeler olurdu. Padişah ve sultanların yanı sıra halktan da dileyenler kudretleri miktarınca Haremeyn halkına para ve hediyeler gönderirlerdi. Hediyeleri alanlar, gönderenler için mukaddes makamlarda yıl boyunca dua eder. Ayrıca aynı meşin torbalara kına, sürme, gümüş yüzük, hurma gibi ufak tefek hediyeler koyup göndererek mukabelede bulunurlardı. Böylece Surre, o devrin güç şartlarında hacca gitme imkanı bulamayanlarla Mekke-Medine arasında bir nevi irtibatı temin ederdi. Surre'nin gönderilmesi münasebetiyle sarayda bir merasim icra olunur, Surre-i Hümayun, devrin en itibarlı ve dindar isimleri arasından seçilen Surre Emini'ne teslim edilirdi. Topkapı Sarayı önünden yola çıkan alay, Çekdiri adı verilen savaş gemileriyle Sirkeci'den Üsküdar'a geçirilirdi. Deniz aşılıp Üsküdar toprağına geçilince, Harem-i Şerif'e bitişik olan topraklara ilk adım atılmış olurdu ki, Üsküdar sahilindeki iskelenin adı bu yüzden Harem İskelesi'ydi. Hicaz demiryolu hizmete girdikten sonra Surre alayı, Sirkeci'den Haydarpaşa'ya geçmeye başladı. Alayın İstanbul sokaklarından geçişi sırasında, başta resmi elbiselerini giymiş 12 atlı çavuş ve 12 zaim bulunurdu. Bunları yaya olarak yürüyen 60 baltacı, 2 müjdeci başı, 8 kapıcı başı, Surre emini, Surre kethüdası, etrafı 30 kadar baltacıyla sarılmış Surre devesi, yedek deveyle para ve hediyeleri taşıyan 8 katır takip ederdi. Bu ağırbaşlı kafileyi de Akkam denilen ve Araplardan oluşan 50-60 kişilik bir kafile takip ederdi. Akkamlar ufacık davullarını ve deflerini çalarlar, kılıç kalkan oyunları oynarlar, kafileyi neşelendirirlerdi. Bütün İstanbul halkı da bu muazzam kafilenin seyrine çıkardı. Yanlarındaki kıymetli hediyelerle yola çıkan hacı adayları birkaç değişik güzergah takip ederdi. İlk defa Abbasiler döneminde 923 yılında başlatılan Surre alayı,

Osmanlı Devleti'nde sağ, sol ve orta yol olmak üzere üç ana güzergahtan yollanmaya başlandı. Surre Alayı'nın güzergahı aynı zamanda hac kafilesinin güzergahıydı. Hacılar yola çıkmadan önce devlet erkanının da hazır bulunduğu bir merasim yapılması gelenek olmuştu. Alayın izlediği sağ kol, Üsküdar, Eskişehir, Akşehir, Konya, Adana, Antakya, Halep, Şam üzerinden, orta kol, Üsküdar, Gebze, İznik, Sapanca, Geyve, Hendek, Ayaş, Düzce, Bolu, Hacı Hamza, Merzifon, Amasya, Turhal, Tokat, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Şam üzerinden, sol kolsa, Üsküdar, Merzifon'a kadar orta yolu takip edip, Karahisar, Bayburt, Tercan, Erzurum ve Kars üzerinden kutsal topraklara ulaşırdı. Recep ayının 12. günü İstanbul'dan yola çıkan ve değişik güzergahları izleyen hacı kafileleri, yolda kendilerine eklenen hacı adaylarıyla birlikte genelde Ramazan ayının 20'sinden itibaren Şam'da toplanmaya başlardı. Değişik yerlerden gelen hacı adayları burada toplanır ve Ramazan bayramı bu şehirde geçirilirdi. Dolayısıyla hacılar Şam'da buluşurdu. Surre alayı, bayramın hemen akabinde büyük bir törenle buradan yola çıkardı. Hacıların toplanma yerinde görev yapması sebebiyle Şam Paşası, Osmanlı döneminde her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştu. Şam Paşası ya da o civarın kudretli beylerinden biri, İstanbul tarafından hac emiri tayin edilir, o yıl hacle alakalı bütün işler bu hac emirinin riyasetinde gerçekleşirdi. Hac emirinin en mühim vazifelerinden biri çölleri aşmak zorunda olan hacıların güvenliğiydi. Bu yüzden hac yolculuğu toplu bir halde gerçekleştirilirdi.

1864 yılına kadar karayolundan katır, at ve develerle yola çıkan alay, bu tarihten 1908 yılında Hicaz Demir Yolu hizmete girene kadar vapurla gönderilirdi. Yolun kısalması sebebiyle Şaban ayının 15'inde İstanbul'dan kalkan vapur Beyrut'a giderdi. Hacı adayları buradan yine Şam'a geçer ve orada bir araya gelirdi. Osmanlı yönetimi, askeri hareketlerin devlet sınırları içerisinde hiç eksik olmaması sebebiyle Surre'nin geçtiği hac yollarının güvenliğine büyük önem veriyordu. Bu sebeple yolların güvenliği için Surre alayının geçtiği güzergahta kale silsileleri bulunurdu. Bu kalelerin büyük kısmı Mısır Memlüklüleri döneminde yapılmıştı. Yapılan bu kaleler vasıtasıyla yüklü miktarda hediye taşıyan hacı kafilelerinin güvenliği sağlanmış oluyordu. Yola çıkan Surre alayı, sınırlarına girdiği sancağın beyi tarafından karşılanır ve diğer sancak beyine senetle devredilirdi. Osmanlı döneminde İstanbul dışında iki yerden daha hac kafilesi yola çıkmaktaydı. Kuzey Afrika Müslümanlarının katıldığı kafile, Mısır kafilesi adını taşırdı. Bu kafile de Kahire'den yola çıkardı. Irak, İran ve Asyalı Müslümanları hacca taşıyan kafile, Bağdat'tan yola çıkardı ve adına Irak kafilesi denilirdi. İstanbul'dan yola çıkan hacılar 54 yerde konaklardı. Şam'da toplanan kafileler burada ağır kervanlar ve hafif kervanlar olmak üzere iki kısma ayrılırdı. Hediyeleri taşıyan Surre alayı ağır kervanlar arasında yer alırdı. Ağır kervanlar kışın gündüz yol alıp geceleri dinlenirdi. Yaz mevsiminde ise öğleden sonra saat 5'te yola çıkar, sabah güneş doğduktan 2 saat sonra mola verirdi. Kafilenin hızı taşımada kullanılan hayvanın cinsiyle de doğrudan ilgiliydi. Hız sıralamasında önce at, sonra katır, en sonsa develer geliyordu. Ancak yavaş da olsalar her biri 3-5 beygirin yükünü taşıyabildiği için develer daha çok tercih ediliyordu. Nakliye ücreti de yolculuğun mevsimine ve eşyasına göre değişiyordu. Ücret her 8 kilo için günde 90 parayla 3 kuruş arasında iner çıkardı. Surre alayı başta olmak üzere hac kafilesi için özellikle çölde güvenlik çok büyük önem arz ediyordu. Zira çöl bedevileri Surre alayına saldırırdı. Surre alayının güvenliği konusunda ne kadar özen gösterilirse gösterilsin, beraberinde kıymetli hediyeler taşıyan bu hacı kafileleri zaman zaman çöl bedevilerinin saldırısına uğrardı.

Urban adı verilen eşkıyalar ellerindeki silahlarla kafililere saldırır, hacıları öldürür ve hatta bunu kendilerine maişet kaynağı olarak görürdü. Bu soygun olaylarından biri Osmanlı'nın karışık olduğu 4. Mustafa döneminde meydana geldi. Surre alayının baskınına uğradığını duyan dönemin padişahı Sultan Mustafa, üzüntüsünden bir destan kaleme aldı. Söz konusu destanın bir kıtası şöyledir. Niyet ettik Beytullah'a gitmeye, Hacerül Esved'e yüzler sürmeye, Arafat'ta hem vakfeye durmaya, takdir her tedbiri bozar dediler. Sadece yol kesmek, kervan soymak değil, zaman zaman hac yolunun kapandığı, yol kesenlerin haccı engellediği de olurdu. Bazen çöl bedevileri sebebiyle tehlike altına giren hac yolunun Vehhabiler yüzünden kapandığı dahi oldu. Nitekim Vehhabi korkusundan 1804 yılında hacılar yola çıkamazken Hac Emiri İbrahim Paşa bile hayatını Vehhabilere haraç vererek kurtarmıştı. 1807 yılında yola çıkan hac kafilesi de Vehhabiler tarafından tehdit edilince kafile Maraş müftüsü Mahmud Efendi'nin haccın sakıt olduğu fetvasına uyarak geri döndü. Bu tarihte Surre'de kabul edilmedi. İleriki dönemlerde bu mesele siyasi boyut kazandı. İstanbul'dan çıkıp Şam'da diğer hacılarla bir araya gelen hacı adaylarını ve beraberindeki hediyeleri kutsal topraklara ulaştırmakla vazifelendirilen Surre emini, eğer sağ salim Mekke'ye varırsa yanında getirdiği Nami-i Hümayun'u merasimle Mekke emirine takdim ederdi. Mekke emiri de Nami'yi öpüp başına koyar ve şehre 4 saat mesafedeki Mina mevkiinde padişahın mektubunu halka ilan eder, okudurdu. Bunun ardından İstanbul'dan giden hediyeler Mekke emiri, Surre emini, Mekke kadısı, Şeyhül Harem nezaretinde sahiplerine dağıtılırdı. Vefat ya da başka sebeplerden dolayı teslim edilemeyen hediyeler tekrar Surre eminine teslim edilerek İstanbul'a geri gönderilirdi. Hac kafilesi Mevlid kandilinde yani Rebiyül Evvel ayının 12'sinde İstanbul'a geri dönmüş olurdu. Sultanahmet Camii'nde eda edilen Mevlid merasiminde padişah ve devletin ileri gelenlerine Mekke'den gönderilen hurma ikram edilir, haccın sağ salim gerçekleştiğine dair gönderilen berat okunurdu. Hacı evlerinde ise hacı tehniyeleri haftalar hatta aylar boyu devam ederdi. Aralarda kesintiye uğrasa da hac kafilesiyle Surre gönderilmesi geleneği 1915-1916 yılına kadar devam ettirildi. Hatta Osmanlı Devleti Mekke emirinin isyan etmesine karşın 1916 yılında güç şartlar altında Medine'ye hediyeler gönderdi. Bunu takip eden 1917-1918 yıllarında ancak Şam'a kadar ulaşabilen hediyeler 1919'dan sonra yollanmaz olmuştu. 1919-1920 yıllarında Sultan Vahdettin tarafından Haremeyn fukarasına sadaka dağıtıldı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Padişahlık sıfatını taşımamakla birlikte, Osmanlı hanedanından gelen ve son halife olan Abdülmecid Efendi, 1923-1924 yıllarında bu geleneğe resmen son vermek zorunda kaldı. Tanım olarak Osmanlı padişahlarının her yıl hac mevsiminde haremeyn ahalisine, zahitlere, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayanlara gönderdikleri para ve değerli eşyalara surre, bunları götüren topluluğa da surre alayı denilirdi. Bilinen ilk surre alayları Abbasiler devrinde gönderildi. Eyyubiler ve Memluklar bu güzel adeti devam ettirdiler. Her şeyin en güzelini haremeyne layık gören Osmanlılar da diğer İslam ülkeleri gibi, hatta onlardan çok daha fazla özenerek surre alaylarının en güzellerine gönderdiler. Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk surre alayı Yıldırım Bayezid Han tarafından Edirne'den gönderildi. İkinci kuruluş olarak belirlenen dönemde surre görevi önceki döneme göre devam etmiş, ikinci kez kurulan devlete göre yeniden başlamıştır. Gönderilen ilk hediyeler arasında 80 bin altın para da vardı. Bu miktar Çelebi Sultan Mehmet Han, Sultan II. Murat Han ve Fatih Sultan Mehmet Han zamanında artarak devam etti. Surre alayları Yavuz Sultan Selim Han'ın Müslümanların halifesi olmasından sonra daha da sistemleştirildi. Bu hizmet devlet

devletin yıkılışına kadar en zor şartlarda bile devam ettirildi. Sure-i Humayun, Harameyn Efkaf Nazırı olan Darüsseade ağalarının sorumluluğu altında hazırlanırdı. Gönderilecek para ve eşyaların listesini gösteren Sure-i Humayun defterlerini Darüsseade ağasının yazıcısı ve Harameyn müfettişi mühürlerdi. Daha sonra defterdar tarafından imzalanan defterlere nişancı Tuğra çekerdi. Bundan sonra padişahın Mekke emirine hitaben yazdırdığı Name-i Humayun, Kızlar Ağası tarafından Surre Emin'ine teslim edilirdi. Bu esnada Kur'an-ı Kerim ve naatler okunur, kurbanlar kesilir, buhurdanlar yakılır, tekbir getirilir, dualar edilirdi. Recep ayının 12'sinde Üsküdar'a geçirilen Surre alayı, halkın coşkun sevgi gösterileri arasında yeni hediye katarları ve hacı adaylarının da iştirakiyle Harameyn'e doğru yoluna devam ederdi. Yol üzerinde bulunan Beylerbeyi ve Sancakbeyleri Surre'nin emniyetini temin etmekle mükellefti. Surre alayı Harameyn'e doğru ilerlerken geçtiği yerlerde ihtişamlı merasimler yapılır, Surre hediyeleri yüklü yeni katarlarla birlikte hacı adayları da kervana katılırdı. Surre-i Humayun'la gönderilen paralar Harameyn'in masraflarına sarf edilirdi. Surre-i Humayun'da paralar dışında gönderilen ve nadir bulunan kıymetli halılar, seccadeler, avizeler, şamdanlar, el yazması mushaf-ı şerifler, levhalar, örtüler, gümüş perde halkaları, okkalarla buhurlar, elbiseler, Mekke emirine mahsus sırmalı ve işlemeli kaftan, cevherli kılıç, inci tesbih bulunurdu. Ayrıca pek çok kıymetli hediye de Mekke ve Medine'deki mübarek makamda seyitlere, şeriflere, fakirlere ve zahitlere gönderilirdi. Gönderilen hediyeyi alanlar kendilerine göre keselere zemzem, hurma gibi hediyeler koyarak surreyle geri gönderir, hürmetin nişanı olan hediyelere hürmetle mukabele ederlerdi.

Bu arada bir dönem Kahire'den gönderilen Surre alayında yer alan yeni Kabe örtüsü merasimle eskisiyle değiştirilirdi. Mekke emiri eski Kabe örtüsünü İstanbul'a gönderirdi. Bu Kabe örtülerinden İstanbul'da pek çok camide bulunmaktadır. Bir başka tabirle Surre alayı, Kabe-i Muazzama'nın bakımı, her yıl eksiklerin gözden geçirilerek tamir ve inşası, Müslümanların hac farizasını yerine getirmeleri için güzergahın ve Kabe'nin hazırlanması ve asıl önemlisi iktisadi kaynakları az olan bölgenin geçimini sağlayacak bütçenin taşındığı hac kervanıdır. Bu taşınan paraya surre denilir. Aslında her hükümdar ve devletin böyle bir hediye veya bu bütçeyi ayırma ve yollama görevi vardır. Surre tertibi onların hakkıdır. Emeviler ve bilhassa Abbasiler surre alayları tertip ederdi. Kaynaklarımızın belirttiği üzere surre alayını gönderen ilk Osmanlı hükümdarı ise Yıldırım Bayezid Han'dı. Osmanlı padişahları tekrarlanan bir hükmün aksine Yavuz Sultan Selim Han'dan önce de hilafet unvanını taşırlardı. Şüphesiz bu unvanı Fatih Sultan Mehmet Han da Sultan Bayezid Han da birçok yerde kullanmıştır. Yanı sıra bu unvanı resmen alan Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da bu unvanı 19. yüzyıldaki padişahlar kadar sık kullandıkları bilinir. Osmanlı hükümdarlarının asıl önem verdikleri makam ve unvan, Mekke ve Medine'nin yani Haremeyn-i Şerife'nin hakimiyetidir. Ve doğrusu İslam'ın bu iki mukaddes beldesinin hakimiyeti deyimi, herkesin bildiği gibi Yavuz Sultan Selim Han tarafından Mısır'ın fethinden sonraki ilk hutbede Hadimül Haremeynü Şerifeyn olarak düzeltilmiştir. Neticede Osmanlı hükümdarlarının her şeyden çok önem verdikleri makam ve unvan olan Haremeyn-i Şerifeyn'in hakimiyeti, pratikte Haremeyn-i Şerifeyn'in sadık hizmetkarı olmaktır. Ayrıca bazı tarihçilere göre bu makamlar, Osmanlı hükümdarları için doğudan batıya bütün İslam dünyasının üzerinde ideolojik bir üstünlük ve din

olmasa da psikolojik önderlik kurmak için çok önemliydi. Büyük devlet için hac yollarının emniyeti, sağlık hizmetlerinin görülmesi, su, konaklama ve beslenme noktalarının tamiri çok önemliydi. 16. asrın başından itibaren Osmanlı Devleti bu ağır görev için Şam Beylerbeyini hac emiri olarak görevlendirmişti. Ve bu vazife hac emiri tarafından 4 asır boyunca büyük bir başarıyla yürütülmüştü.

4 asrın içinde hac ziyaretini yapan Müslümanların sayısı 10 binlerden 100 binlere ulaştı. Hatta 19. asırda uzak ülkelerden gelen hacılarla salgın hastalık tehlikesi ortaya çıkmıştı ve bu tehlike etkin bir karantina teşkilatıyla önlenmişti. Surre alayı ihtişamlı törenlerle uğurlandığı gibi aynı ihtişamla da karşılanırdı. Özellikle Kahire mahmilini, yani Kahire'den giden Kabe örtüsünü taşıyan Surre alayıyla İstanbul'dan giden ve Şam üzerinden geçtiği için Şam mahmili ismini alan Surre alayını, Haremeyn halkı ve eşrafı Mekke'nin dışında büyük törenle karşılardı. Zira Mekke'nin fethinden itibaren Kabe'nin bir libasla örtülmesi adetti. Bu sebeple Emeviler ve Abbasiler her yıl Kabe örtüsü gönderirdi. Bu mahmilin Osmanlılar tarafından Surre alayıyla gönderilmesi ise muhteşem bir kervan ve tören hazırlanmasına vesile olurdu. Kanuni Sultan Süleyman Han her yıl dokunan Kabe örtüsü için 7 köyün gelirine vakfetmişti. Haremeyn'deki herhangi bir tamirat pahalıya mal oluyordu. Devletin bir ucundan Haremeyn'e usta, kalfa ve işçi sevk edilmesi de masrafları katlıyordu. Osmanlı tarihçisi Surayya Frauki'nin deyişiyle bazı zamanlarda önemli bir iskelenin yıllık gümrük geliri tek bir duvarın çekilmesi için tahsis edilebiliyordu. Her halükarda özel olan Surre alayı, Osmanlı saray ressamı olarak da bilinen İtalyan ressam Fausto Zonaro gibi sanatçıların bazı eserlerine de ilham olmuştu. Surre alayı İstanbul'dan büyük törenle yola çıkardı. Hiç şüphesiz daha başında Orta Asya, Afganistan, Volga boyu, Kırım, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen binlerce hacı büyük şehirlerde konaklayıp ziyaretlerini yaptıktan sonra Surre alayıyla yola çıkardı ve bu alay bir çığ gibi büyüyerek Şam'a ulaşırdı. Yolculuğun başlangıcından itibaren Surre alayına itinayla oluşturulmuş muhafız birlikleri refakat ederdi. Topkapı Sarayı'ndan yola çıkıp Mekke'ye ulaşan Surre, Tanzimat döneminden sonra Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı'ndan yola çıkmıştı. II. Abdülhamid Han tarafından yapılan Hicaz Demir Yolu tamamlandıktan sonra bu yol kullanılmış ve Surre alayının hızını artırmıştı. Yolculuğu kolaylaştıran bu hayırlı vesileyle dünyanın her yerinden hacılar önce Şam'a sonra Haremeyn'e akın etti. Surre alayı söz konusu olunca 1918'de Osmanlı'nın yenilgiyi kabul ettiği mütareke imzalandıktan sonra dahi silahını bırakmayan ve Medine'yi İngiliz ve Arap aşiretlerin saldırısına karşı savunan Medine müdafiği Fahrettin Paşa ve kuvvetlerine de rahmet ve minnetle anmak gerekir. Fahrettin Paşa ve kuvvetlerinin Medine'den getirdikleri mukaddes eşyalar, emanetlerin kaydedildiği defterler ve Surre eminlerinin tuttuğu seyahatnameler, daha evvel Surre alayıyla getirilen emanetler de bunlara eklenerek Topkapı Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

Fahrettin Paşa'nın ve silah arkadaşları olan muhterem şühedanın müdafaa sırasında büyük güçlük ve maharetle payitahta naklettiği emanetler içinde Topkapı Müzesi'nde sergilenen önemli bir belgede bulunur. Bu belge, Arafat bölgesi ahali ve eşrafının Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından getirtilen su yolu üzerine kaleme aldıkları duygulu bir teşekkürnamedir. 8 metre boyundaki bu teşekkürnamede bölgenin resimleri de çizilmiştir. Cihan devleti olan

Osmanlı'da hac yollarının ve mukaddes makamların sadece hadimi olmak her şeyden önemliydi ve Surre alayı da uzun devlet hayatının kıymetli bir detayını aksettiren adetlerdendi. Bütün Müslümanlara miras kalan kutsal emanetlerin korunması şartı da Surre alayı gibi ne bir boş sözdür ne de boş bir hükümdür. Çarpıcı, tarihi bir hakikattir. 16. asrın başından beri Osmanlı Devleti bu görevi, yani hac yollarının güvenliği, sağlık hizmetleri, su ve konaklama tesislerinin tamir ve inşası yoluyla her yıl artan hac kafilelerini ağırlamayı büyük örgütleme kabiliyetiyle başarılı bir biçimde yerine getirmiştir. Bunun için önemli meblağlar ödenmiş, tamirat ve inşaat için işçi, usta ve hatta malzeme nakledilmiştir. Gün gelip o kıymetli topraklar işgal edildiğinde Müslüman Osmanlı tarafından herhangi bir karışıklık ya da korkuya mahal vermeden can bahasına kutsal emanetler korunmuş ve güvenli bir merkez olan İstanbul'a taşınmıştır. Mevzumuz dahilinde para kesisi olarak geçen Surre, Mekke'ye, Medine'ye ve bu şehirlerin yöneticilerine, ahalisine kırmızı meşin torbalar içinde gönderilen para ve hediyelerdir. İstanbul'dan Hicaz'a, Topkapı Sarayı'ndan Mekke'ye 529 yıl boyunca gidip gelen Surre alayında bu köklü geleneğin önemli bir detayı olan Surre devesiyle taşınan hediyeler içinde Surre kesesi, Surre defterleri, el yazması Kur'an-ı Kerimler, Mescid-i Nebevi'ye giden kıymetli hediyeler, Haremeyn'den gelenler içinde ise Kabe anahtarları, Mekke ve Medine resimleri, Kabe kuşağı, Zemzem sürahileri, kurban bıçağı, beratlar, Kabe çinileri, Hacerül Esved mahvazası, Mekkelilerin Kanuni'ye gönderdikleri teşekkürname, hac vekaletnamesi gibi belge ve hediyeler bulunur.

Surre alayının önünden giden Surre devesinin önemi, seferlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşyalarının yüklendiği devenin hatırasını yaşatan bir detay olmasındandır. Surre devesinin taşıdığı kıymetli örtülerle bezenmiş Mahmile-i Şerif'te ise o yıl değiştirilecek yeni Kâbe örtüsü bulunurdu. Mahmil yani Kâbe'nin örtüsünün bulunduğu bohça, alayın en belirgin nişanesiydi. Dört bir yanı sancaklarla çevrili kervana, kutsal beldelere gönderilecek hediyeler ve paralar, meşin çantalara konulup yüklenirdi. Bu hediyelerin içinde devletin gönderdiklerinin yanı sıra, ileri gelenlerin hediyeleri de yer alırdı. Para ve hediyelerin kimden alındığıyla, Hicaz'da kime gideceği detaylı bir şekilde kaydedilirdi. Yıllarca Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyelerin bir kısmı, Hicaz Osmanlı'nın elinden çıktıktan sonra savaşta yağmalanmasın, bu kıymetli eşyalar İngilizlerin eline geçmesin diye fetva alarak ve onları Ravza-i Mutahhara'da bir deftere kaydettirerek Fahrettin Paşa tarafından İstanbul'a Topkapı Sarayı'na gönderilmiştir ki, Paşa'nın zimmet defteri ve Surre Emini'nin tuttuğu seyahatnameler Surre geleneğini bütün ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Ayrıca çoğu arşiv belgelerinde 115 Surre Emini'nin ismi verilmiştir. Resmi kayıtlara göre tarifi pek mümkün olmayan bu Surre alayları Osmanlı'da ilk kez Edirne'den 1389 yılında gönderilmiş ve Yıldırım Bayezid'le başlatılmış, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman dönemleriyle de devam ettirilmiştir. Burada Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman'ın birbirlerinden ayrılmalarının iki sebebi vardır. Birincisi, önceleri düzensiz ve güzel bir adet niteliğinde olan Surre'nin, Yavuz Sultan Selim Han'la birlikte her yıl gönderilmesiyle süreklilik ve resmiyet kazanması. İkincisi, Kanuni devrinde zirveye çıkmasıdır. Yine tarihi kayıtlara göre 1917'de gönderilen son Surre ile de sona ermiştir. Ancak 1917 yılı Surresi savaş sebebiyle yoldan dönmek zorunda kalmıştır. 529 yıl boyunca resmen ve kesintisiz gönderilen Surre,

İlk önce manevi haz ve kutsal beldelere olan saygıyı pekiştirmek amacına yönelirken, daha sonra resmi ve siyasi görevler arasına girmiştir. Tek başına bu durum dahi Osmanlı'yı anlatmak için fırsattır. Yanı sıra bazı kasıtlı şüphelere ve Osmanlı Devleti'nin sömürgeci olup olmadığına verilecek en iyi cevaptır. Zira Surre geleneği, Osmanlı Devleti'nin sömürgecilik ve koloniciliğe karşı durduğunu açıkça göstermektedir. Devamında Osmanlı, büyük bir devlet olmakla beraber hiçbir zaman emperyalist olmamıştır. İşgal fikriyle değil, fetih fikriyle hareket etmiştir ve gittiği yerleri sömürmeyi değil, kalkındırmayı düşünmüştür. Osmanlı, kendisine bağlı halklara adalet ve düzen götürmüştür. Çünkü İslam hükümdarları Allah'a karşı sorumludurlar. Halka sulh, sükun ve adalet götürmeyi de Allah'ın emri kabul etmişlerdir. Kısaca tekrar etmek gerekirse, tarihler Recep ayının 12'sini gösterince, şehri İstanbul'un cümle halkında tatlı bir telaş başlardı. Tellallar dört bir yana dağılıp, kafilenin haremeyne yola çıkacağını ilan eder, dillere muhteşem bir alay, sarayın avlusunda padişahı beklerdi. Görkemli bir törenle uğurlanmaya hazır binlerce hacı adayı, yola çıkmanın sabırsızlığını yaşar ve destur aldıktan sonra haremeyne doğru uzun bir yolculuk başlardı. Beşiktaş'ta toplanan kalabalığın dilinden dualar yükselir, kutsal toprakların ilk adamı olan Üsküdar'a geçmek için çektiriler beklenirdi. Büyük bir kalabalık tarafından iskelede karşılanan alay, gözyaşlarıyla getirilen tekbirler ve dualar eşliğinde ayrılık çeşmesine kadar uğurlanır. İznik, Konya, Şam derken Medine'ye, ardından da Mekke'ye ulaşılırdı. Bizler de bu vesileyle dileyelim ki, seyahatlerin en hayırlısı olan hac yolculuğu, her dileyene tekrar tekrar nasip olsun. Amin.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devam arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz.
4: Kalktık kasırgen gittik.
5: Kos Hacatere gördüm.
4: Kos'u gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Kavus benzemiş ya, beni adam anladı.
7: Sultanın cazibeyi, cezbeveranı sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
8: Aynı sünneti seviyor.
9: Sevgisine gitti.

Hazreti Ömer anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Hiçbirimizin tanımadığı, beyaz elbiseli, siyah saçlı, güzel kokulu, yoldan gelmiş gibi bir hali olmayan birisi çıka geldi. Efendimizin huzuruna kadar geldi, edeple önüne oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve "Ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu anlat," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in onun peygamberi olduğuna inanman, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yetiyorsa Allah'ın evini ziyaret edip hac yapmandır," diye cevap verdi. O kişi, "Doğru söyledin," dedi.

Biz onun bu tutumuna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de Allah Resulü'nü tasdik ediyordu. Gelen zat sonra bana imandan haber ver dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin bir kaderle meydana geldiğine inanmandır diye cevap verdi. O kişi, doğru söyledin dedi ve sonra bana ihsanı anlatır mısın diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir buyurdu.

Gelen zat, bana kıyametin ne zaman kopacağını haber verir misin diye sordu. Allah Resulü, bu konuda soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir buyurdu. Gelen zat, o halde onun belirtilerinden haber ver dedi. Allah Resulü, kıyametin bazı alametlerinden haber verdikten sonra o kişi kalktı, cemaatin içine girdi ve bir anda gözden kayboldu. Bir müddet sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana dönerek, Ömer, soru soranın kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. O zaman buyurdu ki, o Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti.

Tasavvufun hedefi kalbin hadisi şerifte belirtilen ihsan mertebesine ulaşmasıdır. İhsan, kalbin gafletten uyanması ve manevi kirlerden arınması sonucunda meydana gelir. Tasavvufta kalbin ihsana ulaşması 3 aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama kibir, haset, kin, öfke, riya gibi manevi kirlerden temizliktir. İkinci aşama cömertlik, haya, tevazu gibi güzel huylara edinmektir. Üçüncü aşama her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmektir.

İmam Gazali rahmetullahu aleyh şöyle demiştir: peygamberler hariç herkeste manevi hastalıklar vardır ve hiç kimse bu hastalıklardan tek başına tasavvuf yoluna girmeden kurtulamaz. Ebu Hasan Şazili Hazretleri de şöyle der: tasavvuf yoluna girmeyen kimse farkında olmadan birçok büyük günah işlerken ölür gider. İbn Allan Sıddıki Hazretleri, farkında olunmayan bu günahların kibir, kendini beğenme, ibadetle övünme, insanları beğenmeme gibi günahlar olduğunu belirtmiştir.

0: Hadis-i şerifte belirtilen ihsan makamı elde edilmedikçe huzura ulaşmak mümkün değildir. Kalp temizlenip nefs terbiye olmadıkça da ihsan elde edilemez. Kalpleri temizleme, nefsleri terbiye etme mesleği de velilerin hüneridir. Kasreki dergâhı da bir tasavvuf ocağıydı. Orada kalpler temizlendi, nefsler terbiye edildi, namazlar huşuya kavuştu, ibadetler tat buldu, kin ve öfke kayboldu, gönüller muhabbetle doldu, ruhlar huzura erdi.
1: Tasavvuf demek ihsan demektir. Cebrail sorar, Hazreti Resulullah cevap verir. İhsan, Allah'ı görür gibi yaşamaktır.
2: Sen Allah'ı göremiyorsun. Fakat Allah'a azimşan bütün mahlukatın ne halde olduğunu görüyor. Şu halde tasavvuf, ihsan üstünde yaşamayı intac eder. İhsan üstünde yaşamak, murakaba makamının neticesidir. Murakaba makamı devamlı Allah beni görüyor, Allah beni görüyor. Çarşıda, pazarda, camide, evde Allah beni görüyor düşüncesi azameti ilahiye de nefis basıkına gelenin murakaba makamında olanın işi. Allah beni görüyor. Allah beni görüyorsa kötülüğü nasıl yapacak? Haramı nasıl itikam edecek? Şu halde tasavvuf, ihsan makamını kazanmak için murakaba halini muhafaza etmek demek.
3: Tasavvuf budur. Rabbi için yaşamaktır. Nefsi için yaşamak değildir.
1: Biz de bu Sadat-ı Kiram yanına gittiğimiz zaman kitapları okuduğumuzda sahabe-i kiram nasıl bir hayat yaşamış, işte Allah dostunun yanında onu fiilen görüyorsun. Orada fiilen sahabe-i kiramın hayatını yaşıyorsun.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
4: İsmim Hasan Şahin, Eskişehir 1953 doğumluyum. Ankara Kimya Sanat Enstitüsü mezunuyum. Emekliyim. İlk babamdan işitmiştim. Yalnız ilk tövbe etmemden önce bir rüya sonunda babam yönlendirmiş oldu. Bir rüya aleminde bir bu çift yönlü yol deniyor sanıyorum. Bu şehirler arası yoldan böyle tepecikler arasında bir yolda iki tane deve görüyorum üzerleri yüklü ve benim baktığım istikametin karşı tarafına gidiyorlar yani son en sondaki bir kervanın sonu gibi öyle bir görüntü var. Ve böyle net işitilebilen bir ses 2-3 defa tekrar. La birisi sessizce Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Hazreti Muhammed'in kervanı gidiyor.

Kendimi göremiyorum. Yalnız böyle sanki insan bağlı olur ya, böyle bir hareket edemez durumda kendimi hissediyorum. Yani hareket etmeye çalışıyorum. Yani güya kervana yetişecek gibi. Sonra uyandım. Tabii rüyaymış. Rüya olduğunu anladım. Sabah namazlarını kıldık. İşte kahvaltı sırasında babam zaten evde bir aradayken kendilerine rüyamı anlattım. Babam Osman Hoca'nın, İç Aydınlık Osman Hoca'nın bu işte görevli olduğunu, Gavs-ı Kasri Hazretleri'nin kadısı vekili olduğunu, yani ondan tövbe almamız gerektiğini, bu rüyanın inşallah o manaya geleceğini söylemişti. Biz de o vesileyle buna istinaden gidip Osman Hoca'dan tövbe almış bulunduk. Yani ilk intisam bu şekilde oldu.

0: Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şüphesek azdır.
1: Bir mürşide intisap ettikten sonra ziyaretine gidenler bilir ki o yolculuk bir mesafe kat etmekten çok daha fazlasıdır. Görünürde bir yolculuk yaşandığı gibi sufinin kendi içinde de bir yolculuk başlar o yola çıktığı andan itibaren. Bu yol boyunca kim edebe riayet ederse o kendini bulur. Bir kış mevsimi. Hasan Bey daha önce Kadir köyünde görmüş olduğu Gavs-ı Kasrevi Hazretlerini yeniden görmek ister ve bu heyecanla yollara düşer. Gavs Hazretleri bu sefer Kasrik'tedir.
0: Sanırım 70 yılının kışı olacak. Bir otobüsle kafile halinde Kasri'ye ilk defa gidiyoruz. İkindi namazına yetişemeyiz, yetişmemiz mümkün değil diye. Kış günü büyükçe bir derenin yakınlarında mola verildi. Ve o buz gibi suyla, yani o derede akan buz gibi suyla herkes abdestini aldı. Abdestlerimizi aldık ve cemaat halinde namaz kılıyoruz. Tabii herkes paltosunu çıkarıp o yerdeki böyle, nasıl tarif edeyim, kar üzerinde, yani sertleşmiş kar üzerine seccade, tabii yani getiren belki vardı yok bilemiyorum, fakat neredeyse herkes paltolarını, giysilerini serip üzerinde namaz kıldı. Yani soğuğa hiç tahammülü olmayan bir insanım normal şartlarda. O zaman hayret ettim. Yani abdest aldığımda hafif bir, yani ilk anda bir suyun soğukluğunu fark ettim bir süre. Ama sonradan sanki sıcak suyla, ılık suyla abdest almış gibi böyle vücudumda bir üşüme emaresi yok. Üşümeden hayret ettim, yani üşümeden o şekilde kıldım ve etrafımda bakıyorum sanki herkes aynı durumda. Daha adeta aksine böyle vücutta bir kızışma durumu, ısınma durumu oldu. Ona hayret ettim. Orada namazımızı kılıp oradan ayrıldık. Sonra yola devam ettik. Akşam üzeri yol kenarında bir yerde otobüsü durdurdular. Bir patikadan yukarı doğru çıkmaya başladık. Meğer köye gelmişiz, yani yakında gelmişiz. O patikadan çıkılmak zorunda. Oradan çıkıyoruz. Sonra içeri vardık. Akşam vaktiydi. Kısa bir süre bekledik. Vakit yaklaşmış demek ki. İçeride bilenlerin malumudur. Yani böyle cezbeli sofiler, zaten Gavs-ı Azam Hazretleri kadar sallallahu aleyhi ve sellem malumdur. Sultan Cazib'in denmiştir. İçeride bir cezbe, bir acayip bir hal. Zaten hamdolsun biz o işlere artık tanışı olmuştuk. Kardeşlerimizle o benzeri emareleri görmüştük. Bu hal meğer Kavs Hazretleri'nin kadar salasına Hane-i Saadet'ten çıktığının işaretiymiş. Ve hakikaten kısa bir süre, 2-3 dakika diyebilirim, kısa bir süre sonra mübarek caminin kapısında mübarek böyle bembeyaz sarı cübbesiyle böyle heybetiyle göründü.

selam vererek içeri girdi. Sonra akşam namazını kıldırdı. Hasretin ki alo.

0: olsun.
1: Sen gayri ihtiyari duygulanıyor çünkü ilk başlangıçta anlattığım şekilde Tezkeretül Evliya'da Allah dostlarının hayatını okuduğum zaman ki ettiğim dualara bakıyorum. Sonradan hatta yıllar geçmesine rağmen o gün o zaman bile olsa yani Sadat-ı Kiram'ın hakkı müritlerin üzerinde muazzam, şüphesiz muazzam hakları var. Cenab-ı Allah'ın azze ve celle rahmeti onların duaları, himmetleri bereketiyle ümmeti Muhammed adeta Cenab-ı Allah'ın lütfuyla yani bir selamette yaşıyorlar. Ve dünya ahiret sıkıntıları bir yerde bertaraf oluyor. Bunun çok misallerini yaşadık. Zaman zaman badireler atlattık. Tabir yerindeyse böyle teğet geçme olayları kabiline böyle şeyler çok işitmiştir, yaşamışızdır da. Yani insan ister istemez yani duygulanıyor. Duygulanıyoruz.

0: Gavzumuz Kadı Salah Sürali akşam namazını kıldırmıştı. Sonra daha bir sürü başka kafileler de gelmiş, cami tamamen dolu bir şekilde. Sonradan gelenler, bizler dahil olmak üzere sırayla tövbemizi aldık. Önce mübarek ziyaret ettik. Peşinden tövbemiz verildi. Sonunda yine talimatlar anlatıldı. Bir süre sonra Gavus-u Azam Hazretleri yatsı namazını kıldırdılar. Yani oradaki muhabbet havası apayrı bir hava.
1: Bizim yolumuz sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştur, buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kasrik'e gidenler buna bizzat orada şahitlik ettiler. Mürşid-i Kamil'in manevi tasarrufuyla kalpleri birbirine ısındı. Birbirlerini hiç tanımayan bu insanlar orada birbirlerini gördüklerinde iki kardeş arasındaki muhabbetten daha fazlasını yaşadılar ve ancak Allah için birbirlerini sevenlerin ulaşabileceği bir makama eriştiler. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Orada da yine çok daha büyük bir kalabalıkla kış günü olmasına rağmen karşılaştık. Orada bir sürü insanlarla karşılaştık. Değişik yerlerden, yurdun muhtelif yerlerinden gelen bir sürü insan. Yine her biriyle böyle insan bir yakınıymış gibi, yani önceden samimiymişiz gibi cesine o şekilde tanışıyoruz. Yani önceden tanımadığımız halde bir samimiyet havası oluşuyor, bir muhabbet oluşuyor. Cenab-ı Allah'ın bir lütfu şüphesiz. Orada dışarıda abdest aldığımız sıralar

Doktor Ahmet Bey'in ile beraber kasreye giden bir muhterem abimiz. Biz abdest aldığım sıra orada birkaç genç vardık. Bayrak abimiz böyle yani

0: bizlerle ilgilendi. Bunlar diyordu, yani acizane kendimizi şey yapamıyoruz da, bunlar diyordu cennet gençleri. Doktor Ahmet Bey için Gavs-ı Azam Hazretleri kadar selasır hali, evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi mübarek. Evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi. Bunu acizane hatırlıyorum.
1: Allah'ı bilen kalple bilmeyen arasındaki benzerlik, ölüyle diri arasındaki suret benzerliğidir. O da ten çürüyünce sona erer. Allah'ı hakkıyla bilmek, sadık kulların işidir. Buna ehil olmayan kimse, onların sırrına vakıf olmaya kalkışırsa, buna güç yetiremediğini görecektir. Sadıkların aldığı her nefes, Allah'a biraz daha yaklaşmak için attıkları bir adımdır. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Yine Gavs-ı Kasrevi Kaddesallahu Sallallahu Mübarek'le Batman'da vekil abilerimizden Ömer Usta vardı. Rahmetli oldu. İşitiriz. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Ondan bizzat işitmiştik. Yani merak etmiş ve fırsat bekliyormuştu. Mübarek'te zaten malum. Yani ehlince malumdur bu iş. Sanırım şeyde bu bir kısım misafirler için divan sanırım. Divanda misafir ediyorlar ya. Orada sanki kaldıklarını söylemiş gibiydi. Yani gece mübarek ne kadar uyuyor, ne kadar ibadet yapıyor. Ben uyumayacağım, onu seyredeceğim diye azmetmiş ve bize anlatmıştı bir defasında. Yani çoklarımızın malumudur. Mübarekler yani hayatlarını, ömürlerini zaten bu işe vakfetmişler. Bu aşikare belli bir şey. Ama bunun dışında bir gece, işte akşam gece mübarek ayrıldıktan sonra sabah namazına kadar o arada kendisini kafasına koymuş, mübarek ne kadar uyuyacak, ne yapacak, nasıl ibadet edecek diye bakmış. Bir süre mübarek uyuduktan sonra abdest alıp teheccüd namazını kılıyor ve kendisine demiş, şey kılar mısın hadi kabilinden. O da tabii mecburen mübareğin sözünü işitiyor, zaten uyanık uyuyor öyle bir halde. O şekilde teheccüd namazını kılmışlar beraber. Ondan sonra aradaki sürede mübarek tekrar yatıyor. Güya uyuyorlar yani. Ve diyor, gayet yakın yatıyoruz diyor. Zaten kimse yok diyor. Ben şimdi bakıyorum diyor. Yani acaba beni atlatıp devamlı namaz mı kılacak veya bir başka bir ibadetle mi meşgul olacak diye. Baktım diyor, Subhanallah diyor, sabah namazına için uyanıncaya kadar diyor, bu parmakları sürekli diyor, bu el parmakları böyle sırayla tesbih ediyordu. Ama ne söylediğini onu anlayamadım diyor. Çünkü onu aşikare söylemedi. Sürekli diyor bu on parmakların hepsi sırayla diyor hareket etti, hiç yani sanki hiç uyumadı diyor, uyudu ama uyumadı diyor, öyle bir durumla karşılaşmış. Yani Sadat-ı Kiram'ın uykuları da kimseye benzemiyor, mümkün değil benzemesi zaten.

0: sanalım. Gelin uyanalım. Uyumayın aşıklar. Terk edip gafleti, gözetin fırsatı. Bulasız vuslatı, uyumayın aşıklar. Maksudu bulalım, aşk ile dolalım. Makbul kul olalım, uyumayın aşıklar. Cennete giresiz, vuslata eresiz, Allah'ı göresiz, uyumayın aşıklar.
1: Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te, 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi o kahve senin, bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısallahu Aleyhi şeydeki kasrikteki o şeyhten bahsediyorsun. İnsanlara anlatıyorsun. 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun, nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan. Peki dedi seni orada yani aşağı düştün, bir yerine bir şey olmadı, bir kırılma veya bir kanama, çizik, herhangi bir şey. Onun dışında atlar seni çiğnemedi dedi. Orada dedi seni kimin muhafaza ettiğini biliyor musun? Kimin müdahale ettiğini biliyor musun?

Mevla'yı zikredin, uyumayın aşıklar. Lütfuna şükredin, uyumayın aşıklar. Aşk ile yanalım, candan

Gavs-ı Hizani Hazretleri bir manevi makam için bazı müritler bu makamı geçtikleri halde haberleri olmaz demiştir. Allah dostları bazen ulaştıkları makamları müritlerine bildirmezler. Bazen de yapacakları himmeti müritlerinin suretinde yaparlar. Aslında iki halde mürit için bulunmaz bir nimettir. İlkinde kaybedilebilecek bir hazinenin muhafazası, ikincisinde mürşid-i kamil.

0: hususi bir iltifatı söz konusudur. Batman'da bir gün Hasan amca cami avlusunda oturmuş, arkadaşlarıyla sohbet ederken kendi deyimiyle iri yarı bir adam çıka gelir ve hiç ikamet etmediği Bitlis'te sevaphanesine yazılan hizmetlerini anlatır. Kendisinden dinliyoruz.
1: Bir defasında Allah selamet versin. Şimdi Arifiye'de ikamet ediyor. Necdet abimiz vardı. Beraber gittiğimiz abimizle Ulu Cami'nin yanında küçük bir dükkan. Küçük bir dükkan var camiye ait. Orada birkaç kardeş oturup çay içip sohbet ediyorduk bir defasında. İri yarı bir adam çıktı geldi, selam verdi, yanımıza yaklaştı. Ve özellikle bana o Hasan sen burada ne yapıyorsun, ne arıyorsun burada diye bana hitap etti. Ben şaşırdım. Necdet abiyle yakın oturuyorduk. Acizane kendinde gördüğümüz güzel hallerden dolayı yani kamil bir sofiydi Necdet abimiz. Ben şaşırdım. Yani ben seni tanımıyorum diyeceğim. Allah'tan onu dememişim. Ama durakladım. Şaşırttım. Çünkü tanımadığım bir insan adımla hitap ediyor. Necdet abi hafifçe şey yaptı, dokundu bana. Şey yapma, itiraz etme dedi yavaşça. Onun söyledikleri doğrudur. İtiraz etme dedi. Sonra adam yaklaştı. Ya dedi sen beni tanımadın mı diye hayretle soruyor adam. Ben de hayret ediyorum çünkü adamı tanımıyorum. Ve sonradan söylediği sözler daha bir ilginç. Biz dedik Necdet abi olsun orada kardeşler olsun gel kardeşim gel buyur otur çayımızı iç dediler. Hani daha konuşursun anlaşırsın. Ben artık konuşmak zorunda kaldım ve yavaş yavaş ya dedim kusura bakmayın belki dalgını bilemiyorum. Halbuki gepe genç insan her şeyi unutamazsın yani yaşımız ilerledi bazı şeyleri unutuyoruz da. Ben dedim hemen çıkartamadım onun için dedim yani cevap verme durumunda. Ya dedi sen Hasan değil misin sen dedi üzerinde kahverengi takım elbise var o gün için iyi hatırlıyorum. Sen dedi aynı insansın elbise aynı kişi aynı. Dedi sen nasıl olur beni tanımazsın? Dedim ya işte biraz dalgınlık zamanıma geldi filan. Peki dedim yani sen biraz hatırlat bana dedim. Sen biraz hatırlat. Yani dalgınlığım, şaşkınlığım geçsin. Bir hatırlat bu nereden kaynaklanıyor? Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi o kahve senin bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısı Hazırayı şeydeki Kasrik'teki o şeyhten bahsediyorsun. İnsanlara anlatıyorsun. 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun? Nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan? Biz de tabii sesimizi çıkartmıyoruz. Artık sakin bir şekilde dinliyoruz. Tabii gayri ihtiyari bir şaşkınlık durumu da var. Yani adamı reddedemezsin. Gördüğünü söylüyor. Acizane ben bir Cenab-ı Allah'ın günahkar gariban bir kuluyum. Yani hiçbir vasfımız, özelliğimiz yok. Ayrıca Bitlis'i görmüş bir insan değilim. Yani Bitlis'ten sonradan birkaç sene sonra diyebilirim. Belki askere gittiğim yıllar olacak. Yani iki sefer geçtiğimi hatırlıyorum. Üç hatırlayamıyorum. Ve hatta araçtan bir süre kaldığımızı bile çıkartamıyorum yani. Yani otobüste geçtik. Garajda mesela durduk kısa bir süre diyelim.

0: Yolcu inen binen oldu, devam etti. Bunun dışında ben Bitlis'i hiç bilmem. Mesela sonradan öğrendik, eserlerde okuduk bunu. Bunun dışında bizzat Gavs-ı Kasr-ı ve Kadıs-ı Lâsırâd-ı Mübarek'ten sohbetlerinde bunu söylemişler. Oradan kanaat ettik ve kitapta da okuduğum zaman zaten rahatlamıştım yani. Sadat-ı Kiram Hazretleri özellikle mübarekler zaten ilim ehline malumdur. Mübarekler zaten uç noktada, yani yeryüzünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil eden en üst uç noktadaki kutup kişiler. Gavs-ı Azam ne demek? Yani meğer mübareklere Cenab-ı Allah Azze ve Celle o yetkiyi, o saltanatı vermiş. Kişinin hiç haberi olmadan, hiç öyle bir tabir var, ruhu duymadan derler ya, hiç haberi olmadan onu kendileri bir hayır işlerde istedikleri gibi hareket ettirebiliyorlarmış. Yani orada kişinin ruhu adeta dolaşıyor, kişinin haberi yok. İşin ilginç tarafı 6 ay süreden bahsediyor. Sonra artık adam çayını içti gitti. Yani öyle bir durumla karşılaştık.
1: Amelle, fazla amelle değil. Bazıları var, onlardan daha fazla amel de yapıyorlar ama o mertebeye ulaşamıyorlar. Onlar Cenab-ı Allah'ın yolunda canını bile feda ediyorlar. Sadıktırlar, oradan derece alıyorlar. Yani Hazreti Peygamber'in ümmeti için canını feda ediyorlar. Çünkü bunu biz gözümüzle görüyoruz.
2: Nasıl ki bir şair Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methini yaparken biliyor musun ne diyor? Diyor ki: "Ma in medahtu Muhammedun bi maqalati velakin medahtu maqalati bi Muhammedin." Ben ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methini söylesem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methimle büyütemem. Zaten büyüktür. Onu tezyin edemem, güzelleştiremem. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methiyle ben makalelerimi, kelimelerimi güzelleştirmek istiyorum diyor. Bu böyledir. Gavs Hazretleri de öyle. Gavs Hazretleri de öyle. Evlatları da öyle. Çünkü aynı nesilden. Nasıl aynı? Aynı yoldan gittikleri, onun yolunu takip ettikleri içindir.
3: Kurban vallah, Gavs Mestir.
4: Kurban, vallahi peygamberden bu yana gelen en büyük zatlardan biri de Gavs Hazretleri'dir. O kadar evliya geldi, o kadar mürşidi kamil geldi. Benim kanaatim o çok büyüktü. Gavs Hazretleri bu ahir zamanda gördüğümüz en büyük kişidir.
5: Herkes bir kelimeden ibaret olsaydı bu dünyada, Sufi, mürşidinin seçtiği kelimenin ardına eklenmek isterdi. Burada Sufi'nin meselesi ne pahasına olursa olsun mürşidine ait olma isteğidir. Bu doğru. Mürşidin muradı ise ardına düşüp gelen hiç kimseyi yolda bırakmamak, emaneti sahibine teslim etmektir. Emanetin önemi büyüdükçe üzerine gelen belalar da büyük olur. Bu yüzden Evliyaullah kendisine intisap edenlerle birlikte intisap edeceklere de çokça dua eder. Türlü musibetlerden, belalardan korunması için zamana meydan okuyan bir nazla dua eder. Biz bilmeyiz çoğu zaman üzerimizdeki nimet kimin hatırına verilmekte. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Batman'da Necdet abiyle yeni tanıştığımız, daha doğrusu Sofi kardeşlerimizle yeni tanıştığımız sıralarda bir defasında Necdet abinin bana çocukluğumda yaşadığım bir şeyi söylemesi, hatırlatması garip geldi bana. Yani o bir an duraklayıp tabii onun ne demek olduğunu kavradık elhamdülillah Sadat nimetiyle. Küçükken takriben 3-5 veya 4-5 yaşlarındayken köyde evden dışarı çıkmıştım. Yalnız köye değil de yani avlu deniyor genelde sanıyorum.

0: avluya çıkmıştım. O saatte akşam, o saatte de affedersiniz atları ahırdan çıkartıp sulamaları gerekiyormuş. Epey bir süre hayvanlar içeride şey kalmış, mahsur kalmış veyahut beklemeleri gerekmiş, orasını bilemiyorum. Yalnız çok çok öyle bir durumda çok huysuz oluyorlarmış. Öyle bir konumda babam atları dışarı çıkardığı zaman, kapıda beni gördüğü zaman bayağı korkmuş. Ya yani bu çocuğu ezip çiğneyecekler diye. Eyvah diye müdahale de etmesi mümkün değil. Çünkü hayvanlar peşi peşine içeride bir iki tur atıp sonra dışarı çıkıyorlarmış. Öyle bir durumda ben tabii olayı hatırlıyorum. Üzerimden atlayıp geçiyorlardı. Bunları hatırlıyor musun dedi. Evet dedim, ben hatırlıyorum. Yani aynen yaşadığımı. Yani Sadat Kiram hakları çok şüphesiz. Keşke layık olabilsek. Yani genelde bu mesela toplumda Evliyaullah'ın, Allah dostlarının sadece büyüklerin, yani mürşitlerin sadece keşif keramet sahibi olduğu sanılıyor. Halbuki mürşidi kamil büyük olduğu zaman, ki Gavs-ı Azam Hazretleri zirvede mübarekler, yani ilmen bildiğimiz kadarıyla şüphesiz, bunların müritleri de gayet doğal olarak böyle şeylerle insan karşılaşabiliyor.
1: Süfyan-ı Sivri Hazretleri, nefsimden daha zor kimseyle mücadele etmedim. Mücadelem bazen lehime, bazen aleyhime cereyan etti buyurmuştur. Tasavvuf büyüklerinin Allah yolunda yürümek için ömürleri boyunca bırakmadığı savaşın adıdır nefisle mücadele. Bu zatlar aynı zamanda müritlerine de ilahi muhabbeti eriştirmek ve ahiret saadetine ulaştırmak için nefislerinin hevasından uzaklaştırmaya çalışmışlardır.
0: Sadat-ı Kiram Efendilerimiz kadesallahu aleyhi ve ecmain mübarekler hep sohbetlerinde söylemiştir. İnsan yani tek başlı başına tek bir varlık değil. İnsan nefis sahibi ve Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan nefsin büyük düşmanınızdır diyor. Apaçık düşmanınızdır diyor. Hatta bunu biz Sadatlardan öğreniyoruz. Sadat-ı Kiram Hazretlerinden öğreniyoruz ki ve buna gayri ihtiyari şahit oluyoruz, yaşıyoruz. Nefsin insanı ancak insan ruhunu teslim edecek, yani nefsinin şerrinden kurtulacak veyahut da şey olacak veya onun dışında ancak Sadat-ı Kiram'ın vereceği reçeteyle, onların talimatıyla, onların manevi yardımıyla insan nefsiyle ancak mücadele edebilecek. Bütün bunlarla beraber yani manevi alemde, yani bunları kendimiz yaşamasak hissediyoruz, fark ediyoruz ve eserlerde okuyoruz. Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor, insanların gidişatı değişiyor, insanların görüşü değişiyor, insanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Sadat-ı Kiram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor. Yani kendine zarar verebilecek insanları tanıyor veya onlardan kaçınmak durumunda oluyor. Bütün bunlarla beraber insan kendi başına istediği kadar tövbe etsin. Yani biz bunu kendimiz yaşadığımız için, yaşayanlardan işittiğimiz için biliyoruz. Kendi başına insan binlerce tövbe etsin, tövbe ettim desin, yapacağım desin, Allah'ım beni affet, bir daha yapmam desin. İlla ki

0: hataya düşüyorlar. İllaki tekrar tekrar yanılabiliyorlar. Hatta Allah muhafaza, belki daha o tövbe edecek imkanı bile bulamıyorlar.
1: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, kendisinin irşadına vesile olan Üstadı Şems-i Tebrizi Hazretleri için şöyle buyurur: "Mürşidim Hakk'ın kapısıdır. Çünkü Hakk'a onunla vasıl oldum. Bir kimse bu yolun büyüklerinin elinden tutup irşat halkalarına girince, Sadat-ı Kiram'ın himmet ve tasarrufları altına girmiş olur. Bu himmet ve bereket onun kalbinde ilahi muhabbet meydana getirir. Bunun sonucu olarak o kimsede günahlardan şiddetle kaçınma duygusu ve ibadetleri tatlılıkla yapma arzusu oluşur. Bu büyüklerin meclisine katılan insanın ruhu sevinir, kalbi rahatlar, gönlü huzurla dolar. İnsan Rabbül Alemine kulluk yapmanın sevincini yaşar. İşte bu durum Sadat-ı Kiram'ın elinden tutmanın bereketiyle Allah Teala'nın kuluna ikram ettiği bir haldir."
0: Cenab-ı Allah büyüklerimizden razı olsun, ölenlerimize rahmet etsin. Şimdi müminlerin geçmişleriyle beraber, yani bizi küçüklükten namaz kılmayı öğretmişlerdi. Ama bunlar tabii tabir yerindeyse bir işi bilerek yapmak ve bilmeden yapmak gibi bir şey. Ben bunu o şekilde değerlendiriyorum. Önceden yani mutlaka kılamadığım zamanlar olmakla beraber, önceden daha gevşek hareket ediyorduk. Belki bu işin doğrusu yeterince şuurunda olmadan, işte insanlar namaz kılıyor, biz de kılıyoruz. Hani işte namazın şartları gereği namazdaki yapılacak hareketler, bunları yapmakla tamam şu sureyi okuyorsun, bu duayı okuyorsun, iş bitmiştir diye. Fakat Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olduğunu insanın idrak etmesi gerekir. Bunu yani kamilen belki beceremesek de mutlak değişiklikler oldu. Yani insan ister istemez daha bir şevkle, daha bir huzurla, daha bir gayretle ibadet etmek istiyor işin doğrusu. Yani bunları kazanıyoruz. İnsan bunları kazanıyor. Bunu çoklarında gördük, kendimize acizane yaşadık. Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şükretsek azdır.
2: Dünya bir cenk meydanı ve her nefs karşısına çıkacak kudretli bir rakip istiyor sahibinden. Bir mürşide teslim olmakla olmamak arasındaki fark, hızla nefsin şah damarına doğru inen bir kılıcın ucunda veya kabzasında bulunmak kadar büyüktür. Kasrik dergahı 20. asra kapılarını açtığı günden beri bu farkı kapatmak niyetiyle Allah için var olmuştur. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur olur.

0: Ben de.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e vesile makamını yüksek derece ve fazileti ihsan eyle. Vaat ettiğin makam Mahmud'a onu ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Ey yüce arşın Rabbi, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şanını yücelt, dinini aşikar kıl, nübüvvetine işaret eden delillerini aydınlat, onun faziletini ortaya çıkar, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle, bize de sünnetiyle amel etmek nasip eyle.''

bizi onun sancağının altında cemaatiyle beraber haşreyle. Kevser şarabından kaseyle içir. Onun muhabbetiyle faydalandır. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım!

Ey alemlerin Rabbi Allah'ım, ey Rabbim! Tarafımızdan selamın en faziletlisini ona ulaştır. Ümmeti adına ona ihsan eyle. Allah.

Beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni, tövbemi kabul etmeni, gökten gelen yağmur, yıldırım, kar, dolu gibi yerden çıkan insan ve hayvanlardan zulüm, eza, cefa, yangın, deprem, pahalılık, kıtlık gibi bütün belalardan bana afiyetle muamele etmeni diliyorum. Sen rahmetinle her şeye güç yetirensin. Ey Rabbim! Rahmetinin hatırına kadın erkek bütün müminleri, kadın erkek bütün Müslümanları ve onların ölüleriyle dirilerini de bütün yukarıda zikrettiğim şekilde onların ayıplarını ve günahlarını silip af ve mağfiret etmeni istiyorum. Allah Teala müminlerin pak anneleri olan Peygamberimizin zevcelerinden, dünyanın kandilleri misali, hidayet imamlarının mürşid alimleri olan onun ashabından ve onların ardından gelen tabiinle ashabı görmüş gibi onları görenlere tabi olanlardan kıyamet gününe kadar razı olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Ey ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birleşen cesetlerin itaati hatırına senden istiyorum. Bütün yaratıklar senin huzurunda rahmetini ümit ederek, azabından korkarak hüküm vermeni beklerken, bütün ruhlara ve cesetlere geçerli olan kelimelerin hatırına ve onlardan her türlü hakkı alabilmen hatırına, bana hak olanı iyice görebilmem için gözümde nur, gece gündüz dilimde zikir ve salih amelle ihsan etmeni senden talep ediyorum. İşte bunlarla beni rızıklandır ya Rabbi.''

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin, bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım.

0: miydi?
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salavat ve bereketler ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'in âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e, kadın erkek bütün müminlere, kadın erkek bütün Müslümanlara salat eyle. Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, kitabının miktarını tespit ettiği, meleklerinin şahit olduğu şeyler sayısınca ve Allah

0: مَغْفِرَةً.
1: Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerin ve zatını isimlendirdiğin isimler hatırına, kulun, nebin, Efendimiz Muhammed'e, gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar ayakta tutulup çakılı durmadan, su kaynakları coşup taşmadan, nehirler gürül gürül çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıldatmadan, denizler dalgalanmadan, ağaçlar meyveye durmadan önce yarattığın şeyler sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik.

Allah'ım, ilminin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, hilminin, af, mağfiret ve kereminin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bitmez tükenmez kelimelerinin miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, nimetlerin kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, fazlın, lütuf ve ihsanın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cömertliğinin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, semaların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yedi kat gökte bulunan yaratmış olduğun melekler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzündeki cin, insan, vahşi hayvanlar, kuşlar ve yaratmış olduğun diğer yaratıklar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gayb ilminde, levh-i

telaffuzda kaderi yazan, kalemin yazdıkları ve kıyamete kadar yazacağı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yağmur ve yağmur tanecikleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, sana hamd edenlerin, sana şükredenlerin, seni la ilahe illallah diyerek tehlil edenlerin, seni inneke hamidun mecid, sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibi olansın diyerek temcid edenlerin, yüce zatının Allah olduğuna şehadet edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, senin ve meleklerinin ona getirdiği salat miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yarattıklarından ona salat edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle. Allah'ım, dağlar, kumlar, çakıl taşları adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, ağaç ve yaprakları, kuru çamur ve ağırlıklarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her sene ve o senede yaratacakların ve öleceklerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her gün yaratacakların ve her gün öleceklerin sayısınca kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah.

Allah'ım, yer ve gökyüzü arasında hareket eden bulutların yağdırdığı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzünün doğu, batı, kıble istikameti ve derinliklerinde emir altına girmiş rüzgarlar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gökyüzündeki yıldızlar kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, denizlerde yarattığın balıklar, canlı hayvanlar, sular, kumlar ve bunların dışında kalan diğer mahlukatın sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bitkiler ve çakıl taşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, karıncalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tatlı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tuzlu sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bütün yarattıklarına ihsan ettiğin nimetler miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, kendisini inkar edenlere karşı verdiğin cezan ve azabın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

dünya ve ahiret devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cennette yarattıkların var olduğu müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cehennemde yarattıkların mevcut olduğu sürece Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i sevip razı olduğun kadar ona salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in de seni sevip senden razı olduğu müddetçe ona salat eyle. Allah'ım, sonsuza kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kendi katında en yakın makama konuk eyle. Ona cennetteki en yüksek derece olan vesile makamını, fazileti, şefaati, yüksek dereceyi, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmudu ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.''

Allah'ım, şüphesiz sen malikim, dünya ve ahiret işlerimde sahibim, efendim, her halimde başvuracağım makamım, güvencem, bütün işlerimi zatına havale edeceğim, ümidim, ihtiyaçlarımı, emellerimi ancak kendisine arz edeceğim yüce zat olduğun için, şehri haram, belde-i haram, meş'ari haram ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi hürmetine, gerçeğini ancak yüce zatının bildiği kadar bana hayır bağışlamanı ve yine hakikatini ancak yüce zatının bildiği kadar kötülükten beni korumanı senden talep ediyorum.

Efendimiz Adem'e, Efendimiz Şiti, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail ve İshak'ı bağışlayan, Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a kavuşturan, Efendimiz Musa'yı annesine ulaştıran, Efendimiz Hızır'ın ilmini arttıran, Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı bahşeden, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı bağışlayan, annemiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı babasız veren, Efendimiz Şuayb'ın iki kızını Musa Aleyhisselam'la karşılaştırmak suretiyle koruyan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Efendimiz Muhammed'e şefaati ve yüksek dereceyi bağışlayan ey Allah'ım! Günahlarımı bağışlamanı, ayıplarımın hepsini örtmeni, beni cehennem ateşinden kurtarmanı,

0: kurtarmanı, gönül hoşnutluğunu, emniyetini, affını ve ihsanını lütfetmeni, kendilerine nimetler verdiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte beni cennetinde nimetlendirmeni senden talep ediyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ma ez'acetir riyâ.

Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline rüzgarların kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibinin ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Ey Allah'ım! Selam yurdunda bulunan selam ehline bu selamı ulaştır.

0: Allah'ım, beni yarattığın işte kullan. Bana tekeffül ettiğin, rızık sağlamakla uğraştırıp kalbimi onlarla dolduracağın şeylerle beni meşgul etme. Zaten bana rızık vermeyi üzerine almışsın. Senden bunu talep ettiğim halde beni mahrum eyleme. Sana istiğfar ettiğim halde bana azap eyleme.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allahümme inni es'eluke ve etevecehu ileyke bi habibike'l-Mustafa'i.

0: Allah'ım, katındaki sevgilin Muhammed Mustafa'nın hürmetine sana yönelerek sevgilimiz, Efendimiz, ey Muhammed, seninle Rabbine tevessül ederek talep ediyorum. Yüce Mevla katında ey pak güzel Resul, bize şefaat eyle.
1: Allahümme şeffi'hu fînâ bicâhihi indek.
0: Allah'ım, yanındaki makamının hürmetine onu bizim hakkımızda şefaatçi kıl.
1: Ve cealnâ

0: وفرحنا به في عرصات القيامة.
1: Allah'ım, bizi Peygamberimize salat ve selam okuyan kullarının en hayırlı olanlarından, Peygamberimize en yakın bulunanlardan ve ona kavuşanlardan eyle. Bizi Peygamberimize muhabbet duyanlardan, onun yanında kendisine sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Bizi mahşer günü onunla sevindir.
0: وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلًا إِلَى جَنَّةِ النَّعِيمِ بِلَا مَؤُونَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا.
1: Onu bizim için naim cennetinde zahmetsiz, meşakkatsiz, hesaba çekilmeksizin cennete girmek için irşat ve hidayet eden delil eyle. Bizden razı olarak onu bize yönelt. Biz ondan şefaat beklerken onu bize darılmış ve kırgın bir halde bırakma.

Allah'ım, bizi, anne babamızı, bütün Müslümanları, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Son duamız, alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir.

0: Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Hay! Ey Kayyum! Ey Celal ve İkram sahibi olan Allah! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tesbih ederim. Ben yüce emirlerini yerine getiremedim. Zalimlerden oldum.
1: أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق

0: Allah'ım, yüce kürsinin, azametin, celalin, izzetin, kudretin ve hükümranlığının taşıdıkları hatrına, yarattıklarından hiçbir kimsenin bilmediği gizli, saklı, pak isimlerin hürmetine, gecenin üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzüne koyduğunda gündüzü aydınlatan, göklere koyduğunda gökleri direksiz tutan, yeryüzüne koyduğunda onu sabit kılan, denizlere koyduğunda suları taşırıp akıtan, su pınarlarına koyduğunda suları coşturan, bulutların üzerine yerleştirdiğinde yağmurlar yağdıran ismin hatırına senden istiyorum.
1: وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وعلى جميع الملائكة.
0: Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnına yazılmış olan isimler hakkı için, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnındaki yazılı isimlerle ve bütün meleklerin üzerinde yazılı isimlerle senden istiyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ.
0: Arşın ve kürsinin etrafına yazılmış isimler hürmetine senden talep ediyorum.
1: وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك.
0: Yüce zatını bizzat isimlendirdiğin yüce ismin hürmetine senden istiyorum.
1: وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم.
0: Bildiğim ve bilmediğim bütün isimlerin hatırına.
1: وأسألك بال

Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hızır Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülkif Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Nebin, Resulün, Sevgilin, insanlar arasından seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'in sana dua ettiği isimler hatırına senden istiyorum. Ey sözü hak olan ve sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı. Saffat 96 mealindeki ayette bize buyuran Allah'ım. Allah'ın hiçbir kulundan hiçbir söz, fiil, hareket ve hareketsizlik meydana gelemez. Ancak onun ilmi kaza ve kaderinde olması gerektiği şekilde nasıl geçiyorsa o şekilde meydana gelebilir. Nitekim bu kitabın okunmasını benim için takdir edip bana ilham etmen, bu kitabı hazırlarken takip edilecek yolu ve sebepleri bana kolaylaştırman, Yüce Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kalbimden şüphe ve tereddütleri gidermen, onun muhabbetini gönlümde bütün akraba ve dostlarıma karşı üstün kılman gibi hep senin ilminde, takdirinde olduğu şekliyle gerçekleşmiştir.''

0: به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي.
1: Ey Allah, ey Allah, ey Allah! Beni, peygamberimize tabi olup ona muhabbet duyan herkesi, hesap gününde kusurları araştırılmadan, azap görmeden, azar işitmeden, terslenmeden, onun şefaati ve arkadaşlığıyla rızıklandırmanı istiyorum. Ey Vehhab, karşılıksız bolca veren, ey Gaffar, günahları bağışlayan, senden günah

günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Hesapsız sevap ve mükafatların verildiği günde bütün dostlar arasında beni, yüce cemalini doyasıya seyretmekle nimetlendirmeni, benden amelimi kabul etmeni, bilerek, bilmeyerek veya yanlışlıkla yaptığım, ezeli ilminle bildiğin bütün hatalarımı affetmeni senden talep ediyorum. En büyük emelim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaretine, ona ve iki arkadaşına selam verme nimetine, ihsanınla, fazlınla, cömertliğinle ve kereminle beni ulaştırmanı senden istiyorum. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Kendisine iman eden bütün müminler, yoluna tabi olan kadın erkek bütün Müslümanlar, hem onların ölü ve dirileri hem de kendi adıma, yarattıklarından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin en çok, en faziletli ve en etraflı olanıyla Efendimiz Muhammed'i mükafatlandırmanı senden istiyorum. Ey kavi, kuvvet sahibi! Ey aziz, üstün, yüce! Ey Ali, nimeti her şeye ulaşan Allah'ım! وأسألك اللهم بحق ما أقصد

0: البحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: Allah'ım, yüce zatına yemin ettiğim şeyler hürmetine, henüz gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar yükselmeden, su kaynakları fışkırıp akmadan, denizler sakinleşip durulmadan, nehirler coşup çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar karanlığı nurlandırmadan önce, hiçbir kimsenin bilmediği ancak yüce zatının bildiği şekilde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكَ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kelimelerinin adedince salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline Kur'an ayetleri ve harflerinin sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyamayanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِلْأَ اَرْضِكَ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kalemin lehv-i mahfuzda kaderle ilgili yazdığı şeyler kadar salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَاوَاتِكَ.
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yedi kat semada yarattıklarının adedince salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kıyamet gününe kadar yaratacağın şeyler miktarınca her gün 1000 defa senin salat etmeni istiyorum.

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzünden yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve her bir yağmur tanesi sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.''

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur olur.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Edebiyat nedir? Edebiyat hayatın ta kendisidir. Üzülürsünüz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur. Sevinirsiniz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur, şiir olur, deneme olur. Hayatta yaşadığınız bazı şeyleri ya da sizi etkileyen şeyleri estetik bir şekilde kaleme almak edebiyat oluyor. Edebiyat estetik bir anlatıdır aynı zamanda. Hayatın ta kendisidir. Biz bugün yazar İrfan Demirci ile okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Konuğumuzun İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabı var. Kıymetli bir kitap. Hastalık sürecini anlattığı bir kitap. Hocamızdan dinlediğimizde gerek okuduğumuzda tefekkür edeceğimiz, ibret alacağımız bir kitap. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Stüdyomuza bağlandınız. Bize vakit ayırıyorsunuz. Ayrıca mutluyuz. Teşekkür ederiz.
1: Ne demek? Esas biz teşekkür ederiz. Yani bizim gibi böyle yeni yazar olma yolunda bir şeyler katmaya çalışan birilerine sizler ulaşıp da ortaya çıkarıyorsunuz, gündeme getiriyorsunuz. Esas biz teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. Hocam şimdi ben bütün konuklarıma okuma ve yazma serüvenlerini anlatmalarını istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü yazarların, şairlerin ya da İlla yazar şair olmasına gerek yok. Bir derdi olan, bir dertle bir kitap okumaya başlayan, bunun neticesinde yazmaya başlayan insanların okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu okuma yazma serüvenindeki kırılmalar bizim yolumuzu açıyor. Bize ibretler veriyor. Hayatta yol aydınlığı oluyor. Bu yüzden sizinle de buradan başlayalım isterseniz. Neler okudunuz, neler yazdınız? Buyurun.
1: Evet, yani şimdi ben aslında belki izleyenleri de dinleyenleri de şaşırtabilirim ama kendim daha önceden çok öyle kitap okuyan biri değildim. Ama daha çok dini eserleri severdim. Bilmi eserleri okumayı severdim. Yani o kitaplar bende böyle Allah inancını güçlendirir, ahiret yolunda ilerlememi sağlardı. Hani diğer kitapları da okudum ama çoğu kitap beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani birçok kitabı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Hı hı. Çünkü kitaplar hepsini eleştirmiyorum tabii ki. Yani belki ben kötülerine denk geldim, bilmiyorum. Okurken okuyucu tamamen cahil yerine koyan, dikte tutumlu bir vaaz gibi. Yani kendi görüşlerini ortaya atıp da bize, kendimize bir düşünce tasarrufu bırakmayan, tamamen kendilerinin dediklerini kitaplara mı denk geldim? Belki ben öyle denk geldim. Ama hayatımın işte belli bir süresinde, yani kendim şu anda 50 yaşındayım. Size şöyle söyleyeyim, işte 30 yaşına kadar böyle denemelerim oldu. Ama 30 yaşımdan sonra kendimi bulmaya başlayınca işlerimiz, dünya işlerimizle belli bir şekilde bir yola koyduktan sonra ben de bir şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Sonra tabii ilk olarak yani Kur'an-ı Kerim'le başladım. Hatta yani şunu şöyle söyleyebilirim ben. Hatta hani edebiyatla ilgili çok güzel bir giriş yaptım size. Edebiyatın söz anlamında işte duygu, düşünce, olayların işte estetik bir şekilde alıntıyla, yani sözlü ve yazılı olarak sanatsal bir ifade diye anlattınız ya. Bizlerde de Allah'ın işte 99 isminin birer nüveleri olduğu için, yani bizler onun o yüce isimlerini, yani birer nüveleri var bizde. Dolayısıyla bu edebiyatçılıkta ondan bize bir armağan diye düşünüyorum ben. Tabii ki yani böyle düşündüğüm zaman ben hepsini de eleştirmiyorum. Tabii ki herkesin kendi tarzına göre beğendiği yazarlar, yön çizdiği, ideolojinde olan insanlar var. Mesela

0: Bir Necip Fazıl, yani ölüm güzel şey, budur perde ardında haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyen Necip Fazıl. Yani buna nasıl kötü diyebiliriz?
1: Evet.
0: Ne bileyim, işte bir kalbi kırmakla bir şehir yıkmak arasında fark görmüyorum diyen Cahit Zarifoğlu. Allah bu millete bir daha İslam marşı yazdırmasın diyen Mehmet Akif.
1: Evet.
0: Yani bunun gibi... hatta tabii benim memleketimden Sakarya gelenim ben. Monaroza siyah güller, ak güller diyen, hatta ey sevgili, en sevgili, unutma dünya sürgünü benim diyen Sezai Karakoç'u. Bunlar benim gözümde birer üstaddır. Tabii ki bunlar benim görüşümdür. Yani herkesin görüşüne ben saygı duyarım. Bu.
1: Yani eyvallah, başka... eyvallah. Peki hocam, yazmayla ne zamandan beri haşır neşirsiniz? İlk ne yazdınız? Şiirle uğraştınız mı?
0: Evet.
1: İlk yazınız nesir miydi?
0: Evet. Şimdi son bir seneden beri şiirle uğraşıyorum. Aslında şiiri severim. Çünkü şiir az sözde çok şey anlatma sanattır bence. Yani çok kelimelere boğmadan. Yani sizler de takdir edersiniz ki bazı kitaplar var. Yani 20 sayfa, 30 sayfa okursunuz, içinden yani bir cümle var, yani bir cümle var. İşte o cümleyle o 30 sayfayı anlatma, yani ben bunu şiir olarak algılıyorum ve inşallah şiir üzerine bundan sonraki kitabım olacak. Ama bu kitabım, bu kitabımın şeyine gelirsek, yani bu hikaye dönmüş, bundan 10 yıl önce büyük bir rahatsızlığa yakalandım, büyük bir musibet. Yani doktorlar 2 aylık ömrüm kaldığını söyledi. Hatta Türkiye'de çaresi olmadığını, Türkiye'de herhangi bana dokunmayacağını, belki Avrupa'da bir tedavi sürecim olacağını bahsettiler. Yani her şey güllük gülistanlık giderken, yani bir anda karşınıza 2 aylık bir ömrü var dediğiniz zaman bir şokluyorsunuz ama
1: evet.
0: İşte o döneme kadar da, yani yaşım 50 ile 40 yaşında hasta olursam 30 ile 40 arasında da kendimi bulduğum yaşlardı. Yani Kur'an-ı Kerim'i okudum, Arapçasını bilmiyordum, Türkçe 4 kere okudum. Ondan sonra ya dedim pek anlamıyorum, tefsirlerine geçtim, tefsirlerini okudum. Bazı tefsirleri sonra en son işte Risale-i Nur tefsirine denk geldim. O, zor da olsa onu anlamaya çalıştım. Defalarca o külliyatı okumaya çalıştım. Hastalığa yakalandığımda çok hazırdım. Yani öyle bir hazırdım ki herkesin bana böyle gıpteyle baktığı o anları hiç unutmuyorum. Ama ben Allah'tan tam bitir. Yani tam o ara zaten kullanma fısıldı. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz dedi ve bizim sürecimiz başladı.
1: Rahatsızlık neydi hocam?
0: Şimdi rahatsızlık 3 tane kanser testi kondu. Timoma vardı, lenfoma ve malik mezotelyoma denen zaten hikayede belirtilen bir kanser rahatsızlığı. Timoma da akciğerle kalbin arasındaki bir timus bezinin büyümesiyle 5,5 santimlik tümör olmuştu ve akciğeri komple sarmıştı. Yani durum çok iç açıcı değildi.
1: Evet.
0: Ama Allah'a çok şükür o günler geldi geçti. Ama tabii kolay olmadı. Yani hiçbir şey kolay olmadı. Allah'a tam bir teslimiyet, bir tefekkür halinde, sabır içinde şükrederek ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerin tamamladı. Yani Allah'a şükürler olsun ki bu günleri onun sayesinde görebildim.
1: Evet.
0: Bu tabii bu süreçte dediğim gibi benim ölüme karşı merdane böyle dik duruşumu görenler sürekli beni övdüler. Yani ben aslında bu dönemde sabrı ve direnci veren, harika rahimli olan o Allah'a yönetmeye çalıştım herkesi. Dedim yani bunlar benden değil, benden kaynaklanmıyor. Duanın öneminden bahsettim. Gerçekten de o dönemde çok dua aldım herkesten. Bütün önüme gelen herkesten dua aldım. O dönemde kanser, yani bundan 10 sene önce, şimdi biraz daha rasyonel, söylenmiyordu bile. Yani hatta kanser olan kişiye ya bu kanser olmuş denemiyordu.
1: Evet.
0: Yani bir şey vardı. Ama ben çıktım açık yürekli, dedim ki ben kanserim ve duanıza ihtiyacım var. Herkesten dua

0: seven sevmeyen. Hatta öyle ki insanın sevdiğine dua etmesi ayrı bir şey, sevmediğine dua etmesi ayrı bir şeydir. Yani bir yolda biri sizi sevmiyorsa bile şöyle boynunu büküp ya bu iyi adam değil ama tüh ya kanser olmuş. Yani boynunu bükmesi orada dua manasına geçiyor. Allah belki de bir boynunu büken yüzünden bana bu şifayı verdi.
1: Evet, evet.
0: Sonra çok dediğim gibi çok daha mesela bir arkadaşımı gördüm yıllar sonra. Dedi hanımla oturuyorduk böyle konuşurken senin hasta olduğundan bahsettik. Hemen dedi onlar hanımlar dedi toplanıyorlar zaten. Bir toplanlar hepsi birer cüz aldılar. Ve bir anda sana o akşam hatim edildi. Ya bunlar ne kadar güzel şeyler.
1: Evet.
0: Yani bunlar sizi tanımadan, tanınmayan yerlerden gelen çok güzel şeyler. Tabii ki ben en büyük şey duaya veriyorum. Artı hazır girdiğime. Yani sınava hazır girdim. Ben bir hastalık, bu bir sınav, bir musibet. Ben buraya hazır girdim. Çalışarak girdim. Yani 30'dan 40'a kadar kendimi yetiştirdim. Yetiştirerek geldim yani. Yani ne bileyim işte mesela Abdülkadir Geylani der ne der yani Allah bir kulunu severse onu dertlerle arındırır der. Yani bunlar işini bunları bilen bir insan için derttir, musibettir. Bunlar Allah'tan geldiğini biliyorsa sıkıntı yok.
1: Evet,
0: efendime söyleyeyim. İmam-ı Gazali ne der mesela işte musibet geldiğinde feryat eden değil, hikmet arayan ol der. Yani biz hep bu yönüne baktık. Yani niye ben demedik? Bu hastalık bize ne anlatıyor dedik. Hep yani gidiş yolumuz buradan oldu.
1: Mehmet Akif de ne güzel diyor hocam. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Allah'a dayanmak, saye sarılmak, hikmete ram olmak değil mi hocam?
0: Eyvallah, aynen öyle.
1: Yani
0: aynen öyle.
1: Bu süreçte çıkarımlarınız ne oldu hocam? Bu süreç sizi nasıl değiştirdi? Bu hastalık süreci.
0: Tabii şimdi bu hastalık sürecinde insan eskisi gibi olmuyor. Yani bir kere dualarınız daha sahih, daha ihlaslı, daha açık oluyor. Ve perdeler ona göre açılıyor.
1: Evet.
0: Ve öyle bir sabır kuvveti geliyor ki, yani bu süreç çok uzun. Yaşayanlar veya çevrelerinde yaşamış olanlar bilir ki yani böyle hani bir grip olduğunuz bir hafta sonra değil ya da direkt bir ameliyatta girdiniz de bir ay sonra iş tamam diye. Yani bu ameliyat öncesi kemoterapiler, ameliyattan sonra kemoterapiler, radyoterapiler. Yani 2-3 senelere, 4 senelere falan çok uzun süreçli bir soluk. Dolayısıyla insan diyor ki ya ben nasıl sabrettim? Çünkü bu insan sabrı değil. Yani burada size alınan bir lütuf olması lazım. Yani bunu görebilmek lazım. Biz bunu gördük. Sabır içinde şükrettik. Yani bunun başka bir çıkar yolu yoktu yani.
1: Evet. Narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek değil mi hocam? Hani aynen bunu ben söylüyorum ama bunu yaşamış birisi olarak sizin söylemeniz daha iyi anlamlar ifade ediyor.
0: Tabii şimdi geçenlerde bir laf duydum. Sınanmamışlığın kibri diye çok hoşuma gitti. Yani bir konuda sınanmamışsanız o konuda konuşurken dikkatli olmanız lazım.
1: Evet, evet.
0: Yani dışarıdan davulun sesi hoş gelir. Bazı şeyleri yaşamadan bilinmez. Ama dediğim gibi yani ben 40 yaşına kadar hastane görmüş bir insan değildim. Hastaneye gitmemiştim.
1: Evet.
0: Ama 40 yaşından sonra da neredeyse artık şu anda kan tahlillerimi okur durumdayım. Yani ne demek istiyor? Bunların hepsini biliyorum.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu süreç sizi nasıl yazmaya yönlendirdi?
0: Aynen, şimdi ondan biraz bahsedelim. Şimdi biz bu rahatsızlığı yaşadık. Rahatsızlığı yaşadıktan sonra belli bir zaman artık şifayı da bulduktan sonra bir anılar olsun diye, bir hatırat olsun diye ben bunları yazmaya başladım. Sonradan bunları PDF haline getirdik. Birkaç böyle yakın arkadaşlarımıza okutturduk.

0: kendi de. Sonradan bir psikolog arkadaşımız vardı. Sağ olsun, o çok kitap okuduğuna inanıyorum. Ona hı-hı verdim. O çok bayıldı. Kendi işi gereği dedi ki ya İrfan dedi, bunun dedi insanlara, bunun insanlara ihtiyacı var.
1: Hı-hı.
0: Sen bunu mutlaka basmalısın. Tabii böyle olunca kıymetli dostum Resul Dulama'dan yardım istedim. Yazar Resul Dulama.
1: Evet.
0: Sağ olsun kendisi çok yoğun ama beni kırmadı. Kitabımla ilgili değerlendirmelerini yaptı, editörlüğünü de yaptı. Hatta bazı kitabın ana başlığı da dahil olmak üzere birçok şey değişiklikler yaptı, bazılarını attı.
1: Hı hı.
0: Hatta biraz da dinlemedim yani, şöyle söylemiştim bana, yani geçişleri çok sağlarsan çok klasikler arasında gelecek bir kitap yazmışsın dedi.
1: Oh maşallah.
0: Ama biz ilk heyecan kitabı yani %70-80 onu dinledik ama hı-hı dinlemediğimiz kısımlar da var. Ama şimdi aradan bir sene geçti. Şimdi hı-hı hak veriyorum hocama.
1: Hı-hı.
0: Yani keşke böyle 2-3 ay daha bekleseydim de böyle bir geçiş yapsaydım diye şimdi hak veriyorum.
1: Evet, evet. Kitabın yazım hikayesi böyle, hastalığın neticesinde bu kitabı yazdınız. Peki bu süreç nasıl ilerledi? Yazma süreci ne kadar da tamamladınız? Ne kadar sürdü yazmanız?
0: Ben bu kitabı yani bir seneye yakın, 6 ay bir sene civarında yazdım.
1: Hı hı.
0: Ama 3-4 sene, 5 sene ben bunun üzerine örneğin hacıya gittim.
1: Hı hı.
0: Hacılıkla ilgili oradaki hatıratlarımı yazdım. Başka bir kitap haline yazdım.
1: Evet.
0: Ne bileyim, onun üzerine başka bir yine Allah'a yaklaşma adında bir kitap yazdım.
1: Hı hı.
0: Ama onları hiç basmadım. Bu hastalık, yani bu kitabın insanlara acil lazım olduğunu düşündüm.
1: Hı hı.
0: Çünkü bu kitabı inanır mısınız? Ben biz tanımadığımız için ilk etapta bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız alıyor bu kitabı.
1: Hı hı.
0: Ve inanın hayatımda ilk defa kitap okuyan insanları gördüm.
1: Evet.
0: Bunlar beni çok onur etti. Sonra bilmiyorum, belki bu soru sonra gelebilir ama geri dönüşlerde çok hoşuma giden şeyler oldu.
1: Hı hı.
0: Örneğin bir bayan sosyal medyadan ulaştı, dedi ki ya bir hafta sonra ameliyata girecektim, inanın çok rahatladım dedi.
1: Ya, yani ne güzel.
0: Sonra bir tanesi yazdı, ya ben akşam kitabı elime aldım, öyle bir vakit ki gece dedi 1-2'ye kadar okudum, bitirdim. Ve beni dedi uzun zamandır kalkmıyordu, sabah namazına kaldırdı.
1: Evet.
0: Bunlar bu kitap için bence yeterli. Yani sadece hı-hı şu iki kişinin yorumu hı-hı dahi
1: evet
0: benim için bu kitabı basmama yeter.
1: Evet, evet hocam. Ha,
0: tabii ki ben isterim ki işte sizler sayesinde çok daha fazla insanlara, ihtiyaç olanlara,
1: hı-hı,
0: yani çok biz de burada şey hesabında değiliz. Biz bu rahatsızlığa düşmüş, boşluğa düşmüş, niye ben deyip isyana giden, yani böyle soruları soran insanların
1: hı hı
0: kendilerini görmesi açısından faydalı olacağını düşündüğüm bir eser oldu.
1: Evet, evet, evet hocam. Hocam program çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah 2 ay bir ömür kitabını konuşmaya devam edelim.
0: Tamam, tamam hocam, sağ olun.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'de yazar İrfan Demirci ile 2 ay bir ömür kitabını konuşuyoruz. Kendi edebiyat macerası çerçevesinde okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleşiyor. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç

0: 149.95, ceviz 2 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: diyoruz. Kiminle devam ediyoruz? İrfan Demirci ile devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabınız olduğunu duyurduk dinleyicilerimize. Kitabın içeriğinden isterseniz biraz bahsedelim.
1: İki Ay Bir Ömür yalnızca bir hastalık hikayesi değil. Hı hı. Yani insanın acıyla, korkuyla, fanilikle ve en sonunda da Rabbi ile yüzleşmesinin hikayesi. Hı hı. Aslında tabii kanser sürecini anlatan ama sıradan bir hasta anlatısından çok yani dua ile değişen bir ruh halini, hı hı, teslimiyetin insana nasıl güç verdiğini ve insanın en karanlık zamanlarda bile nasıl yeniden doğabildiğini merkeze alan bir yolculuktan bahsediyor kitap. Hı hı. Ölüm korkusuyla başlayan dua, teslimiyet, tefekkür, sabır ve şükür ile bambaşka bir hakikate dönüşen gerçek bir hayat hikayesi diyebilirsin.
0: Evet.
1: Bu kitapta işte yalnızca böyle hastane koridorları yok. Ameliyatlar, kemoterapiler, radyoterapi süreçleri, uykusuz geceler, onlar yok. Aynı zamanda insanın kendi içinde yaptığı bir yolculuk var. Hı hı. Çünkü insan sağlıklıyken hiç düşünmediği şeyleri hastalıkta öğreniyor. Yani bir nefesin kıymetini,
0: evet,
1: bir secdenin huzurunu. Yani normal zamanda secde yaparken hasta olduğunuz zaman secde yapmanız arasında dünyalar kadar fark var. Yani çok sakin bir amel oluyor. İşte sabrın ne kadar uzayabildiğini, ha bir duanın insanı nasıl ayakta tuttuğunu burada görebiliyorsunuz yani.
0: Evet.
1: Yani bu kitabı okuyanlar bunları görür. Hı hı. Sonra iki ay ömür böyle acı kutsayan değil yani. Ama o acının içindeki hikmeti arayan bir kitap.
0: Evet.
1: Hani neden ben sorusundan yani bu yaşananlar bana ne anlatıyor sorusuna geçen bir hikaye. Hı hı. İşte zorlukla gelen kolaylığı. Yani kitabın en sonu şeyle bitiyor zaten. Elem Neşrah'la bitiyor. Hmm. Sanki yani inşirah süresini bilirsiniz.
0: Evet.
1: İnşirah süresi hani Peygamber Efendimiz'i anlatır ama sanki beni anlatır. Yani sanki beni anlatır. Anlamın kitabın sonu böyle bitiyor. İşte zorlukla gelen kolaylığı. O acının içindeki rahmeti. O ve şükrün, yani şu yaptığımız o şükür dönüştürdük gücünü hatırlatan gerçek bir hayat hikayesi. Sıladığında da şifa sadece bedende değil ruhta başlar.
0: Eyvallah. Ne güzel hocam ya. Ne güzel. Hocam
1: evet,
0: mesela evet, şöyle bir şey sorsam, bir ara soru. Şimdi evet, hani edebiyatın iyileştirici gücü dedik burada. Şimdi aha, tabii ki de şifa Allah'tan, yani şu anda sizin atlattığınız şeyler tabii ki de kolay değil. Ama evet, şöyle bir durum da var. Yazmak insanı sağaltır. Siz kendiniz de bunu gördünüz mü? Yani bu kitabı yazmaktaki amaç, amacı tabii ki de soracağım ama bu kitabı aha, yazdıktan sonra böyle bir sağlama, bir hafifleme, bir rahatlama oldu mu sizde?
1: İşte bu rahatlama geri dönüşlerden sonra çok daha güzel oluyor. Yani geri dönüşlerden. Biliyorsunuz doktor ameliyatı yapar ama sonra bekler, bir nekat dönemi bekler. Yani bir hafta, 10 gün hastanede yatarsınız. Neden? Hı hı. Yani ameliyatı yaptı, hadi tamam işim bitti, çık git demez.
0: Evet.
1: Bu 3-5 gün daha, bir hafta bekler. Demek ki doktor da bekliyor. Kimden? Allah Celle Celaluhu'dan. Yani şifayı veren Allah.
0: Amin.
1: Yani biz orada tabii ki vesile, doktor şu bu vesile ama yani o en güvendiğimiz o doktorlar bile, ameliyatları yapan doktorlar bile ameliyatını yaptıktan sonra bekliyor. Yani bir şifacıdan.
0: Evet.
1: Dediğim gibi ben de bu kitabı yazarken tabii ki yani ilk kitap olduğu için nasıl nereye gideceğini, ne yapacağını hatta kitap bile düşünmedik. Önce hatırat olarak düşündük biz bunu.
0: Hı hı.
1: Ama sonradan baktık kalep var ve kitabı çevirdik. Sağ olsun Resul Hocam çok büyük desteklerini verdi. Yani moralini de verdi. Dedi ki güzel kitap, çok güzel dedi.
0: Evet.

0: Artık öyle olunca basmak bize farz oldu. Dediğim gibi daha önce aynı şeyleri tekrar düşmek istemem ama kitap çok daha henüz istediğim kadar herkese ulaşmış değil. Zaten çok herkese ulaşsın da istemiyorum. Yani benim gibi bu musibete düşmüş ama öyle diyoruz da yarın kimsenin de garantisi yok. Yarın da
1: Tabii, tabii,
0: atarsınız
1: tabii ki.
0: yani bu musibete düşmüş olursunuz ve elinizde böyle bir rehber olur. Yani böyle bir musibete düşmüş olanlara bir rehber olsun bu kitap. Yani çünkü 2 ay bir ömür. Her okuyan kendinden bir şey buluyor. Neden? Çünkü hepimizin hayatında yani bir hastalık, bir kayıp. Yani illa hastalık olarak düşünmeyin yani. Bir kayıp, bir kırılmaya işten içe verdiği görünmeyen bazı savaşlar var. Yani buralarda nasıl durulacak, nerelere dayanılacak, nerelerden güç alınacak? Yani bunları anlatan güzel bir kitap olduğuna inanıyorum. Tabii herkes kendi eserini metheder. Ama başkalarından duymak çok daha güzel.
1: Evet, evet hocam. Peki bu süreçte dayanağınız ne oldu hocam? Size aileniz mutlaka destek olmuştur. Genel olarak bu süreçten biraz bahsedelim inşallah. Neye tutundunuz?
0: Aslında ailem bile benim duruşuma hayran kaldı. Yani başta eşim olmak üzere o duruşuma hayran kaldı. Ben o duruşu da tamamen 30 yaşına kadar bir başıboş yaşamış bir hayat ama 30'dan 40'a kadar da Allah'ı arayan, onu bulmaya çalışan, marifetullah'ta ilerlemeye çalışan biri olarak kendimi görüyorum. Ve 40 yaşında da başıma gelen bu olayın beni manevi bir temizlik, manevi bir operasyon olduğuna inanıyorum. Tabii biz burada işte Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi var. Herkesin bildiğini tahmin ediyorum. Bu direkler biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile yahut mala, cana ve ürünlere gelecek noksanlıklarla denerizler. Sen sabredenlerin müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'a aitiz ve elbet ona döneceğiz derler. İşte Rableri tarafından bol marifet ve rahmete mazhar olanlar onlardır, hidayete erenler onlardır da. Şimdi bu ayeti okuduktan sonra bunun sana Allah'tan geldiğini görmemek imkansız. Ve dolayısıyla sabredenleri de müjdeliyor. Yani bu dünya gelip geçici, biz bu dünya fani, bu dünyada gelip gideceğiz. Ben askerliğimi doğuda yaptım. Asteğmen'dim, Candan Komando askerler sayınca 32 tane operasyon. Hep şöyle dua ettim. Allah'ım bir şehit olacaksa ben olayım. Askerlere bir şey gelmesin, biz zarar gelmesin. Ama imtihan bu ya. İşte on başımı kaybettim. Yani Allah rahmet eylesin. Onu şehit verdik. Şimdi bu da örneğin o da şeyde geçer. Risale-i Nur'da geçer. Der ki orada da hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelensen manevi şehit hükmündedir der. Yani bu işte doğum yaparken efendim yanarak, boğularak ve o zaman taun der, vebadır. Ama bugün de bu hastalığı kanserdir mesela. Buralardan ölenlere manevi şehitlik veriyor. Ne güzel, ne güzel bir müjde. O yüzden insan bunları duyduktan sonra ölüm korkusu kesinlikle ve kesinlikle kalmıyor. Yani zaten yine Bediüzzaman Said Nursi'nin şeyinde geçer. Bu ölüm korkusu sırf ayrılık korkusudur da. Yani bu ülfet ettiğin, hani alıştığın, ülfet ettiğin bu dünya hayatından ayrılmak ölümün en acı ve acıtı tarafıdır der. Yani insanlar aslında bu taraftan ayrılmaya üzülür ama öbür tarafta kendini bekleyenleri görmez. Yani sırf böyle doğarken belki çok dini konulara giriyorum ama kitabın zaten özü de bu. Hani insan doğarken ağlar, nereye geleceğini bilmiyor diye. Ama bilse ki böyle ferah bir dünyaya geliyor, hiç de ağlamaz. Aynen biz de ölürken nereye gideceğimizi bilmiyoruz. O yüzden bir korku var. Yani bir de sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Ama hiç kimse düşünmüyor ya. Orada Peygamber Efendimiz var. Orada işte dedelerimiz var. Efendime söyleyeyim yani daha çok sevdi. Hatta insan ilerleyen yaşlarda yani şimdi böyle gidin 70-80 yaşındaki bir insana sorun. Bu dünyada tanıdığı azalmıştır.

0: Yani
1: daha çok tanıdıkları öbür taraftadır. Onun için ölüm artık vuslattır, öbür tarafa kavuşmadır yani. Ama böyle düşünürse işte bu imanla kaynaklı.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: imanınız kuvvetliyse sizin başka dayanağa ihtiyacınız yok.
0: O musibet geldiğinde ona eyvallah diyebilmek, baş tacım diyebilmek, değil mi hocam?
1: Tabii ki az önce mesela anlattığım işte yanarak donarak efendim çocuk doğumunda ölenlere manevi şehit diyor ama iman olmak kaydıyla. Yani,
0: tabii.
1: İman. Yoksa
0: evet. Peki hocam şöyle devam edelim isterseniz. Buyurun. Hastalıktan önceki İrfan Demirci ile hastalıktan sonraki İrfan Demirci arasında ne gibi farklar var?
1: Şimdi hastalıktan önce aslında şöyle yine onu ben şöyle yapalım. Hastalık demeyeyim de hastalık 40'ta geldi. Ben 30 yaşından önce çok farklıydım. Ben 30 yaşından önce isyankar, efendime söyleyeyim, sadece bu dünyalık yaşayan. Yani şu anda oraları anlatmak bile istemiyorum, saygı tutmayayım.
0: Tabii ki.
1: Ama 30'undan sonra bu dünyada ulaşabileceğim kendimce, çok da gözüm yükseklerde değil, ulaşabileceğim her şeye, yani bir eş, çocuklar, evim, arabam olduktan sonra bazı şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Kitapta da bahsediyorum. Bazı birkaç böyle güzel rüyalar gördüm. O rüyaların mukabilinde açılan yollar oldu. O yollarla beraber işte tekrar Kur'an-ı Kerim, Mevlana'nın Mesnevisini okudum. 2000 sayfa. Ama öyle bir şey değil. Her gece sadece 2 sayfa okuyabildim. 1 sayfa okuyabildim. Neden? Anlamıyorum. Çok zor. Ama 2 sayfa okuyordum. Yatıyordum böyle yatağa. Sonra bir 10-15 dakika sonra buldum diyordum. Hayatımdaki en güzel mutluluklar onlardı. Yani böyle 2 sayfa okuyup 1 sayfa okuyup
0: gece yatıp
1: evet buldum dediğim o mesleği çok güzeldi. İşte sonra Risale-i Nur'la tanıştım. Bediüzzaman Said Hüsnü. O da bana çok çok şey kattığına inanıyorum. Defalarca okuduğum yerler var. Özellikle hasta olduğumda bu hastalar Risalesi'nin devaları var. Bütün herkese tavsiye ederim. Gerçekten başka bir şeye gerek yok. Tabii ki maddi olarak yapılacakları, doktor, hastane bunlar yapılacak. Ama ruhen, insan ruhen iyi değilse bedenen iyi olmuyor.
0: Yani evet.
1: Ben bunu gördüm.
0: Evet hocam. Kitap hatırat kitabı değil mi hocam? O dönemki, o zamanki hatıralarınızı yazdınız.
1: Ben Resul hocama sordum. Hocam bu kitap ne kitabı diye. Hani biz biyografi hatta otobiyografi gibi görüyorduk. Çünkü benden bahsediyor. Yani kitabın ana karakteri benim. Doktorlar var, ailem var. Yüce Allah Celle Celaluhu. Yani orada Allah'ın bana temasları, dokunuşları belki kitabın en önemli yerleri bence oralar.
0: Evet.
1: Ama sordum. Dedi ki yani şey olması için, biyografi olması için senin bütün yaşamının olması lazım otobiyografide.
0: Tabii.
1: Böyle bir şey değil. Hayatının bir kesitini anlatıyorsun dedi. Biz buna roman dedik. Roman diyoruz yani.
0: Kurmaca şeklinde anlattınız değil mi hocam? Hikaye tarzında anlattınız.
1: Ama şimdi işte burası da bir şöyle bir şey var. Hiçbir kurmaca değil. Yani ben hepsini tamamen yaşadıklarından yazdım. Hatta bazıları diyor ki yani bu kadar da mı oldu? Evet o kadar da oldu yani. Yapacak bir şey yok.
0: Ya şu açıdan söyledim. Yani edebiyatta terim olarak hikayeye ya da hani hikayenin yaşanılmış olması ya da yaşanılmamış olması çok önemli değil. O yazıldığında artık o kurmaca bir eserdir. Ama tabii ki de bu yaşadıklarınız yazdığınız için evet. Gerçek bir eser. Peki hocam programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
1: Evet. Yani hayat bazen insana durmasını öğretir. Yani öyle çalış nereye kadar? Veya bu dünya yani bir sürü şey her şey eskiyor. Her şey fani.
0: Evet.
1: Yani fani olana çok da bir şey bağlamamak gerekiyor. Yani ben bu hastalıkla birlikte şunu öğrendim aslında. Yani bir de insan her şeyini kaybetse bile umudunu ve duasını kaybetmemeli.
0: Evet.
1: Yani çünkü bazı yaralar böyle bedende başlıyor ama ruhu da iyileştiriyor. Size açık bir şey itiraf edeyim mi?
0: Buyurun hocam.
1: Yani ben hastalık yani 10 sene önceki halimle şu andaki halim bile çok değişik. Şu an çok da

0: Ama o zamanki Allah'ın bana tecellisi, bana lütfu, inayeti şu anda yok. Yani o hastalık zamanında benimle ilgili tasarrufatı, bana gösterdiği şeyler, bana açtığı perdeler şu anda yok. Bazen insan hastalığını özler mi? Ben hastalığı özlemiyorum ama o hastalık döneminde Yüce Allah'la, Allah Celle Celaluhu'yla aramdaki muhabbeti özlüyorum. Daha nasıl ifade edilir bilmiyorum ama inanın çok perdeler açılıyor.
1: Evet.
0: Çok çok farklı yerlere sizi götürüyor.
1: Evet, manevi tabii, anlamda değil mi hocam?
0: Evet. Tabii geriye baktığında da bazen bunlar tabii gurur yapıyor insanı kendi kendine ama teşhisten ameliyata, işte kemoterapiden ışın tedavisine kadar geçen her safhada insanı bir başka bir benle de tanıştırıyor. Yani evet, o içindeki o tereddütlü, korkak çocuk yavaş yavaş böyle hayran olduğun bir dinamikçiye dönüşüyor sanki. Ama bir de en önemli şey şu, hani insanlar teslim olmaya eller yukarıda ne der ya. Evet, teslim olacaksınız ama burada Allah'a teslim olacaksınız. Çünkü teslim değil, çaresizlik değil. Yani evet, en güçlü duruş. Siz evet, bütün yükünüzü Allah'a verdiğiniz zaman, yani hatta şey der, kim İmam-ı Gazali, yani kul her şeyi bıraktığında değil, her şeyi Allah'a bıraktığında huzur bulur. Çok, çok güzeldir benim için o da. Tabii elbette zaman zaman pes ettiğim zamanlar oldu. Hı hı. Ama her seferinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, hani Mevlam görelim neylerse güzel eller deyip pencerelerden seyrettim. Çok da içeriye müdahale etmedim açıkçası.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam kıymetli bir sohbetti benim için. Ben istifade ettim. Dersler çıkardım kendi adıma. İnsanın tefekkür etmesini sağlayan bir program oldu bence.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sizinle yayın yapmak benim için de keyifliydi. Hı-hı. Ayrıca çok da kıymetlisiniz bu konuda. Boş değilsiniz. Kendinizi yetiştirmişsiniz. Yani bizlerden de çok iyisiniz.
1: Estağfurullah.
0: Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrardan. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. İnşallah sizin gibi değerler çoğalır. İnsanlara yani boş, lüzumsuz şeyler yerine daha faydalı ilimler öğretme yolunda yardımcı hareket olurlar. Sağ olun, var.
1: Amin diyelim. Dua yerine geçsin hocam söyledikleriniz. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Allah'a emanet olun. Selametle. Sağ olun.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'in burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde İrfan Demirci ile 2 Ay 1 Ömür kitabı merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
5: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: İsmail Fakirullah Hazretleri. Anadolu'yu aydınlatan gönül erlerinden biri de soyu Hazreti Abbas'a dayanan İsmail Fakirullah Hazretleri'dir. Şeyh Hamza el-Kebir Hazretleri, Şeyh Mücahit Hazretleri, Gavsül Memduh Hazretleri, Zemzemül Hassa Hazretleri gibi yüzlerce evliyanın bulunduğu Tillo'da 1655'te Recep ayının regaib kandiline rastlayan Cuma gecesi dünyaya gelen İsmail Fakirullah Hazretleri, birçok bakımdan benzer isimler arasında özel bir yerde durur. Bunlardan ilki onun çocuk yaşlardan itibaren ciddi bir ilim tahsili görerek henüz 24 yaşındayken müderris olmasıdır. Yani o, öncelikle bir ilim ehlidir ve bu vasfını irfan hayatına geçirdikten sonra da sürdürmüş ve şer'i ilimler ve müsbet ilimlerde dünyaca ünlü meşhur ilim adamları yetiştirmiştir. Bunlardan en tanınmışı ise Erzurumlu İbrahim Hakkı'dır. İsmail Fakirullah Hazretlerinin tasavvufa intisabı 30 yaşından sonra olmuştur. O bu yolda da dikkat çeken bir isimdir. Tasavvuf müntesibi olduktan sonra kendisini bir dergaha kapatarak münzevi bir hayatı seçmemiş, hem halkın içinde olmuş hem de geçimini kendi sağlamıştır. Bunun için kendisine bir tarla satın almış, bizzat kendi elleriyle asma ağaçları dikmiş, tarla ekmiş, ekin biçmiş ve ihtiyaçlarını bu yolla karşılamıştır. İsmail Fakirullah Hazretlerini daha sonra irşad mevkiinde görmekteyiz. Üveysiye tarikatının esasları doğrultusunda her kesimden insanları irşad etmiş, hayatını hak yolundaki bu faaliyetleriyle geçirmiş, miladi 1734 senesinde ruhunu Mevlasına teslim etmiştir. İsmail Fakirullah Hazretleri yaşadığı devirde Tillo'yu bir ilim ve irfan merkezi olarak haklı bir şöhrete kavuşturmuş, ünü bu anlamda İstanbul'dan Mekke-i Mükerreme'ye, Dağıstan'dan Hindistan'a kadar bütün Osmanlı coğrafyasına yayılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı padişahının gerek Mekke emirinin derin ve sevgi ve saygısına muhatap olmuş, onlardan ferman ve mektuplar almış, Tillo halkı ona hürmeten vergi ve askerlikten muaf tutulmuş, idari ve maddi hediyelerle taltif edilmiştir. Kuyudaki Sultan. İsmail Fakirullah Hazretleri keramet sahibi bir veliydi. Onun bu yönüne ait menkıbeler bugün de o yörede sıklıkla anlatılmaktadır. Bunlardan en dikkat çekeni kuyu hadisesidir. İsmail Fakirullah Hazretleri 48 yaşındayken komşularından biri vefat eder. Onların evlerine taziyeye gider. Taziyede bulunduktan sonra namaz vakti izin alıp eve dönmek isterken avluda bulunan ve içinde su bulunmayan 22 metre derinliğinde bir kuyuya düşer. İsmail Fakirullah Hazretleri bu olayı şöyle anlatır.
1: Elhamdülillah. Dinimizde en mühim şey sünnet-i seniyeye riayet etmektir. Bir bardak su içmekte 6 tane sünnet vardır. 1- Oturarak içmek. 2- Sağ el ile içmek. 3- 3 yudumda içmek. 4- İçmeden evvel Bismillah demek. 5- Bitirince Elhamdülillah demek. 6- Mümkünse başı örtülü olmak. Bu kuyunun bende çok güzel bir hatırası var ve kalbimde hususi bir yeri vardır. Bundan senelerce evvel Allah-u Teala'nın aşkıyla kendimden geçmiş bir haldeyken duvarı mermer taşlarla örülmüş bu kuyuya düştüm. 15 metre kadar derin olduğu halde kendimi bir karış yerden düşmüş kadar hissettim. Düştüğüm an kuyudan ilahi bir nur yükseldi. Öyle ki verdiği aydınlığı birçok nurlar veremezdi. Allah-u Teala burada bana pek çok lütuf ve ihsanda bulundu. O kadar büyük nimetler ihsan olundu ki. Oradakilerin hepsi de bana ihsan edilen nimetlere hayran oldular. Layık olmadığımız halde bana muhabbet şerbetini içirdiler. Bu nimetleri bahşeden Cenab-ı Hakk'a hamd ederim.

o nimet ve ihsanları çok bol olandır. Bunlar güzel. Lakin son nefes, son nefes, nice evliya, nice alimler son nefes korkusuyla yanmışlar, ah etmişler. Mühim olan elbette son nefestir. Gerisi hiç

0: Hayatını insanlara ilim öğretmek, onlara dini İslam'ı anlatmakla geçiren İsmail Fakirullah Hazretlerinin son günlerini talebesi ve yerine bıraktığı halifesi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname isimli kitabında şöyle anlatıyor. O temiz ruh beden sarayına girip yeryüzüne indi. Kemale gelip olgunlaştı. Allahu Teala'yı tanıdı. İnsanlar tarafından da tanındı. Ezeli ihsanlara kavuşup sonsuz feyzlere menba oldu. İki cihanı da gönül aynasında görüp yalnız Rabbine döndü. Onun emirlerine sarıldı. Böylece bu dünyanın zevk ve safasına aldanmayıp hakiki alemde huzurlu olmanın yolunu tuttu. Bu dünyanın zulmetinden usanıp bir an önce ebedi aleme kavuşmayı arzuladı. Diğer canlılar gibi nöbetini savmak istiyordu. Zira pak ruhu beden mezarında mahpus gibi kalmıştı. Yaşı 80'i geçince 1734 senesinde bir hafta kadar hiç kimseyle görüşmeyip manevi alemin sırlarına ulaşıp bu alemi seyreledi. İnsanlar onu hastalıktan dolayı böyle kendinden geçmiş sandılar. Ancak cuma gecesi yatsıdan sonra o halden bu his alemine döndü. Evlat ve torunlarını yanına çağırıp ilim öğrenmelerini ve salih amellerle uğraşmalarını vasiyet eyledi. Üzerindeki emanetlerin sahiplerine verilmesini isteyerek oradakilerle vedalaştı. Sonra Yasin-i Şerif okumalarını emretti. Yasin-i Şerif okunurken odanın içine öyle güzel kokular doldu ki sanki ud ve amber yakılmıştı. Çocukları ve torunları üzüntü içindeydiler. Onun içinse o gece bayram ve sürur gecesi oldu. Yasin-i Şerif'in Selamun Kavlen ayeti kerimesi okunurken Allah diyerek canını Hakk'a teslim eyledi. Mübarek ruhu gidip latif cismi kaldı. O huzur sahibi bu fani dünyayı bırakıp hakiki aleme gidince evlatları babalarının vasiyetini yaptılar. Sabaha kadar yıkayıp kefenlediler. Çevre köylere haberler gönderdiler. Sabahleyin herkes geldi, çok cemaat toplandı. Oğlu Abdülkadir Efendi imam olup cenaze namazını kıldırdı. Mezarı talebeleri Molla Osman Efendi ile Molla Muhammed Efendi'nin türbeleri önüne kazıldı ve oraya defnedildi. Mezarı üzerine büyük bir sanduka ve güzel bir türbe yapıldı. Günlerce yakın çevreden gelenler ziyaret edip kabri başında Kur'an-ı Kerim okudular.
1: Kardeşlerim, iyi biliniz ki dünyada rahat ve huzura, ahirette ebedi saadete kavuşmak için her şeyden evvel doğru bir itikat sahibi olmak, yani ehli sünnet ve cemaat itikadında olmak lazımdır. Yani peygamberimizin ve eshab-ı kiram efendilerimizin inandıkları gibi inanmak lazımdır. Böylece kalbimizden her türlü küfrü, şirki ve bitadı temizlemiş oluruz. Sonra sünnet-i seniyeye harfiyen ittiba etmemiz lazımdır. Haramlardan sakınmak ve farzlara eda etmek, mekruhlardan kaçınmak ve sünnetlere yapışmak ve güzel ahlakla süslenmek lazımdır. İslamiyet demek, Allahu Teala'nın emirlerini üstün bilmek ve kullarına merhamet etmek demektir. Cenab-ı Hak bizleri kendisine ibadet etmemiz için yarattı. Bizi yoktan var ederek sayısız nimetler ihsan eyledi. Bizleri her an varlıkla tutarak korku ve dehşetten muhafaza eyledi. İslamiyete

severek yapışmamız ve ihlasla tabi olmamız lazımdır. Allahu Teala'nın selamı üzerinize olsun.

Ey İsmail, ey Fakrullah, yatmanın sırası mı? Kapını çalan nice insanlar dertlerine derman bekliyorlar. Niceleri bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Senin hakkında hüsnizanları var. Sen nesin? Ne yapıyorsun? Allah'ım, nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Nefsimi ıslah et. Rahmetim gadabımı aşmıştır buyuran Allah'ım. Mülkünde nihayetsiz tasarrufu olan Rabbim. Bütün hayvanatın rızkını veren ve varlıkta tutan Rabbim. Ya Rahim, ya Kerim, ya Gafur. Yüzümüz kara, günahımız pek çoktur. Ya Rab, günahlarımızı bağışla. Ümmeti Muhammed'i kaplayan musibetleri defeyle. Kinleri sevgiye, düşmanlıkları dostluğa tebdil eyle. Nihayetsiz merhametinden lütfedip ümmeti Muhammed üstündeki tefrikayı, ayrılığı, vahdete, birliğe yönelt. Merhametlilerin en merhametlisi Allah'ı. Merhametine iltica ettim. Senden başka sığınağımız yok ya Rabbim. Dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle. Kabul eyle ya Rabbim.

Her mürşit gibi İsmail Fakirullah Hazretleri de çevresinde bulunanları irşad için sürekli olarak onlara tavsiyede bulunmuştur. Onun bu anlamdaki kutlu sözlerinden bazıları şöyledir. Esas olan kalptir. Şart olan muhabbettir. Kalbinde Mevlasına karşı arzusu olan onu bulur. Çünkü o kuluna yakındır. Onunla beraberdir ve her yaptığından haberdardır. Dilin susması kalbin susmasına. Kalbin susması marifetullahın kazanılmasına yardımcı olur. İnsanın selameti dilini korumasındadır. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah zikridir. Mevla'nın ismini çok tekrar etmek onun muhabbetine vesile olur. Allah Teala'yı zikredeni o da zikreder ve sever. Hak Teala'ya tevekkül et, her işini ona havale et. Tevekkül, teslimiyet, sabır ve rıza Cenab-ı Hakk'a varan yolun esaslarıdır. İlim öğrenmekle yumuşak huyluluk kazanılır. Hilm ise sabır ve gayretle elde edilir. Kalp sultandır. Tahtı tevhid ve imandır. Tacı ise hilmdir. İlim yüksek bir mertebe, hilm büyük bir ihsan ve lütuftur. Kendisinden razı olandan Allah Teala da razıdır. Allah'ın takdirine rıza evliyanın şanındandır. Sevgiden gelen bela bahşiştir. Bahşişi kabul etmemek hatadır. Allah Teala'nın yaptığında hayır vardır. Onun yaptığı en güzeldir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günler

de hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003

Batuhan Şengül. Kitaplık.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, kitaplık programında Kadı İyaz Rahmetullahi Aleyh'in Semerkant yayınlarından yayımlanmış olan Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya devam ediyoruz. En son Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılması konusundaki bazı itirazlara cevap faslında kalmıştık. Bu fasıldan devam ediyoruz. Eğer bana Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılmayacağını söylüyorsun, ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin namazda yanıldığını ifade eden Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu hadisi nasıl açıklarsın diye soracak olursan, öncelikle hadisi konuşalım, sonrasında cevapları zikredelim. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldırmış ve ikinci rekatta selam vermişti. Sahabeden Zülideyn ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, namaz mı kısaldı yoksa sen unutarak mı iki rekat namaz kıldırdın?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah "Bunların hiçbiri olmadı" buyurdu. Bu hadisin bir başka rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zülyedeyn'in sorusuna "ne namaz kısaldı ne de ben unuttum" diye cevap vererek her iki halinde söz konusu olmadığını söyledi. Hadis-i şerifin tamamı okunduğunda bu durum görülür. Halbuki Hazreti Zülyedeyn'in "bunlardan biri oldu ya Resulallah" dediği gibi gerçekten de söz edilen durumlardan biri gerçekleşmişti. Ey okuyucu! Allah Teala beni de seni de rızasına uygun işler yapmaya muvaffak kılsın. Şunu bilmelisin ki İslam alimleri de bu durumu çeşitli şekillerde açıklamışlardır. Bu konuda söylenenlerin bir kısmı isabetli görüşken bir kısmı doğrudan uzaklaşma eğilimindedir. Benim görüşümse şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini tebliğ etmesiyle ilgili olmayan konularda yanılıp hata edebileceğini söyleyenler, bu hadis ve benzeri rivayetlerle itiraz etmeye hakları bulunmamaktadır. Zira biz daha önceleri bu görüşü çürüttük ve tebliğ ile ilgili olmayan konularda da Resul-i Ekrem Efendimizin yanılıp hata etmeyeceğini belirttik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir hareketinde kesinlikle yanılmayacağını ve unutmayacağını kabul eden, fakat böyle hallerde ümmetine yol göstermek, öğretmek için unutmuş gibi davrandığını söyleyenler de var. Onlara göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum" buyurarak gerçeği dile getirmiştir. Gerçekten de namaz kısalmamıştır. Kendisi de 4 rekatlı bir namazı unutarak 2 rekat kıldırmamıştır. Ancak o ümmetine 4 rekatlı bir namazı unutarak 2 rekat kıldıklarında sehiv secdesi yapmaları gerektiğini öğretmek için böyle yapmış ve 2 rekatta selam vermiştir. Ancak bu görüş pek tutulacak bir görüş değildir. Biz bunun neden tutulmayacağını ileride konuşacağız. Bir de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde hiçbir şekilde yanılmayacağını, dini tebliğ etmekle ilgili olmayan hususlarda yanılabileceğini söyleyenler vardır. Bu görüşü birkaç bakımdan konuşacağız, cevaplandıracağız. Birinci cevap, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Zülyedeyn'e radıyallahu anh'a "ne namaz kısaldı ne de ben unuttum" diye cevap verirken, kendi inancını ve kanaatini dile getirmiştir. Namaz kesinlikle kısalmadı derken, namazın kısalmadığı konusunda hiçbir şüphe bulunmadığını, gerçeğin bunda

Kur'an ibaret olduğunu söylemiştir. Allah Resulü iki rekat namaz kıldırdığını unuttuğu halde ben unutmadım buyururken bu konuda kendi inancını dile getirmiş ve unutmadığı kanaatinde olduğunu ifade buyurmuştur. Her ne kadar inancıma göre, kanaatime göre unutmadım gibi bir ifade kullanmasa bile inanç ve kanaatin bu yönde olduğunu söylemiştir. Peygamber Efendimizin bu sözü de gerçeğe uygundur. İkinci cevap. Peygamber Efendimiz ben unutmadım buyururken ben selam vermeyi unutmadım demek istemiştir. Daha açık bir söyleyişte Peygamber Efendimiz ben kasten iki rekatta selam verdim ve bile bile iki rekat kıldırdım demek istememiştir. Bu cevapta doğruluk ihtimali bulunmakla beraber bu ihtimal de uzaktır. Üçüncü cevap Hazreti Zülyedeyn radıyallahu anh'ın ya Resulallah namaz mı kısaldı yoksa sen unutarak mı iki rekat namaz kıldırdın sorusuna Resul-i Ekrem Efendimiz bunların hepsi olmadı diye cevap vermiş ve bu cevabıyla bunlardan sadece biri oldu, ikisi birden olmadı demek istemiştir. Bu üçüncü görüş doğruya en uzak ihtimali bulunan görüş olmakla beraber onu doğru kabul edenler de vardır. Esasen doğru olan bu görüşün tam zıddıdır. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum şeklindeki sahih hadisi şerifidir. Fakih ve muhaddis imamlarımızın yukarıdaki hadisle ilgili olarak verdikleri bu cevapların her biri hadisin lafzına uygun görünmekle beraber onların bir kısmı hadisin manasına oldukça uzak bir kısmı da hayli zorlama cevaplardır. Bence bu görüşlerin hepsinden daha uygun ve doğruya en yakın olanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben unutmadım buyururken unutma işinin kendi elinde olmadan meydana geldiğidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi unuttuğunu söyleyen bazılarının da böyle demesini uygun görmemiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Birinizin şu ayetleri unuttum demesi kötü bir şeydir. Halbuki o unutmamış, ona Allah Teala unutturmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur. Ben unutmam fakat Allah bana unutturur. Nitekim Hazreti Zülyedeyn Resul-i Ekrem'e ya Resulallah namaz mı kısaldı yoksa sen unutarak mı iki rekat namaz kıldırdın diye sorduğunda namazı kendisinden bilerek ve isteyerek kısalmadığını ve unutmadığını belirtmiştir. Şayet namazı kısaltma ve unutma söz konusu olmuş olsaydı Allah Teala tarafından unutturulduğunu söylemiş, eksik kıldırılıp kıldırılmadığı orada bulunan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma gibi sahabilere sorup onlardan olumlu cevap alması üzerine de kendisine unutturulduğu ve bunun ümmetine unutmaları halinde nasıl davranacaklarını öğretmek için yapıldığı kesinlik kazanmıştır. Buna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum veya bunlardan hiçbiri olmadı buyurması gerçeği dile getirmektedir. Gerçekten de namaz kısaltılmış ne de kendisi unutmuş fakat Cenab-ı Hak ona bunu unutturmuştur. Bazı İslam büyükleri unutmakla yanılmak arasındaki farka dikkatimizi çekerken Peygamber Efendimizin yanıldığını fakat unutmadığını, bundan dolayı da ben unutmadım buyurduğunu belirtmiş ve şöyle demişlerdir. Unutmak kalbin gafletidir ve büyük bir beladır. Yanılmaksa kalbin başka bir şeyle meşgul olması yüzündendir. İşte bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz namazda yanılır fakat namazdan büsbütün gafil olmazdı. Onu namazın rükû, secde gibi hareketleriyle yeterince meşgul olmaktan alıkoyan, namazdan gafil olması değil, namazı huşuyla kılmasıdır. Bu görüşün gerçeği yansıtması halinde Resul-i Ekrem'in ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum buyurmasında gerçeğe aykırı bir durum yoktur. Benim kanaatime göre ise Peygamber Efendimizin ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum buyurması, unutmanın iki manasından biri olan terk etmek anlamındadır. En doğrusunu Allah bilir ama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle şunu demek istemiştir. Namazı dört rekat kılacak yerde iki rekatta selam verdim. Ancak bunu unutarak yaptım. Unutmak da benim elimde olan bir şey değil. Benim bu görüşümün delili de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifidir. Dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah Teala bana unutturur. Peygamberlerin büyük ve küçük günahlardan korunması.
el ve ayak gibi organlarla yapılan işlere, bir organ olarak dilin verdiği haberler dışında yaptığı konuşmalara, aynı şekilde kalbin de Allah'ın birliğine imanın ve daha önce sözüne ettiğimiz kendisine has bilgiler

ötesinde düşündüklerine gelince. Bütün bunlardan insan sorumlu tutulacaktır. İslam alimleri, peygamberlerin bu gibi çirkin işler yapmaktan ve helak edici büyük günahları işlemekten masum olduklarında görüş birliği içindedirler. Aralarında Kadı Ebu Bekir el-Baglani'nin de bulunduğu, İslam alimlerinin büyük çoğunluğu, peygamberlerin günah işlemekten beri olduğu hususunda ilk devir alimlerinin sözünü ettiğimiz bu icmaya dayanmışlardır. Ebu İshak el-İsfereyani'nin de aralarında bulunduğu diğer İslam alimleri ise icma delili yanında akıl delilini de kullanarak peygamberlerin büyük küçük hiçbir günahı işlemeyeceklerini söylemişlerdir. Peygamberler günah işlemeyecekleri gibi getirdikleri ilahi buyrukları ümmetlerine söylememe, Allah'ın emirlerini onlara tebliğ etmeme hususunda da Cenab-ı Hak tarafından korunmuşlardır. İslam alimleri arasında bu hususta da görüş ayrılığı yoktur. Peygamberlerin günahtan masum olması, ilahi buyrukları gizlememeyi ve onları tebliğinde kusur etmemeyi de gerekli kılar. Üstelik onların gösterdiği mucize de böyle hataları yapmayacaklarını ortaya koyar. Bütün alimler Cenab-ı Hakk'ın peygamberleri bu tür günahlardan koruduğunda görüş birliği etmişlerdir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu şöyle demiştir. Peygamberler ümmetlerine tebliğ etmekle görevli oldukları ilahi buyrukları isteseler kendi iradelerini kullanarak tebliğ etmeyebilirlerdi. Fakat Allah Teala onları görevlerini yerine getirmemekten korumuştur. Yalnız Mutezile'den Hüseyin en-Neccar bu görüşün aksini savunmuş, Allah Teala peygamberlere günah işleyecek güç ve kudret vermediği için onların günah işlemeyeceğini söylemiştir. Küçük günahlara gelince, sahabe ve tabi'in gibi selef alimlerinden bazıları ise daha sonra gelen alimler peygamberlerin küçük günah işleyeceğini söylemişlerdir. Ebu Cafer İbni Cerir tabiri ile diğer fakih, muhaddis ve kelam alimlerinin görüşü budur. Bundan sonraki bahiste peygamberlerin küçük günah işleyip işlemeyecekleri konusunda onların ileri sürdükleri delilleri zikredeceğiz. Yine diğer bazı alimler de bu konuda görüş bildirmemeyi uygun görmüşler ve gerekçelerini açıklarken peygamberlerin küçük günah işlemesinin aklın imkansız görmediğini ancak kitap ve sünnette bu konuda dair bir bilgi verilmediğini söylemişlerdir. Muhakkik bazı fakih ve kelam alimleri peygamberlerin büyük günahlardan korundukları gibi küçük günahlardan da korunduklarını söylemiş ve şöyle demiştir. Çünkü insanlar nelerin küçük günah olduğunu ve onları büyük günahlardan nasıl ayırmak gerektiği konusunda hem ihtilaf etmiş hem de zorlanmışlardır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma ve başka alimler Allah'a isyanın anlamına gelen her günahın büyük günah olduğunu söylemiştir. Küçük günahlara küçük denmesinin sebebi büyük günahlara oranlıdır. Esasen hangi konuda Allah'a karşı gelinmiş olursa olsun yapılan o iş büyük günahtır. Ebu Muhammed Abdülvehhab bin Nasır şöyle demiştir. Allah Teala'ya isyan anlamı taşıyan günahlara küçük günah denemez. Ancak büyük günahlardan sakınıldığı takdirde affedilen günah anlamına küçük günah denebilir. Cenab-ı Hak affederse küçük günahlardan dolayı insan hesaba çekilmez. Ama büyük günahlar böyle değildir. Onları yapan kimse yaptığına pişman olup Allah'a tövbe etmedikçe Cenab-ı Hak büyük günahları bağışlamaz. Onları affetmek Allah'ın lütfuna ve merhametine kalmıştır. Kadı Ebu Bekir el-Baklani ile Eş'arilerden bir grup alimin ve fakih imamlarının birçoğunun görüşü böyledir. Bazı imamlarımız da şöyle demiştir. Peygamberler küçük günahları birçok defa yapmaktan korunmuşlardır. Çünkü küçük günahlar tekrarlandıkça büyük günahlara dönüşür. Küçük günahlar tekrar tekrar işlemek insanın kişiliğini zedeler, saygınlığını yok eder, onu başkalarının gözünden düşürüp zelil biri yapar. İslam alimleri peygamberlerin küçük günah işlemekten korunduklarında görüş birliği etmişlerdir. Çünkü küçük günahlar onları işleyenlerin makam ve mevkiini küçültür. İtibarını düşürür, kalplerin onlardan soyup nefret etmesine yol açar ki peygamberler böyle durumlardan münezzehtir. Hatta bazı davranışlar aslında mübahken insanı kötülüğe götüreceği endişesiyle mübah olmaktan çıkarak yasaklanan şeyler arasına girer. Peygamberlerin peygamber olmadan önce de günahtan korundukları. Peygamberlerin peygamber olmadan önce küçük günahlardan korunup korunmadıkları hususunda alimlerin farklı görüşleri vardır. Kimi onların peygamber olmadan önce büyük günahlardan korundukları gibi küçük günahlardan da korunduklarını söylemiş, kimi de küçük günahlardan

korunmadıklarına ileri sürmüştür. Doğru olan görüş inşallah söylediğim gibidir. Onların her türlü kusurdan münezzeh oldukları, kendilerinden şüphe edilmesine yol açacak her kabahatten korunduklarıdır. Nitekim onların günah işleyeceklerini düşünmek imkansızdır. Çünkü günahlar ve yasaklar dinin yerleşmesinden sonra söz konusudur. Peygamber gelmeden önce din olmayacağına göre o zaman günah anlayışından nasıl söz edilir? Alimler kendisine vahiy gelmeden önce Peygamber Efendimizin daha önceki peygamberlerin şeriatından birine bağlı olup olmadığı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı onun herhangi bir şeriata bağlı olmadığını söylemiştir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun, cumhurun görüşü böyledir. Bu görüşe göre Resulullah Efendimiz peygamber olmadan önce günah işleyip işlemediği söz konusu değildir. Çünkü farz, vacip, müstahap, haram gibi dini hükümler ancak emirler, yasaklar belli olduktan ve şeriat ortaya çıktıktan sonra söz konusu edilebilir. Resul-i Ekrem'in peygamber olmadan önce kendisinden evvelki peygamberlerden birinin şeriatına bağlı olmadığını kabul edenler de kendi aralarında farklı düşünmüşlerdir. Ehl-i sünnetin keskin kılıcı ve sünni akidenin önderi unvanlarına sahip Kadı Ebu Bekir el-Bakıllaniye rahmetullahi aleyhe göre Peygamber Efendimizin daha önceki bir şeriata bağlı olup olmadığı akılla değil nakille bilinir. Şayet bu konuda bir bilgi olsaydı mutlaka nakledilirdi. Zira böyle bir bilgiyi gizleyip saklamak mümkün olamazdı. Çünkü bu durum Resul-i Ekrem'in hayatıyla ilgili en önemli meselelerden biri olduğu için daha önce bağlı olduğu dine inananlar o bundan önce bizim şeriatımıza bağlıydı diye övünürlerdi. Ve Resulullah Efendimiz onları İslam dinine davet ettiği zaman da kendisine sen daha önce bizim dinimizde değil miydin? Şimdi ne oldu da dinimizden vazgeçmemizi istiyorsun diye ona sorarlardı. Oysa bu konuda hiçbir haber nakledilmemiştir. Peygamberlerin yanılması ve unutması. Peygamberlerin günahlardan korunmuş olduğuna dair buraya kadar anlatılanlar, onların kasten, bilerek ve isteyerek günah işlemeyeceklerini göstermektedir. Bilerek ve isteyerek yapılan dine aykırı işlere günah, masiyet adı verilir ve bu günahları işleyenler yaptıklarından sorumlu tutulur. Dini görevlerini bilerek ve isteyerek değil de, unuttuğu ve yanıldığı için yapamamak günah değildir. Bunun bir sorumluluğu da yoktur. Peygamberler de bu konuda tıpkı ümmetleri gibi unuttukları ve yanıldıkları için yapamadıkları görevlerden ve istemeden yaptıkları hatalardan sorumlu değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dini bir hüküm ortaya koymak için unutması ona özel bir durumdur. Bu unutmanın sebebi ümmeti ibadet ederken bir şeyi unuttuğunda ne yapmaları gerektiğini onlara öğretmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütfettiği ibadet konusundaki nimetleri tamamlamak, getirdiği dinin noksanlıktan uzak olduğunu ve onda tenkit edilecek bir kusur bulunmadığını göstermektedir. Peygamberlerin davranışlarında unutup yanılabileceklerini söyleyen alimler, onların yanılmalarının devamlı olmayacağını, Cenab-ı Hakk'ın onlara neyi unutturduklarını, nerede yanıldıklarını derhal bildireceğini söylemişlerdir ki, doğru olan da budur. Bazı alimler ise peygamberlere unuttukları şeyin hemen haber verilmeyip, vefatlarından önce bildirileceklerini ileri sürmüştür. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu Peygamber Efendimizin dini öğretirken, dini hükümleri açıklarken ve ümmetine örnek olmak üzere bir şey yaparken hata edemeyeceğini, fakat kendine özel ibadetlerinde ve kalbi zikirlerinde hata edip yanılabileceğini söylemişlerdir. Resul-i Ekrem'in böyle hata edip yanılmasının sebebi halkın sıkıntılarına katlanması, ümmetini yönetmesi, ailesinin işleriyle uğraşması, düşmanlara karşı tedbir alması gibi meşguliyetlerdi. Fakat bu yanılmalar sık sık değil, nadiren meydana gelirdi. Şu hadis-i şerif, onu yukarıda sayılan işlerle uğraşmaktan dolayı nasıl etkilendiğini göstermektedir. Bazen kalbimi çeşitli düşünceler kaplar ama ben Allah'a günde 100 defa istiğfar ederim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanılması asla onun yüce derecesini düşürmez, mucizelerine de ters düşmez. Bazı alimlerse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir şekilde yanılmayacağını, unutmayacağını, hata etmeyeceğini, gaflete düşmeyeceğini söylemişlerdir. Bu görüşte olanlar tasavvuf ehli, manevi ilimlerle meşgul olan gönül adamlarıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanılmasına dair hadislere onların nasıl baktığını inşallah bir sonraki bölümlerde açıklayacağız. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullah

Allahu Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya gayret ettik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanıldığına dair hadislerin değeri faslında kaldık. Haftaya salı günü saatleriniz 12 gösterdiğinde bu fasıldan okumaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
5: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devam arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık, kasırgan gittik.
5: Kos Hacatere gördüm.
4: Kos'u gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Kavus benzemiş Rabbini, Adem annedir.
7: Sultanın cazibin, cezbeveren sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
8: Aynı sünneti seviyor.
9: Sevgisine gitti.

Hazreti Ömer anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Hiçbirimizin tanımadığı, beyaz elbiseli, siyah saçlı, güzel kokulu, yoldan gelmiş gibi bir hali olmayan birisi çıka geldi. Efendimizin huzuruna kadar geldi, edeple önüne oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve "Ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu anlat," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in onun peygamberi olduğuna inanman, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yetiyorsa Allah'ın evini ziyaret edip hac yapmandır," diye cevap verdi. O kişi, "Doğru söyledin,"

Biz onun bu tutumuna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de Allah Resulü'nü tasdik ediyordu. Gelen zat sonra bana imandan haber ver dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin bir kaderle meydana geldiğine inanmandır diye cevap verdi. O kişi, doğru söyledin dedi ve sonra bana ihsanı anlatır mısın diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir buyurdu.

gelen zat, "Bana kıyametin ne zaman kopacağını haber verir misin?" diye sordu. Allah Resulü, "Bu konuda soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir." buyurdu. Gelen zat, "O halde onun belirtilerinden haber ver." dedi.

Allah Resulü kıyametin bazı alametlerinden haber verdikten sonra o kişi kalktı, cemaatin içine girdi ve bir anda gözden kayboldu. Bir müddet sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana dönerek, "Ömer, soru soranın kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. O zaman buyurdu ki, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti."

Tasavvufun hedefi kalbin hadisi şerifte belirtilen ihsan mertebesine ulaşmasıdır. İhsan, kalbin gafletten uyanması ve manevi kirlerden arınması sonucunda meydana gelir. Tasavvufta kalbin ihsana ulaşması 3 aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama kibir, haset, kin, öfke, riya gibi manevi kirlerden temizliktir. İkinci aşama cömertlik, haya, tevazu gibi güzel huylara edinmektir. Üçüncü aşama her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmektir.

İmam Gazali rahmetullahu aleyh şöyle demiştir: peygamberler hariç herkeste manevi hastalıklar vardır ve hiç kimse bu hastalıklardan tek başına tasavvuf yoluna girmeden kurtulamaz. Ebu Hasan Şazili Hazretleri de şöyle der: tasavvuf yoluna girmeyen kimse farkında olmadan birçok büyük günah işlerken ölür gider. İbn Allan Sıddıki Hazretleri, farkında olunmayan bu günahların kibir, kendini beğenme, ibadetle övünme, insanları beğenmeme gibi günahlar olduğunu belirtmiştir.

0: Hadis-i şerifte belirtilen ihsan makamı elde edilmedikçe huzura ulaşmak mümkün değildir. Kalp temizlenip nefs terbiye olmadıkça da ihsan elde edilemez. Kalpleri temizleme, nefsleri terbiye etme mesleği de velilerin hüneridir. Kasreki dergahada bir tasavvuf ocağıydı. Orada kalpler temizlendi, nefsler terbiye edildi, namazlar huşuya kavuştu, ibadetler tat buldu, kin ve öfke kayboldu, gönüller muhabbetle doldu, ruhlar huzura erdi.
1: Tasavvuf demek ihsan demektir. Cebrail sorar, Hazreti Resulullah cevap verir. İhsan, Allah'ı görür gibi yaşamaktır.
2: Sen Allah'ı göremiyorsun. Fakat Allah'a azimşan bütün mahlukatın ne halde olduğunu görüyor. Şu halde tasavvuf, ihsan üstünde yaşamayı intac eder. İhsan üstünde yaşamak, murakaba makamının neticesidir. Murakaba makamı devamlı Allah beni görüyor, Allah beni görüyor. Çarşıda, pazarda, camide, evde Allah beni görüyor düşüncesi azameti ilahiye de nefis basıkına gelenin murakaba makamında olanın işi. Allah beni görüyor. Allah beni görüyorsa kötülüğü nasıl yapacak? Haramı nasıl itikam edecek? Şu halde tasavvuf, ihsan makamını kazanmak için murakaba halini muhafaza etmek demek.
3: Tasavvuf budur. Rabbi için yaşamaktır. Nefsi için yaşamak değildir.
1: Biz de bu saadat-ı kiram yanına gittiğimiz zaman kitapları okuduğumuzda sahabe-i kiram nasıl bir hayat yaşamış, işte Allah dostunun yanında onu fiilen görüyorsun. Orada fiilen sahabe-i kiramın hayatını yaşıyorsun.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin dönemi.

0: döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrikten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrikten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: İsmim Hasan Şahin. Eskişehir 1953 doğumluyum. Ankara Kimya Sanat Enstitüsü mezunuyum. Emekliyim. İlk babamdan işitmiştim. Yalnız ilk tövbe etmemden önce bir rüya sonunda babam yönlendirmiş oldu. Bir rüya aleminde bir bu çift yönlü yol deniyor sanıyorum. Bu şehirler arası yoldan böyle tepecikler arasında bir yolda iki tane deve görüyorum, üzerleri yüklü. Ve benim baktığım istikametin karşı tarafına gidiyorlar yani. Son, en sondaki bir kervanın sonu gibi öyle bir görüntü var. Ve böyle net işitilebilen bir ses. 2-3 defa tekrar. Birisi sessizce Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Hazreti Muhammed'in kervanı gidiyor.

Kendimi göremiyorum. Yalnız böyle sanki insan bağlı olur ya, böyle bir hareket edemez durumda kendimi hissediyorum. Yani hareket etmeye çalışıyorum. Yani güya kervana yetişecek gibi. Sonra uyandım. Tabii rüyaymış. Rüya olduğunu anladım. Sabah namazlarını kıldık. İşte kahvaltı sırasında babam zaten evde bir aradayken kendilerine rüyamı anlattım. Babam Osman Hoca'nın, İç Aydınlık Osman Hoca'nın bu işte görevli olduğunu, Gavs-ı Kasri Hazretleri'nin kadısı vekili olduğunu, yani ondan tövbe almamız gerektiğini, bu rüyanın inşallah o manaya geleceğini söylemişti. Biz de o vesileyle buna istinaden gidip Osman Hoca'dan tövbe almış bulunduk. Yani ilk intisam bu şekilde oldu.

0: Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şüphesek azdır.
1: Bir mürşide intisap ettikten sonra ziyaretine gidenler bilir ki o yolculuk bir mesafe kat etmekten çok daha fazlasıdır. Görünürde bir yolculuk yaşandığı gibi sufinin kendi içinde de bir yolculuk başlar o yola çıktığı andan itibaren. Bu yol boyunca kim edebe riayet ederse o kendini bulur. Bir kış mevsimi. Hasan Bey daha önce Kadir köyünde görmüş olduğu Gavs-ı Kasrevi Hazretlerini

0: yeniden görmek ister ve bu heyecanla yollara düşer. Gavs Hazretleri bu sefer Kasrik'tedir.
1: Sanırım 70 yılının kışı olacak. Bir otobüsle kafile halinde Kasri'ye ilk defa gidiyoruz. İkindi namazına yetişemeyiz, yetişmemiz mümkün değil diye kış günü büyükçe bir derenin yakınlarında mola verildi. Ve o buz gibi suyla, yani o derede akan buz gibi suyla herkes abdestini aldı. Abdestlerimizi aldık ve cemaat halinde namaz kılıyoruz. Tabii herkes paltosunu çıkarıp o yerdeki böyle, nasıl tarif edeyim, kar üzerinde, yani sertleşmiş kar üzerine seccadeyi tabii yani getiren belki vardı yok bilemiyorum. Fakat neredeyse herkes paltolarını, giysilerini serip üzerinde namaz kıldı. Yani soğuğa hiç tahammülü olmayan bir insanı normal şartlarda. O zaman hayret ettim. Yani abdest aldığımda hafif bir, yani ilk anda bir suyun soğukluğunu fark ettim bir süre. Ama sonradan sanki sıcak suyla, ılık suyla abdest almış gibi böyle vücudumda bir üşüme emaresi yok. Üşümeden hayret ettim, yani üşümeden o şekilde kıldım ve etrafımda bakıyorum sanki herkes aynı durumda. Daha adeta aksine böyle vücutta bir kızışma durumu, ısınma durumu oldu. Ona hayret ettim. Orada namazımızı kılıp oradan ayrıldık. Sonra yola devam ettik. Akşam üzeri yol kenarında bir yerde otobüsü durdurdular. Bir patikadan yukarı doğru çıkmaya başladık. Meğer köye gelmişiz. Yani yakında gelmişiz. O patikadan çıkılmak zorunda. Oradan çıkıyoruz. Sonra içeri vardık. Akşam vaktiydi. Kısa bir süre bekledik. Vakit yaklaşmış demek ki. İçeride bilenlerin malumudur. Yani böyle cezbeli sofiler zaten Gavs-ı Azam Hazretleri kadar sallallahu aleyhi ve sellem malumdur. Sultan-ı Cazibin denmiştir. İçeride bir cezbe, bir acayip bir hal. Zaten hamdolsun biz o işlere tanışı olmuştuk. Kardeşlerimizle o benzeri emareleri görmüştük. Bu hal meğer Kavs Hazretleri'nin kadar salasının Hane-i Saadet'ten çıktığının işaretiymiş. Ve hakikaten kısa bir süre, 2-3 dakika diyebilirim, kısa bir süre sonra mübarek caminin kapısında mübarek böyle bembeyaz sarı cübbesiyle böyle heybetiyle göründü. Selam vererek içeri girdi. Sonra akşam namazını kıldırdı. Kasrik yolu taşlıktır.

0: olsun.
1: Sen gayri ihtiyari duygulanıyor çünkü ilk başlangıçta anlattığım şekilde Tezkeretül Evliya'da Allah dostlarının hayatını okuduğum zaman ki ettiğim dualara bakıyorum. Sonradan hatta yıllar geçmesine rağmen o gün o zaman bile olsa yani Sadat Kiram'ın hakkı müritlerin üzerinde muazzam şüphesiz muazzam hakları var. Cenab-ı Allah'ın azze ve celle rahmeti onların duaları himmetleri bereketiyle ümmeti Muhammed adeta Cenab-ı Allah'ın lütfuyla yani

selamette yaşıyorlar. Ve dünya ahiret sıkıntıları bir yerde bertaraf oluyor. Bunun çok misallerini yaşadık. Zaman zaman badireleri atlattık. Tabir yerindeyse böyle teğet geçme olayları, Kabil'le böyle şeyler çok işitmiştir, yaşamışızdır da. Yani insan ister istemez yani duygulanıyor, duygulanıyoruz.

0: Gavusumuz Kadı Salasül Ali akşam namazını kıldırmıştı. Sonra daha bir sürü başka kafileler de gelmiş, cami tamamen dolu bir şekilde. Sonradan gelenler, bizler dahil olmak üzere sırayla tövbemizi aldık. Önce mübareği ziyaret ettik. Peşinden tövbemiz verildi. Sonunda yine talimatlar anlatıldı. Bir süre sonra Gavus Azam Hazretleri yatsı namazını kıldırdılar. Yani oradaki muhabbet havası apayrı bir hava.
1: Bizim yolumuz sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştur, buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kasrik'e gidenler buna bizzat orada şahitlik ettiler. Mürşid-i Kamil'in manevi tasarrufuyla kalpleri birbirine ısındı. Birbirlerini hiç tanımayan bu insanlar orada birbirlerini gördüklerinde iki kardeş arasındaki muhabbetten daha fazlasını yaşadılar ve ancak Allah için birbirlerini sevenlerin ulaşabileceği bir makama eriştiler. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Orada da yine çok daha büyük bir kalabalıkla kış günü olmasına rağmen karşılaştık. Orada bir sürü insanlarla karşılaştık. Değişik yerlerden, yurdun muhtelif yerlerinden gelen bir sürü insan. Yine her biriyle böyle insan bir yakınıymış gibi, yani önceden samimiymişiz gibi cesine o şekilde tanışıyoruz. Yani önceden tanımadığımız halde bir samimiyet havası oluşuyor, bir muhabbet oluşuyor. Cenab-ı Allah'ın bir lütfu şüphesiz. Orada dışarıda abdest aldığımız sıralar Doktor Ahmet Bey'in ile beraber kasreye giden bir muhterem abimiz. Biz abdest aldığımız sıra orada birkaç genç vardık. Mübarek abimiz böyle, yani en yakınıymışız gibi cesine böyle bizlerle ilgilendi. Bunlar diyordu, yani acizane kendimizi şey yapamıyoruz da, bunlar diyordu cennet gençleri. Doktor Ahmet Bey için Gavs-ı Azam Hazretleri Kadir-i Selahüsr-i Ali, evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi mübarek. Evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi. Bunu acizane hatırlıyorum.
2: Allah'ı bilen kalple bilmeyen arasındaki benzerlik, ölüyle diri arasındaki suret benzerliğidir. O da ten çürüyünce sona erer. Allah'ı hakkıyla bilmek, sadık kulların işidir. Buna ehil olmayan kimse,

0: yalanların sırrına vakıf olmaya kalkışırsa buna güç yetiremediğini görecektir. Sadıkların aldığı her nefes Allah'a biraz daha yaklaşmak için attıkları bir adımdır. Hasan amcadan dinliyoruz.
1: Yine Kavs-ı Kasrevi Kaddesallahu Sarali Mübarek'le Batman'da vekil abilerimizden Ömer Usta vardı.

ondan bizzat işitmiştik. Yani merak etmiş ve fırsat bekliyormuştu. Mübarek de zaten malum. Yani ehlince malumdur bu iş. Sanırım şeyde bu bir kısım misafirler için divan sanırım. Divanda misafir ediyorlar ya. Orada sanki kaldıklarını söylemiş gibiydi. Yani gece mübarek ne kadar uyuyor, ne kadar ibadet yapıyor. Ben uyumayacağım, onu seyredeceğim diye azmetmiş ve bize anlatmıştı bir defasında. Yani çoklarımızın malumudur. Mübarekler yani hayatlarını, ömürlerini zaten bu işe vakfetmişler. Bu aşikare belli bir şey. Ama bunun dışında bir gece, işte akşam gece mübarek ayrıldıktan sonra sabah namazına kadar o arada kendisini kafasına koymuş. Mübarek ne kadar uyuyacak, ne yapacak, nasıl ibadet edecek diye bakmış. Bir süre mübarek uyuduktan sonra abdest alıp teheccüd namazını kılıyor ve kendisine demiş şey, kılar mısın hadi Kabil'inden. O da tabii mecburen mübarenin sözünü işliyor. Zaten uyanık uyuyor. Öyle bir halde o şekilde teheccüd namazını kılmışlar beraber. Ondan sonra aradaki sürede mübarek tekrar yatıyor. Güya uyuyorlar yani. Ve diyor gayet yakın yatıyoruz diyor. Zaten kimse yok diyor. Ben şimdi bakıyorum diyor. Yani acaba beni atlatıp devamlı namaz mı kılacak veya bir başka bir ibadetle mi meşgul olacak diye. Baktım diyor, Sübhanallah diyor. Sabah namazına için uyanıncaya kadar diyor. Bu parmakları sürekli diyor, bu el parmakları böyle sırayla tesbih gidiyordu. Ama ne söylediğini onu anlayamadım diyor. Çünkü onu aşikare söylemedi. Sürekli diyor bu on parmakların hepsi sırayla diyor hareket etti. Hiç yani sanki hiç uyumadı diyor. Uyudu ama uyumadı diyor. Öyle bir durumla karşılaşmış. Yani Sadat-ı Kiram'ın uykuları da kimseye benzemiyor. Mümkün değil, benzemesi zaten.

0: Mevla'yı zikredin, uyumayın aşıklar. Lütfuna şükredin, uyumayın aşıklar. Aşk ile yanalım, candan usanalım. Gelin uyanalım, uyumayın aşıklar. Terk edip gafleti, gözetin fırsatı. Bulasız vuslatı, uyumayın aşıklar. Maksudu bulalım, aşk ile dolalım. Makbul kul olalım, uyumayın aşıklar. Cennete giresiz, vuslata eresiz, Allah'ı göresiz, uyumayın aşıklar.
1: Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te, 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi o kahve senin, bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısı Hazırayı şeydeki kasrikteki o şeyhten bahsediyorsun. İnsanlara anlatıyorsun. 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun, nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan. Peki dedi seni orada yani aşağı düştün, bir yerine bir şey olmadı, bir kırılma veya bir kanama, çizik, herhangi bir şey. Onun dışında

0: Seni çiğnemedi dedi. Orada dedi, seni kimin muhafaza ettiğini biliyor musun? Kimin müdahale ettiğini biliyor musun?
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon. 0212 485 69 64. Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
5: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Gavs-ı Hizani Hazretleri bir manevi makam için bazı müritler bu makamı geçtikleri halde haberleri olmaz demiştir. Allah dostları bazen ulaştıkları makamları müritlerine bildirmezler. Bazen de yapacakları himmeti müritlerinin suretinde yaparlar. Aslında iki halde mürit için bulunmaz bir nimettir. İlkinde kaybedilebilecek bir hazinenin muhafazası, ikincisinde mürşid-i kamilin hususi bir iltifatı söz konusudur. Batman'da bir gün Hasan amca cami avlusunda oturmuş, arkadaşlarıyla sohbet ederken kendi deyimiyle iri yarı bir adam çıkagelir ve hiç ikamet etmediği Bitlis'te sevaphanesine yazılan hizmetlerini anlatır. Kendisinden dinliyoruz.
1: Bir defasında Allah selamet versin, şimdi Arifiye'de ikamet ediyor. Necdet abimiz vardı. Beraber gittiğimiz abimizle Ulu Cami'nin yanında küçük bir dükkan. Küçük bir dükkan var camiye ait. Orada birkaç kardeş oturup çay içip sohbet ediyorduk bir defasında. İri yarı bir adam çıktı geldi, selam verdi, yanımıza yaklaştı. Ve özellikle bana o Hasan sen burada ne yapıyorsun, ne arıyorsun burada diye bana hitap etti. Ben şaşırdım.

ben Necdet abiyle yakın oturuyorduk. Acizane kendinde gördüğümüz güzel hallerden dolayı, yani kamil bir sofiydi Necdet abimiz. Ben şaşırdım. Yani ben seni tanımıyorum diyeceğim, Allah'tan onu dememişim. Ama durakladım, şaşırttım. Çünkü tanımadığım bir insan adımla hitap ediyor. Necdet abi hafifçe şey yaptı, dokundu bana. Şey yapma, itiraz etme dedi yavaşça. Onun söyledikleri doğrudur, itiraz etme dedi. Sonra adam yaklaştı. Ya dedi, sen beni tanımadın mı diye hayretle soruyor adam. Ben de hayret ediyorum çünkü adamı tanımıyorum. Ve sonradan söylediği sözler daha bir ilginç. Biz dedik Necdet abi olsun, orada kardeşler olsun, gel kardeşim gel, buyur otur, çayımızı iç dediler. Hani daha konuşursun, anlaşırsın. Ben artık konuşmak zorunda kaldım ve yavaş yavaş, ya dedim kusura bakmayın, belki dalgınım, bilemiyorum. Halbuki gepe genç insan, her şeyi unutamazsın. Yani yaşımız ilerledi, bazı şeyleri unutuyoruz da. Ben dedim hemen çıkartamadım, onun için dedim yani cevap verme durumunda. Ya dedi, sen Hasan değil misin? Sen dedi, üzerinde kahverengi takım elbise var o gün için, iyi hatırlıyorum. Sen dedi aynı insansın, elbise aynı, kişi aynı. Dedi sen nasıl olur beni tanımazsın? Dedim ya işte biraz dalgınlık zamanıma geldi filan. Peki dedim, yani sen biraz hatırlat bana dedim. Sen biraz hatırlat. Yani dalgınlığım, şaşkınlığım geçsin. Bir hatırlat, bu nereden kaynaklanıyor? Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te, 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi, o kahve senin, bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısı Hazuray şeydeki Kasrik'teki o şeyhten bahsediyorsun, insanlara anlatıyorsun, 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun? Nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan? Biz de tabii sesimizi çıkartmıyoruz, artık sakin bir şekilde dinliyoruz. Tabii gayri ihtiyari bir şaşkınlık durumu da var. Yani adamı reddedemezsin, gördüğünü söylüyor. Acizane, ben bir Cenab-ı Allah'ın günahkar gariban bir kuluyum. Yani hiçbir vasfımız, özelliğimiz yok. Ayrıca Bitlis'i görmüş bir insan değilim. Yani Bitlis'ten sonradan, birkaç sene sonra diyebilirim, belki askere gittiğim yıllar olacak. Yani iki sefer geçtiğimi hatırlıyorum, üç hatırlayamıyorum. Ve hatta araçtan inip bir süre kaldığımızı bile çıkartamıyorum yani. Yani otobüste geçtik, garajda mesela durduk kısa bir süre diyelim. Yolcu inen binen oldu, devam etti. Bunun dışında ben Bitlis'i hiç bilmem mesela. Sonradan öğrendik, eserlerde okuduk bunu. Bunun dışında bizzat Gavs-ı Kasr-ı ve Kadısı Hazretleri mübarekten sohbetlerinde bunu söylemişler. Oradan kanaat ettik ve kitapta da okuduğum zaman zaten rahatlamıştım yani. Saadat-ı Kiram Hazretleri özellikle mübarekler zaten ilim ehline malumdur. Mübarekler zaten uç noktada, yani yeryüzünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil eden en üst uç noktadaki kutup kişiler. Gavs-ı Azam ne demek? Yani meğer mübareklere Cenab-ı Allah Azze ve Celle o yetkiyi, o saltanatı vermiş. Kişinin hiç haberi olmadan, hiç öyle bir tabir var, ruhu duymadan derler ya, hiç haberi olmadan onu kendileri bir hayır işlerde istedikleri gibi hareket et.

0: ettirebiliyorlarmış. Yani orada kişinin ruhu adeta dolaşıyor, kişinin haberi yok. İşin ilginç tarafı 6 ay süreden bahsediyor. Sonra artık adam çayını içti gitti. Yani öyle bir durumla karşılaştık.
1: Amelle, fazla amelle değil. Bazıları var, onlardan daha fazla amel de yapıyorlar ama o mertebeye ulaşamıyorlar. Onlar Cenab-ı Allah'ın yolunda canını bile feda ediyorlar. Sadıktırlar, oradan derece alıyorlar. Yani Hazreti Peygamber'in ümmeti için canını feda ediyorlar. Çünkü bunu biz gözümüzle görüyoruz.
2: Nasıl ki bir şair Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methini yaparken biliyor musun ne diyor? Diyor ki مَا اِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدٌ بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ Ben ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methini söylesem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methimle büyütemem. Zaten büyüktür. Onu tezyin edemem, güzelleştiremem. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methiyle ben makalelerimi, kelimelerimi güzelleştirmek istiyorum diyor. Bu böyledir. Gavs Hazretleri de öyle. Gavs Hazretleri de öyle. Evlatları da öyle. Çünkü aynı nesilden. Nasıl aynı nesilden? Aynı yoldan gittikleri, onun yolunu takip ettikleri içindir.
3: Kurban valla, Gavs Mestir.
4: Kurban, vallahi peygamberden bu yana gelen en büyük zatlardan biri de Gavs Hazretleri'dir. O kadar evliya geldi, o kadar mürşidi kamil geldi. Benim kanaatim o çok büyüktü. Gavs Hazretleri bu ahir zamanda gördüğümüz en büyük kişidir.
5: Herkes bir kelimeden ibaret olsaydı bu dünyada, Sufi, mürşidinin seçtiği kelimenin ardına eklenmek isterdi. Burada Sufi'nin meselesi ne pahasına olursa olsun mürşidine ait olma isteğidir. Bu doğru. Mürşidin muradı ise ardına düşüp gelen hiç kimseyi yolda bırakmamak, emaneti sahibine teslim etmektir. Emanetin önemi büyüdükçe üzerine gelen belalar da büyük olur. Bu yüzden Evliyaullah kendisine intisap edenlerle birlikte intisap edeceklere de çokça dua eder. Türlü musibetlerden, belalardan korunması için zamana meydan okuyan bir nazla dua eder. Biz bilmeyiz çoğu zaman üzerimizdeki nimet kimin hatırına verilmekte. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Batman'da Necdet abiyle yeni tanıştığımız, daha doğrusu Sofi kardeşlerimizle yeni tanıştığımız sıralarda bir defasında Necdet abinin bana çocukluğumda yaşadığım bir şeyi söylemesi, hatırlatması garip geldi bana. Yani o bir an duraklayıp tabii onun ne demek olduğunu kavradık elhamdülillah saadet nimetiyle. Küçükken takriben 3-5 veya 4-5 yaşlarındayken köyde evden dışarı çıkmıştım. Yalnız köye değil de yani avlu deniyor genelde sanıyorum. Avluya çıkmıştım. O saatte de affedersiniz atları ahırdan çıkartıp sulamaları gerekiyormuş. Epey bir süre hayvanlar içeride mahsur kalmış veyahut beklemeleri gerekmiş, orasını bilemiyorum. Yalnız çok öyle bir durumda çok huysuz oluyorlarmış. Öyle bir konumda babam atları dışarı çıkardığı zaman kapıda beni gördüğü zaman bayağı korkmuş. Ya yani bu çocuğu ezip çiğnecekler diye. Eyvah diye müdahale de etmesi mümkün değil. Çünkü hayvanlar peşi peşine içeride bir iki tur atıp sonra dışarı çıkıyorlarmış. Öyle bir durumda ben tabii olayı hatırlıyorum. Üzerimden atlayıp geçiyorlardı. Bunları hatırlıyor musun dedi. Evet dedim ben hatırlıyorum. Yani aynen yaşadığımı. Yani Sadat Kiram

Hakları çok şüphesiz. Keşke layık olabilsek. Yani genelde bu mesela toplumda Evliyaullah'ın, Allah dostlarının sadece büyüklerin yani mürşitlerin sadece keşif keramet sahibi olduğu sanılıyor. Halbuki mürşidi kamil büyük olduğu zaman ki Gavs-ı Azam Hazretleri zirvede mübarekler. Yani ilmen bildiğimiz kadarıyla şüphesiz. Bunların müritleri de gayet doğal. Doğal olarak öyle şeylerle insan karşılaşabiliyor.

0: Süfyan-ı Sivri Hazretleri, "Nefsimden daha zor, kimseyle mücadele etmedim. Mücadelem bazen lehime, bazen aleyhime cereyan etti" buyurmuştur. Tasavvuf büyüklerinin Allah yolunda yürümek için ömürleri boyunca bırakmadığı savaşın adıdır nefisle mücadele. Bu zatlar aynı zamanda müritlerine de ilahi muhabbeti eriştirmek ve ahiret saadetine ulaştırmak için nefislerinin hevasından uzaklaştırmaya çalışmışlardır.
1: Saadet-i Kiram Efendilerimiz Kadesallahu Aleyhi ve Sellem mübarekler hep sohbetlerinde söylemiştir. İnsan yani tek başlı başına tek bir varlık değil. İnsan nefis sahibi ve Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan nefsin büyük düşmanınızdır diyor. Apaçık düşmanınızdır diyor. Hatta bunu biz saadatlardan öğreniyoruz. Saadet-i Kiram Hazretlerinden öğreniyoruz ki ve buna gayri ihtiyari şahit oluyoruz, yaşıyoruz. Nefsin insanı ancak insan ruhunu teslim edecek, yani nefsinin şerrinden kurtulacak veyahut da şey olacak veya onun dışında ancak Saadet-i Kiram'ın vereceği reçete ile, onların talimatıyla, onların manevi yardımıyla insan nefsiyle ancak mücadele edebilecek. Bütün bunlarla beraber yani manevi alemde, yani bunları kendimiz yaşamasak hissediyoruz, fark ediyoruz ve eserlerde okuyoruz. Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor, insanların gidişatı değişiyor, insanların görüşü değişiyor, insanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Saadet-i Kiram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor. Yani kendine zarar verebilecek insanları tanıyor veya onlardan kaçınmak durumunda oluyor. Bütün bunlarla beraber insan kendi başına istediği kadar tövbe etsin. Yani biz bunu kendimiz yaşadığımız için, yaşayanlardan işittiğimiz için biliyoruz. Kendi başına insan binlerce tövbe etsin, tövbe ettim desin, yapacağım desin, Allah'ım beni affet, bir daha yapmam desin. İlla ki hataya düşüyorlar, illa ki tekrar yanılabiliyorlar. Hatta Allah muhafaza belki daha o tövbe edecek imkanı bile bulamıyorlar.
0: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, kendisinin irşadına vesile olan Üstadı Şems-i Tebrizi Hazretleri için şöyle buyurur: "Mürşidim Hakk'ın kapısıdır. Çünkü Hakk'a onunla vasıl oldum. Bir kimse bu yolun büyüklerinin elinden tutup irşat halkalarına girince, Saadat-ı Kiram'ın himmet ve tasarrufları altına girmiş olur. Bu himmet ve bereket onun kalbinde ilahi muhabbet meydana getirir. Bunun sonucu olarak o kimsede günahlardan şiddetle kaçınma duygusu ve ibadetleri tatlılıkla yapma arzusu oluşur. Bu büyüklerin meclisine katılan insanın ruhu sevinir, kalbi rahatlar, gönlü huzurla dolar. İnsan Rabbül Alemine kulluk yapmanın sevincini yaşar. İşte bu durum Saadat-ı Kiram'ın elinden tutmanın bereketiyle Allah Teala'nın kuluna ikram ettiği bir haldir."
1: Cenab-ı Allah büyüklerimizden razı olsun, ölenlerimize rahmet etsin. Şimdi müminlerin geçmişleriyle beraber, yani bizi küçüklükten namaz kılmayı öğretmişlerdi. Ama bunlar tabii tabir yerindeyse bir işi bilerek yapmak ve bilmeden yapmak gibi bir şey. Ben bunu o şekilde değerlendiriyorum. Önceden yani mutlaka kılamadığımız zamanlar olmakla beraber önceden daha gevşek hareket ediyorduk. Belki bu işin doğrusu yeterince şuurunda olmadan, işte insanlar namaz kılıyor, biz de kılıyoruz. hani işte namazın şartları gereği namazdaki yapılacak hareketler, bunları yapmakla tamam şu sureyi okuyorsun, bu duayı okuyorsun, iş bitmiştir diye. Fakat Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olduğunu insanın idrak etmesi gerekir. Bunu yani kamilen belki beceremesek de mutlak değişiklikler oldu. Yani insan ister istemez daha bir şevkle, daha bir huzurla, daha bir gayretle ibadet etmek istiyor işin doğrusu. Yani bunları kazanıyoruz. İnsan bunları kazanıyor. Bunu çoklarında gördük. Kendimize acizane yaşadık. Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şükretsek azdır.
2: Dünya bir cenk meydanı ve her nefs karşısına çıkacak kudretli bir rakip istiyor sahibinden. Bir mürşide teslim olmakla olmamak arasındaki fark, hızla nefsin şah damarına doğru inen bir kılıcın ucunda veya kabzasında bulunmak kadar büyüktür. Kasrik dergahı 20. asra kapılarını açtığı günden beri bu farkı kapatmak niyetiyle Allah için var olmuştur. Kasrikten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, bütün Müslümanların yüreğini titreten, Osmanlı'nın en mühim hassasiyetlerinden biri olarak bilinen, kutsal toprakların kutlu kafilesinden, yani Surre alayından bahsedecek, derinleşebildiğimiz ölçüde bu mana yolculuğuna iştirak edeceğiz. Şüphesiz bir gerçektir ki, Osmanlı Devleti'nin Müslüman dünyanın lideri olduğu fikrini benimsetmede, hac kafilelerini ehliyetle örgütlemesi ve hac güzergahında emniyeti büyük ölçüde temin etmesi en önemli kıstaslardır. Günümüzde uçakla birkaç saatte alınan yolları o zamanlarda katır veya deve sırtında aşmak hiç kolay değildi. Çöllerde güneşin verdiği hararetten ziyade içlerindeki aşk ateşiyle kavrulan hacılar Şam-Medine arasını 247 saatte, Medine-Mekke arasını 106 saatte alıyorlardı. Gün olarak da Şam-Mekke arası 61 gün sürüyordu. Bu meşakkatli yolculuk sırasında hacı alayları toplam 54 yerde konaklıyordu. Bilindiği gibi İslamiyet'in 5 şartından biri olan hac farizası, Haremeyn'den uzak diyarlarda yaşayan Müslümanlar için farklı bir anlam taşır. Hac, günü yetenler için farz bir ibadet olduğu kadar, aynı zamanda İslamiyet'in yayılmaya başladığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toprakları görme, o havayı teneffüs etme imkanıdır. Bir zamanlar katır ve develerle aylarca süren hac yolculuğu, günümüzde teknoloji harikası uçaklarla birkaç saate kadar indi. Oysa geçmişte bu yolculuğa gidip de dönmemek, gelip de görmemek var diyerek çıkan insanlar, karlı dağları, kuş uçmaz, kervan geçmez çölleri aşıp ulaşırlardı mukaddes beldeye. Tabii bu gidiş gelişler kolay olmadığından ve herkesi de kısmet olmadığından ayrı merasimlere tabiydi kültürümüzde. Surre kelimesi Arapça bir isim olup, fiil olarak Kur'an-ı Kerim ve hadislerde muhtelif yerlerde geçmekle birlikte, terim olarak ifade ettiği manayı sonradan kazanmıştır. İçine para ve altın gibi şeylerin konulup, ağzı sıkıca bağlanan keseye surre denilir. Yine bir şeyin korunmasını ve görünmemesini sağlamak için, onun bir örtüyle örtülmesine de surre denilir. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'ya göre

Lugatte akçe kesesine surre denilir. Mali ıslahatların olan bu kelime, yarım yüke yani 50 bin akçeye verilen isimdir. Maaş ve muhasebe icmallerinde de kullanılırdı. Surre aynı zamanda da hediye anlamında da kullanılmıştır. Kısaca bugün bütün Türkçe kelimelerde hemen hep aynı anlamları görmek mümkündür. Osmanlı döneminde Hicaz bir vilayet, Mekke'de bir emirlikti. Vilayetin mülkiye teşkilatının ve orada bulundurulan askeri birliklerin masraflarının kendi bölgelerinin gelirlerinden temin edilmesi ve bölgenin bağlı bulunduğu hükümetinde masrafları tamamıyla kendi üzerine alması gerekiyordu.

Bu zorunluluğa eklenen hac emri ve dini hassasiyetle Surre alayı geleneği doğmuştur. Bu sebeple her yıl daha sonra sistemleşerek vazife haline gelecek olan Haremeyn'e törenlerle önemli miktarlarda para ve hediyeler gönderme ananesi başlamıştı. Hazineden gönderilen para Surre-i Hümayun adıyla bilinirdi. Surre geleneği Osmanlı Devleti'nin hazinelerinden büyük harcamalara gerektirmiştir. Kutsal değerlere ve bölgelere çok büyük önem veren Osmanlı Devleti, bu önemi hac ibadetinin yerine getirilmesinde de gösterirdi. Aylarca süren yolculuğun güvenli bir şekilde tamamlanması için bütün tedbirler alınırdı. Bununla birlikte Osmanlı döneminde hac kafilesi, Surre ile özdeş bir hal almıştı. Osmanlı döneminde Mekke ve Medine ahalisine gönderilen hediyeler anlamına gelen Surre, İstanbul'dan hac kafilesiyle birlikte yola çıkardı. Hediyeleri taşıyan kafileye de Surre alayı denilirdi. Surre alayının yola çıkışı, bir protokol devleti olan Osmanlı'da en önemli merasimlerden biriydi. Uzun süre hakkında çok fazla araştırma yapılmayan ve arşivlerin tozlu sayfalarında unutulmaya terk edilen Surre alayları, dolayısıyla Osmanlı hac geleneği konusu, Sudanlı tarihçi Enam Muhammed Osman el-Kabashi tarafından gün yüzüne çıkarılmıştır. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünde doktora yapan Hartum Üniversitesi araştırma görevlisi Enam Muhammed Osman el-Kabashi'nin yüksek lisans tezi olarak hazırladığı çalışma, Surre'nin tarihsel gelişimi, Surre kayıtlarının tutulduğu defterlerin özellikleri, Surre alayının izlediği yollar, Surre'nin gönderildiği dönemde kutsal topraklarda yaşayan halkın durumu, hac geleneği gibi konulara ışık tutacak niteliktedir. Çalışma sebebiyle Surre kayıtlarının tutulduğu Surre defterlerini inceleyen el-Kabashi'nin hazırladığı tez, Mekke ve Medine halkının nüfusu, kültürü, ekonomik yapısı, eski hac yolculukları hakkında önemli ipuçları veriyor. Hiçbir şeyin muallakta bırakılmadığı defterlerde, bu iki şehirde yaşayan bütün halkın mesleği, mezhebi, ırkı, hediye olarak ne aldığı yazılıdır. Kayıtlara göre aylarca yol alan Surre alayıyla Mekke ve Medine'de yaşayan herkese hediyeler gönderilmiştir. İslam tarihinde oldukça eski olan bu gelenek, Osmanlı Devleti'nde ilk defa 1389'da Yıldırım Bayezid döneminde başlamış, daha sonra Çelebi Mehmet döneminden itibaren devam etmiştir. Başşehirden yola çıkan ve kıymetli hediyeleri beraberinde götüren Surre alayı, aylar öncesinden büyük özenle hazırlanır ve törenlerle yola çıkardı.

İstanbul, Osmanlı Devleti'nin baş şehri olduktan sonra Surre alayı ve beraberindeki hacı adaylarının Recep ayının 12. günü yola çıkmaları adet olmuştu. Eğer bu ayın 12. günü Cuma gününe rast gelirse, çıkarılan bir tezkireyle alayın Cuma'dan bir gün önce ya da bir gün sonra yola çıkması sağlanırdı. Daha önceleri her sene Mısır'da dokunan Kabe örtüsü de 1798'de Mısır'ın Napolyon Bonaparte tarafından işgal

gelmesinin ardından İstanbul'da hazırlanarak Surre alayıyla birlikte gönderilmeye başlandı. Örtü, büyük ustaların elinde Sultanahmet Camii'nin şadırvan avlusunda işlenirdi. Kabe'nin yeni örtüsüyle Mekke ve Medine'ye gidecek hediyeleri taşıyan Surre devesi çok gösterişli bir şekilde süslenirdi. Surre devesini yine süslü katırlar takip ederdi. Bu deve ve katırlar da Haremeyn halkının, Arap kabilelerinin adlarına kayıtlı ve meşin torbalara koyulmuş tahsisatlar, Mekke şerifine ve diğer vazifelilere gidecek hediyelerle Kabe ve Ravza-i Mutahhara'ya yollanan el yazması Kur'an-ı Kerimler, tesbihler, altından, gümüşten, değerli taşlarla süslü şamdanlar, buhurdanlar, askılar, kandiller, halılar ve değer biçilmez farklı hediyeler olurdu. Padişah ve sultanların yanı sıra halktan da dileyenler kudretleri miktarınca Haremeyn halkına para ve hediyeler gönderirlerdi. Hediyeleri alanlar, gönderenler için mukaddes makamlarda yıl boyunca dua eder. Ayrıca aynı meşin torbalara kına, sürme, gümüş yüzük, hurma gibi ufak tefek hediyeler koyup göndererek mukabelede bulunurlardı. Böylece Surre, o devrin güç şartlarında hacca gitme imkanı bulamayanlarla Mekke-Medine arasında bir nevi irtibatı temin ederdi. Surre'nin gönderilmesi münasebetiyle sarayda bir merasim icra olunur, Surre-i Hümayun, devrin en itibarlı ve dindar isimleri arasından seçilen Surre Emini'ne teslim edilirdi. Topkapı Sarayı önünden yola çıkan alay, Çekdiri adı verilen savaş gemileriyle Sirkeci'den Üsküdar'a geçirilirdi. Deniz aşılıp Üsküdar toprağına geçilince, Harem-i Şerif'e bitişik olan topraklara ilk adım atılmış olurdu ki, Üsküdar sahilindeki iskelenin adı bu yüzden Harem İskelesi'ydi. Hicaz demir yolu hizmete girdikten sonra Surre alayı Sirkeci'den Haydarpaşa'ya geçmeye başladı. Alayın İstanbul sokaklarından geçişi sırasında başta resmi elbiselerini giymiş 12 atlı çavuş ve 12 zaim bulunurdu. Bunları yaya olarak yürüyen 60 baltacı, 2 müjdeci başı, 8 kapıcı başı, Surre emini, Surre kethüdası, etrafı 30 kadar baltacıyla sarılmış Surre devesi, yedek deveyle para ve hediyeleri taşıyan 8 katır takip ederdi. Bu ağırbaşlı kafileyi de Akkam denilen ve Araplardan oluşan 50-60 kişilik bir kafile takip ederdi. Akkamlar ufacık davullarını ve deflerini çalarlar, kılıç kalkan oyunları oynarlar, kafileyi neşelendirirlerdi. Bütün İstanbul halkı da bu muazzam kafilenin seyrine çıkardı. Yanlarındaki kıymetli hediyelerle yola çıkan hacı adayları birkaç değişik güzergah takip ederdi. İlk defa Abbasiler döneminde 923 yılında başlatılan Surre alayı, Osmanlı Devleti'nde sağ, sol ve orta yol olmak üzere üç ana güzergahtan yollanmaya başlandı. Surre alayının güzergahı aynı zamanda hac kafilesinin güzergahıydı. Hacılar yola çıkmadan önce devlet erkanının da hazır bulunduğu bir merasim yapılması gelenek olmuştu. Alayın izlediği sağ kol, Üsküdar, Eskişehir, Akşehir, Konya, Adana, Antakya, Halep, Şam üzerinden, orta kol, Üsküdar, Gebze, İznik, Sapanca, Geyve, Hendek, Ayaş, Düzce, Bolu, Hacı Hamza, Merzifon, Amasya, Turhal, Tokat, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Şam üzerinden, sol kolsa Üsküdar, Merzifon'a kadar orta yolu takip edip Karahisar, Bayburt, Tercan, Erzurum ve Kars üzerinden kutsal topraklara ulaşırdı. Recep ayının 12. günü İstanbul'dan yola çıkan ve değişik güzergahları izleyen hacı kafileleri, yolda kendilerine eklenen hacı adaylarıyla birlikte genelde Ramazan ayının 20'sinden itibaren Şam'da toplanmaya başlardı. Değişik yerlerden gelen hacı adayları burada toplanır ve Ramazan bayramı bu şehirde geçirilirdi.

Dolayısıyla hacılar Şam'da buluşurdu. Surre alayı bayramın hemen akabinde büyük bir törenle buradan yola çıkardı. Hacıların toplanma yerinde görev yapması sebebiyle Şam Paşası, Osmanlı döneminde her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştu. Şam Paşası ya da o civarın kudretli beylerinden biri, İstanbul tarafından hac emiri tayin edilir. O yıl hacle alakalı bütün işler bu hac emirinin riyasetinde gerçekleşirdi. Hac emirinin en mühim vazifelerinden biri çölleri aşmak zorunda olan hacıların güvenliğiydi. Bu yüzden hac yolculuğu toplu bir halde gerçekleştirilirdi.

1864 yılına kadar karayolundan katır, at ve develerle yola çıkan alay, bu tarihten 1908 yılında Hicaz Demir Yolu hizmete girene kadar vapurla gönderilirdi. Yolun kısalması sebebiyle Şaban ayının 15'inde İstanbul'dan kalkan vapur Beyrut'a giderdi. Hacı adayları buradan yine Şam'a geçer ve orada bir araya gelirdi. Osmanlı yönetimi, askeri hareketlerin devlet sınırları içerisinde hiç eksik olmaması sebebiyle Surre'nin geçtiği hac yollarının güvenliğine büyük önem veriyordu. Bu sebeple yolların güvenliği için Surre alayının geçtiği güzergahta kale silsileleri bulunurdu. Bu kalelerin büyük kısmı Mısır Memlüklüleri döneminde yapılmıştı. Yapılan bu kaleler vasıtasıyla yüklü miktarda hediye taşıyan hacı kafilelerinin güvenliği sağlanmış oluyordu. Yola çıkan Surre alayı, sınırlarına girdiği sancağın beyi tarafından karşılanır ve diğer sancak beyine senetle devredilirdi. Osmanlı döneminde İstanbul dışında iki yerden daha hac kafilesi yola çıkmaktaydı. Kuzey Afrika Müslümanlarının katıldığı kafile, Mısır kafilesi adını taşırdı. Bu kafile de Kahire'den yola çıkardı. Irak, İran ve Asyalı Müslümanları hacca taşıyan kafile, Bağdat'tan yola çıkardı ve adına Irak kafilesi denilirdi. İstanbul'dan yola çıkan hacılar 54 yerde konaklardı. Şam'da toplanan kafileler burada ağır kervanlar ve hafif kervanlar olmak üzere iki kısma ayrılırdı. Hediyeleri taşıyan Surre alayı ağır kervanlar arasında yer alırdı. Ağır kervanlar kışın gündüz yol alıp geceleri dinlenirdi. Yaz mevsiminde ise öğleden sonra saat 5'te yola çıkar, sabah güneş doğduktan 2 saat sonra mola verirdi. Kafilenin hızı taşımada kullanılan hayvanın cinsiyle de doğrudan ilgiliydi. Hız sıralamasında önce at, sonra katır, en sonsa develer geliyordu. Ancak yavaş da olsalar her biri 3-5 beygirin yükünü taşıyabildiği için develer daha çok tercih ediliyordu. Nakliye ücreti de yolculuğun mevsimine ve eşyasına göre değişiyordu. Ücret her 8 kilo için günde 90 parayla 3 kuruş arasında iner çıkardı. Surre alayı başta olmak üzere hac kafilesi için özellikle çölde güvenlik çok büyük önem arz ediyordu. Zira çöl bedevileri Surre alayına saldırırdı. Surre alayının güvenliği konusunda ne kadar özen gösterilirse gösterilsin, beraberinde kıymetli hediyeler taşıyan bu hacı kafileleri zaman zaman çöl bedevilerinin saldırısına uğrardı.

Urban adı verilen eşkıyalar ellerindeki silahlarla kafirlere saldırır, hacıları öldürür ve hatta bunu kendilerine maişet kaynağı olarak görürdü. Bu soygun olaylarından biri Osmanlı'nın karışık olduğu 4. Mustafa döneminde meydana geldi. Surre alayının baskınına uğradığını duyan dönemin padişahı Sultan Mustafa, üzüntüsünden bir destan kaleme aldı. Söz konusu destanın bir kıtası şöyledir. Niyet ettik Beytullah'a gitmeye, Hacerül Esved'e yüzler sürmeye, Arafat'ta hem vakfeye durmaya, takdir

her tedbiri bozar dediler. Sadece yol kesmek, kervan soymak değil, zaman zaman hac yolunun kapandığı, yol kesenlerin haccı engellediği de olurdu. Bazen çöl bedevileri sebebiyle tehlike altına giren hac yolunun Vehhabiler yüzünden kapandığı dahi oldu. Nitekim Vehhabi korkusundan 1804 yılında hacılar yola çıkamazken, Hac Emiri İbrahim Paşa bile hayatını Vehhabilere haraç vererek kurtarmıştı. 1807 yılında yola çıkan hac kafilesi de Vehhabiler tarafından tehdit edilince kafile Maraş müftüsü Mahmud Efendi'nin haccın sakıt olduğu fetvasına uyarak geri döndü. Bu tarihte Surre'de kabul edilmedi. İleriki dönemlerde bu mesele siyasi boyut kazandı. İstanbul'dan çıkıp Şam'da diğer hacılarla bir araya gelen hacı adaylarını ve beraberindeki hediyeleri kutsal topraklara ulaştırmakla vazifelendirilen Surre emini, eğer sağ salim Mekke'ye varırsa, yanında getirdiği Nami-i Hümayun'u merasimle Mekke emirine takdim ederdi. Mekke emiri de Nami'yi öpüp başına koyar ve şehre 4 saat mesafedeki Mina mevkiinde padişahın mektubunu halka ilan eder, okuturdu. Bunun ardından İstanbul'dan giden hediyeler, Mekke emiri, Surre emini, Mekke kadısı, Şeyhül Harem nezaretinde sahiplerine dağıtılırdı. Vefat ya da başka sebeplerden dolayı teslim edilemeyen hediyeler, tekrar Surre eminine teslim edilerek İstanbul'a geri gönderilirdi. Hac kafilesi, Mevlid kandilinde yani Rebiyül Evvel ayının 12'sinde İstanbul'a geri dönmüş olurdu. Sultanahmet Camii'nde eda edilen Mevlid merasiminde padişah ve devletin ileri gelenlerine Mekke'den gönderilen hurma ikram edilir, haccın sağ salim gerçekleştiğine dair gönderilen berat okunurdu. Hacı evlerinde ise hacı tehniyeleri haftalar hatta aylar boyu devam ederdi. Aralarda kesintiye uğrasa da hac kafilesiyle Surre gönderilmesi geleneği 1915-1916 yılına kadar devam ettirildi. Hatta Osmanlı Devleti Mekke emirinin isyan etmesine karşın 1916 yılında güç şartlar altında Medine'ye hediyeler gönderdi. Bunu takip eden 1917-1918 yıllarında ancak Şam'a kadar ulaşabilen hediyeler 1919'dan sonra yollanmaz olmuştu. 1919-1920 yıllarında Sultan Vahdettin tarafından Haremeyn fukarasına sadaka dağıtıldı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Padişahlık sıfatını taşımamakla birlikte, Osmanlı hanedanından gelen ve son halife olan Abdülmecid Efendi, 1923-1924 yıllarında bu geleneğe resmen son vermek zorunda kaldı. Tanım olarak Osmanlı padişahlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn ahalisine, zahitlere, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şerifine,

şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayanlara gönderdikleri para ve değerli eşyalara surre, bunları götüren topluluğa da surre alayı denilirdi. Bilinen ilk surre alayları Abbasiler devrinde gönderildi. Eyyubiler ve Memluklar bu güzel adeti devam ettirdiler. Her şeyin en güzelini haremeyne layık gören Osmanlılar da diğer İslam ülkeleri gibi, hatta onlardan çok daha fazla özenerek surre alaylarının en güzellerini gönderler. Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk surre alayı Yıldırım Bayezid Han tarafından Edirne'den gönderildi. İkinci kuruluş olarak belirlenen dönemde surre görevi önceki döneme göre devam etmiş, ikinci kez kurulan devlete göre yeniden başlamıştır. Gönderilen ilk hediyeler arasında 80 bin altın para da vardı. Bu miktar Çelebi Sultan Mehmet Han, Sultan II. Murat Han ve Fatih Sultan Mehmet Han zamanında artarak devam etti. Surre alayları Yavuz Sultan Selim Han'ın Müslümanların halifesi olmasından sonra daha da sistemleştirildi. Bu hizmet devletin yıkılışına kadar en zor şartlarda bile devam ettirildi. Surre-i Hümayun, Harameyn Efkaf Nazırı olan Darü's-Saade ağalarının sorumluluğu altında hazırlanırdı. Gönderilecek para ve eşyaların listesini gösteren Surre-i Hümayun defterlerini Darü's-Saade ağasının yazıcısı ve Harameyn müfettişi mühürlerdi. Daha sonra defterdar tarafından imzalanan defterlere nişancı Tuğra çekerdi. Bundan sonra padişahın Mekke emirine hitaben yazdırdığı Name-i Hümayun, Kızlar Ağası tarafından Surre Emin'ine teslim edilirdi. Bu esnada Kur'an-ı Kerim ve naatler okunur, kurbanlar kesilir, buhurdanlar yakılır, tekbir getirilir, dualar edilirdi. Recep ayının 12'sinde Üsküdar'a geçirilen Surre alayı, halkın coşkun sevgi gösterileri arasında yeni hediye katarları ve hacı adaylarının da iştirakiyle Haremeyn'e doğru yoluna devam ederdi. Yol üzerinde bulunan Beylerbeyi ve Sancakbeyleri Surre'nin emniyetini temin etmekle mükellefti. Surre alayı Haremeyn'e doğru ilerlerken geçtiği yerlerde ihtişamlı merasimler yapılır, Surre hediyeleri yüklü yeni katarlarla birlikte hacı adayları da kervana katılırdı. Surre-i Hümayun'la gönderilen paralar Haremeyn'in masraflarına sarf edilirdi. Surre-i Hümayun'da paralar dışında gönderilen ve nadir bulunan kıymetli halılar, seccadeler, avizeler, şamdanlar, el yazması mushaf-ı şerifler, levhalar, örtüler, gümüş perde halkaları, okkalarla buhurlar, elbiseler, Mekke emirine mahsus sırmalı ve işlemeli kaftan, cevherli kılıç, inci tesbih bulunurdu. Ayrıca pek çok kıymetli hediye de Mekke ve Medine'deki mübarek makamda seyitlere, şeriflere, fakirlere ve zahitlere gönderilirdi. Gönderilen hediyeyi alanlar kendilerine göre keselere zemzem, hurma gibi hediyeler koyarak surreyle geri gönderir, hürmetin nişanı olan hediyelere hürmetle mukabele ederlerdi.

Bu arada bir dönem Kahire'den gönderilen Surre alayında yer alan yeni Kabe örtüsü merasimle eskisiyle değiştirilirdi. Mekke emiri eski Kabe örtüsünü İstanbul'a gönderirdi. Bu Kabe örtülerinden İstanbul'da pek çok camide bulunmaktadır. Bir başka tabirle Surre alayı, Kabe-i Muazzama'nın bakımı, her yıl eksiklerin gözden geçirilerek tamir ve inşası, Müslümanların hac farizasını yerine getirmeleri için güzergahın ve Kabe'nin hazırlanması ve asıl önemlisi iktisadi kaynakları az olan bölgenin geçimini sağlayacak bütçenin taşındığı hac kervanıdır. Bu taşınan paraya surre denilir. Aslında her hükümdar ve devletin böyle bir hediye veya bu bütçeyi ayırma ve yollama görevi vardır. Surre tertibi onların hakkıdır. Emeviler ve bilhassa Abbasiler surre alayları tertip ederdi. Kaynaklarımızın belirttiği üzere surre alayını gönderen ilk Osmanlı hükümdarı ise Yıldırım Bayezid Han'dı. Osmanlı padişahları tekrarlanan bir hükmün aksine Yavuz Sultan Selim

İslam'dan önce de hilafet unvanını taşırlardı. Şüphesiz bu unvanı Fatih Sultan Mehmet Han da, Sultan Bayezid Han da birçok yerde kullanmıştır. Yanı sıra bu unvanı resmen alan Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da bu unvanı 19. yüzyıldaki padişahlar kadar sık kullandıkları bilinir. Osmanlı hükümdarlarının asıl önem verdikleri makam ve unvan, Mekke ve Medine'nin yani Haremeyn-i Şerife'nin hakimiyetidir. Ve doğrusu, İslam'ın bu iki mukaddes beldesinin hakimiyeti deyimi, herkesin bildiği gibi, Yavuz Sultan Selim Han tarafından, Mısır'ın fethinden sonraki ilk hutbede, Hadimül Haremeyn-i Şerife'in olarak düzeltilmiştir. Neticede Osmanlı hükümdarlarının her şeyden çok önem verdikleri makam ve unvan olan Haremeyn-i Şerife'nin hakimiyeti, pratikte Haremeyn-i Şerife'nin sadık hizmetkarı olmaktır. Ayrıca bazı tarihçilere göre bu makamlar Osmanlı hükümdarları için doğudan batıya bütün İslam dünyasının üzerinde ideolojik bir üstünlük ve dini olmasa da psikolojik önderlik kurmak için çok önemliydi. Büyük devlet için hac yollarının emniyeti, sağlık hizmetlerinin görülmesi, su, konaklama ve beslenme noktalarının tamiri çok önemliydi. 16. asrın başından itibaren Osmanlı Devleti bu ağır görev için Şam Beylerbeyini hac emiri olarak görevlendirmişti. Ve bu vazife hac emiri tarafından 4 asır boyunca büyük bir başarıyla yürütülmüştü.

4 asrın içinde hac ziyaretini yapan Müslümanların sayısı 10 binlerden 100 binlere ulaştı. Hatta 19. asırda uzak ülkelerden gelen hacılarla salgın hastalık tehlikesi ortaya çıkmıştı ve bu tehlike etkin bir karantina teşkilatıyla önlenmişti. Surre alayı ihtişamlı törenlerle uğurlandığı gibi aynı ihtişamla da karşılanırdı. Özellikle Kahire mahmilini, yani Kahire'den giden Kabe örtüsünü taşıyan Surre alayıyla İstanbul'dan giden ve Şam üzerinden geçtiği için Şam mahmili ismini alan Surre alayını, Haremeyn halkı ve eşrafı Mekke'nin dışında büyük törenle karşılardı. Zira Mekke'nin fethinden itibaren Kabe'nin bir libasla örtülmesi adetti. Bu sebeple Emeviler ve Abbasiler her yıl Kabe örtüsü gönderirdi. Bu mahmilin Osmanlılar tarafından Surre alayıyla gönderilmesi ise muhteşem bir kervan ve tören hazırlanmasına vesile olurdu. Kanuni Sultan Süleyman Han her yıl dokunan Kabe örtüsü için 7 köyün gelirine vakfetmişti. Haremeyn'deki herhangi bir tamirat pahalıya mal oluyordu. Devletin bir ucundan Haremeyn'e usta, kalfa ve işçi sevk edilmesi de masrafları katlıyordu. Osmanlı tarihçisi Surayya Frauki'nin deyişiyle bazı zamanlarda önemli bir iskelenin yıllık gümrük geliri tek bir duvarın çekilmesi için tahsis edilebiliyordu. Her halükarda özel olan Surre alayı, Osmanlı saray ressamı olarak da bilinen İtalyan ressam Fausto Zonaro gibi sanatçıların bazı eserlerine de ilham olmuştu. Surre alayı İstanbul'dan büyük törenle yola çıkardı. Hiç şüphesiz daha başında Orta Asya, Afganistan, Volga boyu, Kırım, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen binlerce hacı büyük şehirlerde konaklayıp ziyaretlerini yaptıktan sonra Surre alayıyla yola çıkardı ve bu alay bir çığ gibi büyüyerek Şam'a ulaşırdı. Yolculuğun başlangıcından itibaren Surre alayına itinayla oluşturulmuş muhafız birlikleri refakat ederdi. Topkapı Sarayı'ndan yola çıkıp Mekke'ye ulaşan Surre, Tanzimat döneminden sonra Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı'ndan yola çıkmıştı. II. Abdülhamid Han tarafından yapılan Hicaz Demir Yolu tamamlandıktan sonra bu yol kullanılmış ve Surre alayının hızını artırmıştı. Yolculuğu kolaylaştıran bu hayırlı vesileyle dünyanın her yerinden hacılar önce Şam'a sonra Haremeyn'e akın etti. Surre alayı söz konusu olunca 1918'de Osmanlı'nın yenilgiyi kabul ettiği mütareke imzalandıktan sonra dahi silahını bırakmayan ve Medine'yi İngiliz ve Arap aşiretlerin saldırısı

karşı savunan Medine müdafiği Fahrettin Paşa ve kuvvetlerine de rahmet ve minnetle anmak gerekir. Fahrettin Paşa ve kuvvetlerinin Medine'den getirdikleri mukaddes eşyalar, emanetlerin kaydedildiği defterler ve surre eminlerinin tuttuğu seyahatnameler, daha evvel surre alayıyla getirilen emanetler de bunlara eklenerek Topkapı Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

Fahrettin Paşa'nın ve silah arkadaşları olan muhterem şühedanın müdafaa sırasında büyük güçlük ve maharetle payitahta naklettiği emanetler içinde Topkapı Müzesi'nde sergilenen önemli bir belgede bulunur. Bu belge, Arafat bölgesi ahali ve eşrafının Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından getirtilen su yolu üzerine kaleme aldıkları duygulu bir teşekkürnamedir. 8 metre boyundaki bu teşekkürnamede bölgenin resimleri de çizilmiştir. Cihan devleti olan Osmanlı'da hac yollarının ve mukaddes makamların sadece hadimi olmak her şeyden önemliydi ve Surre alayı da uzun devlet hayatının kıymetli bir detayını aksettiren adetlerdendi. Bütün Müslümanlara miras kalan kutsal emanetlerin korunması şartı da Surre alayı gibi ne bir boş sözdür ne de boş bir hükümdür. Çarpıcı, tarihi bir hakikattir. 16. asrın başından beri Osmanlı Devleti bu görevi, yani hac yollarının güvenliği, sağlık hizmetleri, su ve konaklama tesislerinin tamir ve inşası yoluyla her yıl artan hac kafilelerini ağırlamayı büyük örgütleme kabiliyetiyle başarılı bir biçimde yerine getirmiştir. Bunun için önemli meblağlar ödenmiş, tamirat ve inşaat için işçi, usta ve hatta malzeme nakledilmiştir. Gün gelip o kıymetli topraklar işgal edildiğinde Müslüman Osmanlı tarafından herhangi bir karışıklık ya da korkuya mahal vermeden can bağısına kutsal emanetler korunmuş ve güvenli bir merkez olan İstanbul'a taşınmıştır. Mevzumuz dahilinde para kesisi olarak geçen Surre, Mekke'ye, Medine'ye ve bu şehirlerin yöneticilerine, ahalisine kırmızı meşin torbalar içinde gönderilen para ve hediyelerdir. İstanbul'dan Hicaz'a, Topkapı Sarayı'ndan Mekke'ye 529 yıl boyunca gidip gelen Surre alayında bu köklü geleneğin önemli bir detayı olan Surre devesiyle taşınan hediyeler içinde Surre kesesi, Surre defterleri, el yazması Kur'an-ı Kerimler, Mescid-i Nebevi'ye giden kıymetli hediyeler, Haremeyn'den gelenler içinde ise Kabe anahtarları, Mekke ve Medine resimleri, Kabe kuşağı, zemzem sürahileri, kurban bıçağı, beratlar, Kabe çinileri, Hacerül Esved mahfazası, Mekkelilerin Kanuni'ye gönderdikleri teşekkürname, hac vekaletnamesi gibi belge ve hediyeler bulunur.

Surre alayının önünden giden Surre devesinin önemi, seferlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşyalarının yüklendiği devenin hatırasını yaşatan bir detay olmasındandır. Surre devesinin taşıdığı kıymetli örtülerle bezenmiş Mahmile Şerif'te ise o yıl değiştirilecek yeni Kabe örtüsü bulunurdu. Mahmil yani Kabe'nin örtüsünün bulunduğu bohça, alayın en belirgin nişanesiydi. Dört bir yanı sancaklarla çevrili kervana, kutsal beldelere gönderilecek hediyeler ve paralar, meşin çantalara konulup yüklenirdi. Bu hediyelerin içinde devletin gönderdiklerinin yanı sıra, ileri gelenlerin hediyeleri de yer alırdı. Para ve hediyelerin kimden alındığıyla, Hicaz'da kime gideceği detaylı bir şekilde kaydedilirdi. Yıllarca Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyelerin bir kısmı, Hicaz Osmanlı'nın elinden çıktıktan sonra savaşta yağmalanmasın, bu kıymetli eşyalar İngilizlerin eline geçmesin diye fetva alarak ve onları Ravza-i Mutahhara'da bir deftere kaydettirerek Fahrettin Paşa tarafından İstanbul'a Topkapı Sarayı'na gönderilmiştir ki, Paşa'nın zimmet defteri ve Sure

Emine'nin tuttuğu seyahatnameler, Surre geleneğini bütün ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Ayrıca çoğu arşiv belgelerinde 115 Surre Emine'nin ismi verilmiştir. Resmi kayıtlara göre, tarifi pek mümkün olmayan bu Surre alayları Osmanlı'da ilk kez Edirne'den 1389 yılında gönderilmiş ve Yıldırım Bayezid ile başlatılmış, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman dönemleriyle de devam ettirilmiştir. Burada Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman'ın birbirlerinden ayrılmalarının iki sebebi vardır. Birincisi, önceleri düzensiz ve güzel bir adet niteliğinde olan Surre'nin, Yavuz Sultan Selim Han'la birlikte her yıl gönderilmesiyle süreklilik ve resmiyet kazanması. İkincisi, Kanuni devrinde zirveye çıkmasıdır. Yine tarihi kayıtlara göre 1917'de gönderilen son Surre ile de sona ermiştir. Ancak 1917 yılı Surresi savaş sebebiyle yoldan dönmek zorunda kalmıştır. 529 yıl boyunca resmen ve kesintisiz gönderilen Surre, ilk önce manevi haz ve kutsal beldelere olan saygıyı pekiştirmek amacına yönelirken, daha sonra resmi ve siyasi görevler arasına girmiştir. Tek başına bu durum dahi Osmanlı'yı anlatmak için fırsattır. Yanı sıra bazı kasıtlı şüphelere ve Osmanlı Devleti'nin sömürgeci olup olmadığına verilecek en iyi cevaptır. Zira Surre geleneği, Osmanlı Devleti'nin sömürgecilik ve koloniciliğe karşı durduğunu açıkça göstermektedir. Devamında Osmanlı, büyük bir devlet olmakla beraber hiçbir zaman emperyalist olmamıştır. İşgal fikriyle değil, fetih fikriyle hareket etmiştir ve gittiği yerleri sömürmeyi değil, kalkındırmayı düşünmüştür. Osmanlı, kendisine bağlı halklara adalet ve düzen götürmüştür. Çünkü İslam hükümdarları Allah'a karşı sorumludurlar. Halka sulh, sükun ve adalet götürmeyi de Allah'ın emri kabul etmişlerdir. Kısaca tekrar etmek gerekirse, tarihler Recep ayının 12'sini gösterince, şehri İstanbul'un cümle halkında tatlı bir telaş başlardı. Tellallar dört bir yana dağılıp, kafilenin haremeyne yola çıkacağını ilan eder, dillere muhteşem bir alay, sarayın avlusunda padişahı beklerdi. Görkemli bir törenle uğurlanmaya hazır binlerce hacı adayı, yola çıkmanın sabırsızlığını yaşar ve desturu aldıktan sonra haremeyne doğru uzun bir yolculuk başlardı. Beşiktaş'ta toplanan kalabalığın dilinden dualar yükselir, kutsal toprakların ilk adamı olan Üsküdar'a geçmek için çektiriler beklenirdi. Büyük bir kalabalık tarafından iskelede karşılanan alay, gözyaşlarıyla getirilen tekbirler ve dualar eşliğinde ayrılık çeşmesine kadar uğurlanır. İznik, Konya, Şam derken Medine'ye, ardından da Mekke'ye ulaşılırdı. Bizler de bu vesileyle dileyelim ki, seyahatlerin en hayırlısı olan hac yolculuğu, her dileyene tekrar tekrar nasip olsun. Amin.

Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafetle değerlendirilmiştir.

manzumesi. Evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam. Teknolojinin dünyası.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettürk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market. Sınır

0: Sınırsız müşteri mutluluğu. Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Aile'de Başlar programından hürmetlerimizi ve selamlarımızı göndererek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Bugün mikrofonlarımızı çocukların hayal gücüne açılan rengarenk bir dünyanın kapısına çevireceğiz. Sayfalardan taşan hikayelerin, resimlerin ve hayallerin buluştuğu Rami Çocuk ve Sanat Bienali üzerine konuşacağız. Rami Kütüphanesi'nin tarihi atmosferinde hayat bulan bu özel bienal, çocukları yalnızca bir izleyici değil, bir anlatıcı, bir tasarımcı veya bir hayal kurucu olarak görüyor. Resimli çocuk kitaplarını üç boyutlu deneyim alanlarına dönüştüren bienal, sanatla, edebiyatla ve çocukluğun renkli dünyasıyla güçlü bir bağ kuruyor. Programımızın konuğu, çocuk edebiyatı alanında çalışmalarıyla tanınan Çok Genç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Bienal'in kurucu beyni Melike Günyüz Hanım. Renkli ise gerçektir diyen bu büyük Bienal'in nasıl doğduğunu, nasıl hazırlandığını ve çocuklar için neden çok kıymetli olduğunu konuşacağız bugün. Hoş geldiniz Melike Hanım.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Melike Hanım, Bienal fikrinin nereden ortaya çıktı diye en çok merak ettiğimiz soruyla başlayalım. Bu sizin zihninizde yıllardır duran, bekleyen bir fikir miydi? Yoksa uzun yıllar beklemeden hemen bir anda taze taze fikir oluştu ve üretim mi meydana geldi?
1: Aslında bu söylediğinizin her ikisi de geçerli. Şöyle ki biliyorsunuz ben 40 yılı aşkın bir süredir çocuk kitapları yayıncılığı yapıyorum. Aynı zamanda çocuk kitapları yazıyorum ve dünyanın birçok kitap fuarına katılıyorum. Dolayısıyla bu fuarlarda özellikle İtalya'daki Bologna şehrindeki Bologna Çocuk Kitapları Fuarı aynı zamanda bir fuarın ötesinde de görsel bir şov, illüstratörlerin katıldığı, grafikerlerin, tasarımcıların, yazarların katıldığı çok büyüleyici bir atmosfer. Tabii yıllardır aslında hep şunu düşünüyoruz. Neden bizim ülkemizde de böyle bir şey olmasın. Bu tabii bir kenarda dursun. Öte yandan yaptığımız iş dolayısıyla sürekli sanatçılarla iç içeyiz. Genç illüstratörler, okuldan yeni mezun olmuş grafik bölümü öğrencileri, tasarımcılarla da sanatçılarla da aslında işimiz gereği yıllardır bir arada çalışıyoruz ve Türkiye'de çocuk resmi alanında son yıllarda kayda değer gelişmeler oldu ve bunun da uluslararası alanda görünür olması noktasında da değişik fikirlerimiz var. Bütün bunlar bir tarafta, öte yandan da biz Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği, Çok Genç Derneği'nin aslında biraz alanla ilgili biriktirdiğimiz tecrübelerimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere kurduk. Derneğimizin kuruluşundan sonra Rami Kütüphanesi yetkilileri, başta Ali Çelik Bey ve Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürümüz Taner Beyoğlu olmak üzere bir teklifle bize geldiler. Teklifleri şuydu: Rami'de yıllardır açıldığından beri aslında çocuklara yönelik çok ciddi sanatsal faaliyetler yapıyorlar ama bunlar birazcık rastgele yapılıyor. Biz bunu biraz daha profesyonel, belli bir tema altında, daha etkili bir şekilde Bienal kapsamında yapmak istiyoruz. Böyle bir fikrimiz var. Bunu da sizinle yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bir işbirliği imkanımız olur mu diye sordular. Biz de bunu seve seve kabul ettik. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi yani o yılların birikimiyle birlikte aslında Rami'de böyle bir çalışmanın yapılabileceğini düşünmek gerçekten heyecan vericiydi. Malumunuz Rami çok büyük bir alan. 80 bin metrekarelik bir alandan söz ediyoruz. O çok uzun, 1,5 kilometreye yaklaşan koridor mesafeleri var. Bahçede devasa, güzel, muhteşem bir bahçesi var. Ve birçok da etkinlik salonu.

0: alanları var. Dolayısıyla burada yapılacak çalışmanın hem çok kapsamlı hem çok yönlü ve hem de ülkemizin standartlarının da üstünde daha ülkemizdeki çalışmaları uluslararası boyuta taşıyabilecek nitelikte olmasını hayal ettik. Ve böylece biz Rami Kütüphanesi ile Çok Genç Derneği olarak birlikte bir yol haritası hazırladık ve yola çıktık.
1: Bu süreçte sizi en çok heyecanlandıran ya da en çok ilginizi çeken ya da tam tersi zorlayan şey ne oldu?
0: Ya buna samimiyetle cevap verirsem, işin finans kısmı her zaman çok zor. Hele de böyle bir sanat alanında çalışıyorsanız ve çok büyük bir alanda aslında çok fazla hayaliniz var ve bu hayalleri de gerçekten hayata geçirmek istiyorsanız aslında işin o kısmı kolay değil. Fakat tabii ki başta Emine Erdoğan hanımefendinin desteği ve yönlendirmesi çok kıymetli oldu. Çünkü proje kendisine sunulduğu andan itibaren bunu çok önemsedi. Arkasından Aile Bakanımız Mahinur Hanımefendi projeyi hemen anladı ve önümüzü açtılar, bize destek oldular. İşin o kısmını da kolaylıkla hallediverdik. Aslında başlangıçta büyük bir problemmiş gibi görünse de zaman içerisinde güzel işler yapmamıza vesile oldular.
1: Bu Biennale'de çocuklar sanatı sadece izlemiyor, sanatın içine giriyor. Sizce çocuk için dokunulan sanat neden önemli?
0: Şimdi aslında biliyorsunuz önce bir kitabı tanımlamamız gerekiyor. Kitap önce yazarın zihninde şekillenen kelimeler, kavramlar üzerinde şekilleniyor. Arkasından da ressamlar, illüstratörler tarafından çiziliyor. Sonra grafik sanatçıları tarafından tasarlanıyor. Ve sonra aslında bir ürün olarak çocukla buluşuyor. Ve aslında çocuğun dokunduğu bir şey. Yani kitap aslında dokunduğu bir nesne. Ve satır satır, santim santim okuduğu resimlerine göz gezdirdiği ve bir kere de değil. Yani bir yetişkin bir kitabı bir kere, iki kere okur ama çocuk kitabı öyle değil. Çocuk kitabı, özellikle resimli kitapları, çocuklar santim santim okuyorlar. Bütün ayrıntılarını, bütün renklerini, bütün detaylarını okuyorlar. Dolayısıyla aslında dokundukları bir objeden söz ediyoruz. Biz burada ne yapmaya çalıştık? Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey şuydu. Aslında resimli kitaplar bir sanat eseridir. Biz o sayfada iki boyutlu olan resimleri diğer sanat alanlarıyla üç boyutlu hale getirdiğimizde farklı bir duygusu olacak. Biz o resimlerin ve renklerin hissiyatını başka sanat formlarına dönüştürdüğümüzde acaba nasıl bir hissiyat oluşturacak izleyicilerde? Biraz bunun peşine düştük ve heykeltıraşlarla, kağıt tasarımcılarıyla, kağıt heykeltıraşlarıyla, sahne dekor tasarımcılarıyla, diorama sanatçılarıyla, ışık konusunda uzman ışıkçılarla çalışarak aslında o sadece kitabın kağıdın üzerindeki o resimlerin aslında etkisinin ne kadar farklı olabileceğini de çocuklarımızın ve bütün aslında ziyaretçilerimizin deneyimlemesini istedik.
1: Burada çocuk kitaplarının en önemli özelliklerinden birisi de çocuğun santim santim, milim milim onu okuması dediniz. O zaman çocuk kitaplarında sadece çocuğu hedeflemeyen, daha yetişkine de hedefleyen bir yön olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Kesinlikle düşünüyorum. Biliyorsunuz ben aynı zamanda İbni Haldun Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Ve oradaki verdiğim dersler çocuk edebiyatı olsun, drama dersleri olsun. Aslında derslerimde öğrencilerime hep bu alanın sadece çocuklar için olmadığını, çocuk edebiyatı, edebiyattan söz ediyorsak aslında edebiyatın herkes için olduğunu ama aynı zamanda da okurun yaş grubunu belirtmek için çocuk kelimesini kullandığımızı anlatmaya çalışıyorum. Onun dışında öğretmen akademileri için Türkiye'nin birçok bölgesini geziyorum ve öğretmenlerimizle programlar yapıyoruz. Orada da onlara resimli kitapların sadece çocuklar için olmadığını, aslında resimli kitap okuma alışkanlığı ve becerisi kazandığımızda hepimizi içine çeken çok zengin bir dünya olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla birinci söyleyeceğim şey şu, resimli çocuk kitapları sadece çocuklar için değildir, herkes içindir. İkinci mesele şu, bir resimli çocuk kitabının

0: ulaşabilmesi için yetişkinin dünyasından geçmek zarureti var. Bir, bir metni kitap yapmak için bir editörün karar vermesi, bir yayıncının karar vermesi. Sonra bunu iyi bir şekilde zengin anlam katmanları katarak resimleyebilmesi için iyi bir çizere, bir yetişkine ihtiyacımız var. Sonra bir grafik sanatçısına ihtiyacımız var. Çok iyi bir matbaaya, matbaa ustasına ihtiyacımız var. Kağıtçılara ihtiyacımız var. Depoculara ihtiyacımız var. Öğretmenlere ihtiyacımız var. Anne babalara satın alacak bunlara ihtiyacımız var. Kitap evlerine, kütüphanelere ihtiyacımız var. Satın alma kararı verecek ve bunu çocuklara ulaştıracak yetişkinlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla aslında çocuklar içinmiş gibi düşündüğümüz bu kitaplar tamamen yetişkin dünyasından çıkıyor, yetişkinler tarafından üretiliyor ve bir nihai okur olarak çocuklara ulaşıyor. Ama o arada o kadar çok yetişkin okurun penceresinden geçiyor ki, o kadar çok yetişkin bakış açısı işin içine dahil oluyor ki, artık biz bunu sadece çocuklar içinmiş gibi düşünmüyoruz. Çünkü son yıllarda şöyle bir şey de oldu, özellikle 2000'li yıllardan sonra artık resimli çocuk kitapları yapmak bir sanat formuna dönüştü. Yani bir müzisyen bir nota ile bir müzik besteliyor, herhangi bir duygusunu, düşüncesini, hayata dair sorgulamalarını anlatmak için. Bir ressam tuvale resim yapıyor, bir örgü ören bir hanım, kilim dokuyan birisi orada duygularını ve düşüncelerini desenlere yansıtıyor. Aynı şekilde çocuk kitabı yazan ve çizen, özellikle de aynı kişilerse bunlar, hayata dair bakış açılarını çocuk kitabı formunda sunuyorlar. Yani artık bu bence sadece çocukları düşünerek yapılmış bir sanat olmaktan çıktı. Aslında herkes için yapılan ve sanatçının kendini ifade etmek için de yaptığı bir sanat formu haline geldi. Böyle olunca da aslında şunu fark ediyoruz. Resimli çocuk kitapları çok katmanlı, yani tabii ki bir sanat değeri olan, estetik değeri olan eserlerden söz ediyorum. Çok katmanlı anlama sahipler. Yani bir çocuk okur onu okuduğunda başka bir şey anlıyor. Ama bir yetişkin onu okuduğunda da kendi anlam dünyasında yepyeni anlamlar o kitaptan yakalıyor.
1: Bir çocuk kitabının sessizce yaptığı ama yetişkinin hemen anlayamadığı, çocuğun anladığı ama yetişkinin hemen anlayamadığı etki.
0: Çocukları dinlememiz gerekiyor. Yani etkisinin ne olduğunu anlayabilmemiz için çocuklara kulak vermemiz gerekiyor. Ama genel olarak okul öncesi öğretmenlerinden ya da bu kitapları okuyan öğretmenlerden aldığımız geri dönüşümde şöyle şeyler oluyor. Yani ben bir yetişkin olarak bir hikayeyi okuyorum, bir resimli kitabı okuyorum ya da ben bir yazar olarak yazıyorum ve de ya da yayıncı olarak yayınlıyorum ve o kitapla ilgili anladığım bir şey var. Aslında bu kitap şöyle bir şey anlatıyor. Fakat çocuklarla buluştuğunda gerçekten bizim anlayamadığımız, yani ilk başta kavrayamadığımız, ancak onun baktığı pencereden, onun baktığı perspektiften görebileceği çok ilginç sonuçlar elde ediyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Bizim yayın evimizde Her Şeyi Onaran Adam kitabı yayınlandığında, bu aslında Sultan Abdülhamit'le ilgili bir kitap ama Abdülhamit'le ilgili olduğu da içinde yazmıyor. Bir resimli kitap ve çok sanatsal da bir kitap. Kitabın ismi Her Şeyi Onaran Adam. Aslında bir ülke, yıkılan bir ülkeyi onaran bir adamın hikayesini anlatıyor. Mesela benim kızım o zaman çok küçüktü ve ilk söylediği şey şuydu. Bu kitabı okuduktan sonra, evet dedi anne dedi, aslında bir kalbi kırdıktan sonra o kalbi telafi etmeye, özür dilemeye çalışıyoruz ama kırılan bir kalp asla eskisi gibi olamıyor. Şimdi bu çok ilginç bir yaklaşım, çünkü hikayenin içerisinde sürekli şöyle cümleler geçiyor. Mesela işte pencere kırılıyor ve pencereyi tamir ediyor adam. O artık pencere eskisi gibi oldu ama artık eski pencere değildi. Vazoyu tamir etti adam. Artık vazo eskisi gibi oldu ama artık eski vazo değildi. Şimdi burada çok felsefik bir bakış açısı var. Şimdi böyle ifadeler var tekrar eden kitabın içerisinde. Dolayısıyla hani çocuğun ilk anladığı şey, birinin kalbini kırdığımızda da evet bunu tamir edebiliriz ama o artık eski kalp değil.

0: Bu beni mesela çok düşündürmüştür. Ya da mesela başka bir kitabı okuyoruz. Ben orada varoluşsal böyle çok derin anlamlı bir şey fark ediyorum. Ama küçük okur resimlere bakıyor. Orada bir hiyerarşi görüyor. Ve o küçük objenin aslında büyük objenin bir parçası olduğu sonucuna çıkartıyor. Ama aslında ben okurken çıkartmıyorum. Bunu ben bir sanat eseri olmasına bağlıyorum. Çünkü şöyle düşünün. İşte Mona Lisa'nın karşısına geçiyorsunuz ve Mona Lisa ile ilgili herkes bir takım yorumlar yapıyor. Şimdi ya da bir film izliyorsunuz. Herkes başka bir şekilde yorumluyor filmi. Demek ki herkes kendi bulunduğu açıdan, baktığı yerden onu bir yorumlama özgürlüğüne sahip. İki, baktığı yerden başka şey görüyor. Benim baktığım yerden ışığın yansıması başka türlü açıdan, ama çocuğun baktığı açıdan başka türlü. Onun büyüklerle, yetişkinlerle ve hayatla kurduğu ilişki bambaşka. Benim kitaplarla kurduğum ilişki bambaşka. Dolayısıyla da hepimiz aslında birbirimizden çok farklı sonuçlar ortaya çıkartıyoruz. Bazen öğretmenlerle yaptığım toplantılarda, eğitimlerde, özellikle bu resimli kitap okumalarında onlara şunu söylüyorum. Ben şimdi çocuklar için sizin sınıfta kullanacağınız ya da evinizde çocuklarınızla kullanacağınız bir reçete sunmaya gelmedim. Ben şu anda sadece size yetişkin olarak, öğretmen olarak sadece size güzel kitaplar okuyacağım. Lütfen çocuklar bundan ne anlar diye beni dinlemeyin. Sadece siz kendiniz için burada bir saat boyunca birisi geldi ve bize çocuk kitabı okudu, bize hoş bir vakit geçirdi diye bakın diyorum. Tabii mesleki alışkanlıklardan dolayı çok enteresan diyaloglar yaşıyoruz. Örneğin şimdi benim bu çağrıma kulak veren öğretmenlerle biz sonra kitabı böyle derinlikli okuyoruz. Artık olay tasavvufa giriyor, varoluş problemlerini, ontolojiyi tartışıyoruz. Kendini bilmeye, kendini bulmaya, onu Kur'an ayetleriyle ilişkilendiriyoruz. İşte Aristo'nun bir sözüyle ilişkilendiriyoruz falan filan. Sonra bir öğretmenimiz çıkıyor, diyor ki, iyi ama bütün bunları çocuk anlamaz ki. Diyorum ki tabii ki anlamaz. Zaten burada konu çocukların anlaması değil, bizim ne anladığımız meselesi. Ama çocuk orada kendince mutlaka bir şey anlıyor. Ve o anladığı şey benim anladığım şey olmuyor. Dolayısıyla da aslında dediğim gibi sorunuza tekrar başa dönüyorum. Biz çocuğun orada ne keşfettiğini onunla diyaloğa girip ona sormadıkça keşfetme şansımız olmuyor.
1: Resmin çocuk kitaplarını diğer kitaplardan ayıran en temel fark aslında resimleri. Burada resimlemeyi yapan illüstratörün iyi bir illüstrasyonun değeri de ortaya çıkıyor. İyi bir illüstrasyon çocuğa ne kazandırıyor?
0: Şimdi bu bir şöyle söyleyeyim. Şimdi birisi bir yazar, siz de bu işi az çok biliyorsunuz, işin uzun yıllardır mutfağındasınız. Söylemek istediği güzel bir söz var. Şimdi bu söz ya da bir mesajı var, anlatmak istediği bir hikayesi var. Ama bu hikayeyi anlatmak istemesinde de bir niyeti de var. Şimdi seçtiği kelimelerin yan yana gelmesiyle oluşan anlam bazen yazarın aslında niyeti tam olarak niyetini karşılayabilir. Ama bazen de karşılamayabilir. Mesela çok enteresan şeyler yaşamaya başladık. Bundan 20-25 sene önce yazdığımız, yayınladığımız, aslında farklılıklarla bir arada olmak, farklı yaratılışların içinde yaşadığı toplumda kabul edilme süreçleriyle ilgili anlattığımız çok güzel hikayeler var. Ama bugün dünyanın geldiği noktada aynı hikaye çok başka türlü okunabiliyor. Özellikle bu farklılıklar üzerinden ve aslında yazarın böyle bir niyeti yok. Geçenlerde bir derste birisi bana, hocam dedi, yıllar önce bu konuları böyle yazabilmeniz çok cesaret isteyen bir şey. Şimdi aslında oradaki farklılıklardan kastım benim kendi hikayemdi. Yani ben mesleğe yeni başlamıştım. Peki işte tesettürlü oluşum vesaire o günkü şartlarda, akademide yer bulamayışımız falan. Aslında orada farklı olarak anlattığım hikaye benim kendi kişisel hikayemdi. Ama bu hikaye bugün bambaşka şekilde yorumlanabiliyor. Yani şunu demek istiyorum. Yani yazarın niyeti başka bir şey. Ama zaman içerisinde okurun onda anladığı şey başka bir şey. Şimdi bu biz sanat eseri ve insanların içinde bulundukları şartlar, coğrafyalar,

0: durum ve zamana göre başka türlü yorumlanabiliyor. Aynı şeyi çizer için düşünelim. Çizer bir anlam derinliği katmak istiyor. Boyalarla aslında o anlamı, yani yazarın kastettiği anlamı genişletecek, dönüşletecek, hatta ironi katacak, biraz espri katabilecek, yan karakterlerini zenginleştirecek yeni bir yorum ekliyor. Aslında çizer yazarın ilk kelimelerini ilk yorumlayan kişi. Okur ne yapıyor? Okur yazarın yazdığıyla çizerin yorumladığı, yani yazarın yazdığı ve çizerin renklendirdiği ve ikisinin bir arada oluştuğu o yeni formu yorumlayan kişi. Ve dolayısıyla okurun işi çok zor. Çünkü bir yandan kelimelerin anlamını kavrayacak, anlamaya, oradan anlamlı bir şey oluşturmaya çalışacak. Ama öte yandan çizerin buna kattığı çok fazla şey var. Yani bir de bilinçaltımızın girdiği bir süreç var. Çünkü diyelim kırmızı rengin baskın olduğu bir sayfa ya da mavinin ya da siyahın ya da sadece siyah beyaz yapılmış bir çizim düşünün. Bütün bunların etkisi o kadar farklı ki birbirinden, bizim ruh dünyamızda, bilinçaltımızda. Okur bununla muhatap oluyor ve bununla muhatap olurken de zihni prosesliyor, zihin işlemeye devam ediyor ve buradan bir anlam çıkartmaya çalışıyor. Ve bu anlamı çıkarttıktan sonra da bu kitabı okumaktan dolayı bir duyguya dönüşüyor. Bu işte, bu bir mutluluk duygusu olabilir, böyle bir kitabı çok sevebilir, hikaye ona çok yakın olabilir, çok ilginç gelebilir ve tekrar tekrar okuyabilir, okumak isteyebilir. Şimdi bu aslında çok önemli bir sanatsal deneyim. Yani hani uzun uzun anlattığım gibi, yani bir sanatçının, bir edebiyatçının sözünü algılama bir deneyim. Bir çizerin çizgilerini okumak ikinci bir sanatsal deneyim. Tasarımcının bu sürece kattığı çok önemli unsurlar var. Bunları algılamak başka bir deneyim. Dolayısıyla resimli kitaplar aslında çocuklarımızın sanatla ve estetikle İlk buluşma anları ve biz resimli kitapları bu anlamda çocuklarla okurken ayrıntılara dikkat ederek, renklere dikkat ederek, oradaki karakterlerin biliyorsunuz illüstrasyonda vücutlar, objeler hep deforme edilir. Büyük kafalar, incecik bacaklar, parmaksız mesela eller olur. Hani hep şeyler, formlar değişir resimli kitaplarda. Şimdi bunları yorumlayarak okumaya başladığımızda aslında bu bence bir çocuğun etrafını ve dünyayı yorumlama biçimine inanılmaz katkıda bulunuyor. Şimdi bunu okumaya başladığında ve bu resmi yorumlamaya başladığında bence bir çocuk sokağındaki tarihi bir çeşmeyi, çeşmenin üstündeki rengi ve desenleri de yorumlayabilir. Bir müzeye gittiğinde müzedeki sergilenen eserleri yorumlayabilir. Bir camiye gittiğinde caminin kapısını, caminin bezemelerini, halının desenlerini yorumlayabilir. Dolayısıyla biz tam olarak resimli kitapları işte bu hayatı yorumlamak için çok önemli malzemeler olarak görmeliyiz. Ve o eğitimin, o sanat eğitiminin, estetik eğitiminin de başlangıç noktası olarak görmeliyiz. Bu nedenle de ben ebeveynlere özellikle şunu tavsiye ediyorum. Kelimelerin anlamının kapalı olduğu, yani mesajın çok net olduğu kitaplar yerine anlamın daha serbest olduğu, üzerinde çokça düşünmeye imkan veren, acaba onu mu demek istedi, acaba bunu mu demek istedi, acaba bu karakter bunu böyle yapmasaydı ne olurdu diyeceğimiz, resim olarak her defasında ayrıntılarıyla yeni yeni şeyler keşfedeceğimiz kitaplarla buluşturmasını yetişkinlerin, çocukları çok önemsiyorum ve tavsiye ediyorum. Böylece biz gerçekten bir sanat eğitimi vermiş olabiliriz çocuklara.
1: Kıymetli hanımefendiler, konuğumuz Melike Günyüz Hanım'la sanat, edebiyat ve çocuk, Rami Çocuk ve Sanat Bienali üzerine sohbetimize devam edeceğiz. Ama önce kısa bir aramız var. Bu aradan sonra yine birlikteyiz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler.

Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan

0: Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun. Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
4: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Aile'de Başlar programımız devam ediyor. Konuğumuz, yayıncı, akademisyen ve yazar Melike Günyüz Hanım'la Rami Çocuk ve Sanat Bienali'ni konuşuyoruz. Melike Hanım, yazardan bahsettik. Bir de bunların hepsinin ortak kesişim alanı okuma eylemi var. Çocuklar sizce en çok neyi okumaya ihtiyaç duyuyorlar?
1: Şimdi bu çok zor bir soru. Yani ihtiyaç duyma meselesi. Bence bu bir bizim onlara ne sunduğumuzla çok yakından ilişkili. Onların okuma kültürünü nasıl geliştirdiğimizle ilişkili. Yani şöyle söyleyeyim. Hayatımda hiç mesela ben Çin yemekleri ve Kore yemekleri yemedim. Ve Çin yemeği ve Kore yemeği ve Uzak Asya yemeği ihtiyaç olarak görmüyorum. Ama bir başka arkadaşım o bölgeye seyahat etti. O bölgenin mutfağını tattı. Ondan zevk aldı. İşte İstanbul'a geri geldiğinde arada bir işte Uzak Doğu mutfağıyla ilgili bir restorana gitmek onun için artık bir ihtiyaç haline geldi. Yani şunu demek istiyorum. Tatmadığınız, bilmediğiniz, tecrübe etmediğiniz bir şey sizin için ihtiyaç haline gelmez. Bizim çok temel ihtiyaçlarımız var. Nedir? Nefes almak. Birinci temel ihtiyacımız. Sonra su. Sonra yemek. Sonra barınmak. Sonra güvenlik. Sonra sevgi, koruma gibi. Bunlar insan olmanın, canlı olmanın daha doğrusu temel ihtiyaçları. Ama bunun dışındaki ihtiyaç hiyerarşisi aslında içinde bulunduğumuz zaman, içinde bulunduğumuz mekan, yaşadığımız coğrafyayla çok ilişkili. Öyle değil mi?
0: Tabii ki.
1: Şimdi dolayısıyla da bir çocuğun hangi konulara ihtiyacı

0: olduğunu belirleyen şey ebeveynleri ve içinde yaşadığı toplum ve o toplumun da eğitim bakış açısı, müfredatı. Yani tarımla uğraşan çiftçi bir toplumda bir çocuğun hayvanları tanımasına yönelik bir kitaba ihtiyacı var mıdır? Bence yoktur. Zaten o bir kuzunun doğumuna şahit ediyor. İşte hayvanları gidiyor, tavukların altından yumurta alıyor. Tavukların solucanları nasıl yediğini görüyor. Kuşlarla iç içe yaşıyor, değil mi? Hayatın içerisinde. Şimdi benim ona bir resimli kitap verip burada "Aa, kuzu me dedi, tavuk gıdakladı" diye bir kitap sunmam çok saçma bir şey. Onun öyle bir şeye ihtiyacı yok. Ama o çocuk hayatında hiç deniz görmemiş olabilir. Uzayla ilgili bir farkındalığı olmayabilir. Dolayısıyla da o dünyayı tanıması, hayal dünyasını genişletebilmesi, kelimeleri öğrenebilmesi için farklı farklı konularda kitaplara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorum? Çünkü biz aslında kelimelerle düşünüyoruz. Ne kadar çok kelime, ne kadar çok sözcük bilirsek ve maruz kalırsak, aslında biraz bilmenin ötesinde çocukların maruz kalması gerekiyor. Farklı kelimelere, dile maruz kalması gerekiyor. Zihninin bilişsel gelişimleri açısından ne kadar çok kelimeye ve kelime sıklığıyla maruz kalırsa zihin o kadar gelişiyor. Bunun içinde, yani gündelik yaşamın içerisinde, ki biz şehirde nispeten okumuş, işte kültür sanat işleriyle uğraşan aileler olarak bile akşam eve gittiğimizde çocuğumuzla konuştuğumuz konular ve kullandığımız kelimeler o kadar sınırlı ki, değil mi? Yani "Yemeğini yedin mi? Dersini çalıştın mı? Öğretmen okulda ne dedi?" İşte bir televizyonda bir şey varsa, bir şey görüyorsan, bir olay olmuşsa bununla ilgili değerlendirme yapıyorsun. Yani çocuğun zengin ana diliyle muhatap olabileceği aile ortamındaki ortamlar ne yazık ki büyük şehirlerde gittikçe azalmaya başladı. Hal böyle olunca, özellikle okul öncesi durumlarda, işte bu resimli kitapların çocuğun tanıdığı, bildiği ve içinde doğduğu coğrafyanın dışında başka coğrafyaları anlatan ve ona yeni kelimeler öğrenmesini sağlayan ya da ana dilinin farklı dil imkanlarını sunan, mesela işte bu bir masal olabilir, bir ninni olabilir, şiir olabilir, fantastik bir anlatı olabilir. Bütün bunları sunan metinlere çok ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Yani anne babaların çok ihtiyacı var. Çünkü oradaki o zengin dil evreniyle kitaplar üzerinden çocuğa bir eğitim veriyorsunuz. Ve bu sizin "hani bugün ben oturayım da astronomi kelimelerini çocuğa öğreteyim" diyeceğiniz bir şey değil. Bir astronotun hikayesini okuduğunuzda, orada uzay mekiğinden, gökyüzünden, buluttan, işte ve diğer işte roketten, bir sürü şeyden söz ediyorsunuz ve doğal olarak eğlenceli, güzel yazılmış bir kitap, güzel resimlenmiş bir kitap hem çocuğa bunları öğretiyor, hem duygusal olarak sizin çocukla iletişim kurmanızı sağlıyor, hem de onu bir dille, zengin bir Türkçe ile, zengin bir ana diliyle muhatap kılıyor. Dolayısıyla hani ihtiyaç meselesini tekrar başa dönerek cevaplandırırsam, bence bir çocuğun öncelikle ihtiyacı zengin bir Türkçe ile ona sunulacak farklı anlatım özelliklerini içinde barındıran, Türkçenin anlatım tekniklerini farklı şekillerde, deyimlerini, atasözlerini, ninnilerini, türkülerini, şarkılarını onun kulağına nakşedecek, kulağına fısıldayacak metinlere ve hayal dünyasını zenginleştirecek görsel malzemelere ihtiyaç var. Bunu tavsiye ediyorum.
1: Edebiyatla, bu söylediğiniz şekilde kelimelerle ve yanında sanatla büyüyen çocukların dünyaya daha merhametli baktığını düşünüyor musunuz?
0: Şimdi dünyaya merhametli bakmak sadece kitaplarla olacak bir şey değil. Bu bir bakış açısı. Yani kelimeleri öğretiyorsunuz, estetik bir bakış açısı kazandırıyorsunuz, ama siz bütün bunları yaparken işte kelimeleri, ana dilini öğrettiniz, estetik bakış açısı kazandınız. Şimdi İsrail'in kendi çocuklarına yaptığı gibi, ama bombardıman yaparken de götürüp seyrettiriyorsunuz. Merhametli olmaları mümkün değil. Evet, sanatla büyüdüler, çok da kelime biliyorlar ama gaddar ve kötüler. Yani bu anlattığım her

0: şeyi kötülük içinde kullanabilirsiniz. İyilik içinde kullanabilirsiniz. Burada daha merhametli olabilmesi için daha merhametli insanların yaşadığı coğrafyada, ortamda ve iklimde yaşamanız lazım. Sizin bir anne olarak bir çiçeğe gösterdiğiniz sevgi ve şefkat onda merhamet uyandırır. Benim annem artık 80 yaşına merdiven dayadı. Hala evine her gittiğimde açan çiçeklerini gösterip sevgiyle bakar mısın ablası, çiçekler ne kadar güzel açtı diye seviyor. Bak ben sevgiyi ve canlılara merhameti ondan öğreniyorum. Ya da bahçesinde yetiştirdiği domatesi getirip ikram ettiğinde ablası şunun güzelliğine bak, yeni kopardım dalından, bu ses tonuyla ve o domatese bu merhameti ve bu şefkati göstererek bana ikram ediyor. O hem o meyvenin benim vücudumda oluşturduğu etkiyi düşünsenize, annemin sevgiyle büyüttüğü bu meyveyi ya da bu sebzeyi yiyorum ben de aynı sevgiyle. Şimdi bu bir iklim meselesi, merhamet konusu. Onun için bizim sevgi dolu, merhametli, birbirimize karşı nazik ve güzel konuştuğumuz, komşumuza, akrabamıza, arkadaşlarımıza empati yapabildiğimiz ortamda büyürse bir çocuk, bu edebiyat eserleriyle birlikte merhametli olur diye düşünüyorum.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali'ne gelen bir çocuk, Bienal'den yanında görünmeyen neyle ayrılıyor?
0: Bence şunu yapıyorlar. Benim şu anda gözlemlediğim bir şey var. Biliyorsunuz Bienal'de farklı sergiler, enstalasyonlar var. Deneyim alanları var. Çocuk mesela oradaki bir dekoratif bir sayfaya bakıyor. Yani bir sayfa bir tiyatro dekoru sanatçısı tarafından yeniden yorumlanmış objeler var. Resme bakıyor ve onu görüyor. Yani bir resmin farklı sanatçı tarafından yeniden yorumlanmış halini deneyimliyor. Ya da şunu yapıyorlar mesela sergilerde, tek tek ışığın da etkisiyle çok etkileyici olan o resmi o kitapta bulmaya çalışıyor. Bu bir resim okuma becerisi, aynı zamanda yorumlama becerisi. Yani aynı sayfanın bir dioramadaki etkisiyle sayfadaki etkisinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu ya da aslında o resmin başka başka sanat formlarında farklı şekillerde bir duygu oluşturabileceğini deneyimliyor. Bence bu çok önemli bir deneyim. Yani şöyle düşünün, siz bir çok sevdiğiniz bir kitabı bir tiyatroda mesela izliyorsunuz. Sonra bir sinema filminde izliyorsunuz. Ve her birinin size kattığı şey birbirinden çok farklı. Tıpkı böyle bir deneyim aslında buradaki deneyimde. Tabii bu arada biz şunu da yapmış oluyoruz bence orada. Çocuk kitaplarını onore ediyoruz ve çocuk kitaplarının onun hani belki aldığı, çizdiği, üstünü boyadığı o çocuk kitaplarının o şekilde sunulması onların aslında çok kıymetli ve değerli olduğu duygusunu da bence veriyor çocuğa.
1: Bir anneye gelmiş bir çocuktan duyduğunuz ilginç bir soru ya da bir kare, bir sahne, bunu hayat boyu unutmayacağım dediğiniz bir anınız var mı?
0: Aslında böyle bir anım yok ama şimdi size direkt söyleyebileceğim bir şey yok ama Bienal'in 3 tane yazılı, yani gelenlerin yazılı olarak ifade bıraktığı 3 tane farklı deneyim alanı var. Bunlardan bir tanesi Kobayama'nın meşhur Bir Fikirle Ne Yaparsın kitabını deneyimlettiğimiz bir alan var. Burada bir fikrin olsa bu fikrinle ne yaparsın diye bir soru soruyoruz. Orada stickerlı kağıtlarımız var. Yazabilenler kendileri yazıyorlar. Yazamayanlara orada bizim gönüllülerimiz var. Onlar yazıyorlar ve bu duvarımız şu anda inanılmaz zenginleşti. Burada yani savaşları bitiririmden tutun da anneme güzel hediye alırıma varana kadar çok çeşitli çocukça duygular ve fikirler var. Biz bunları daha sonra toparlayıp Bienal çıktısı olarak göstereceğiz. Ayrıca bir başka deneyim alanımızda da bir çarkımız var. Kitabın serüveni bölümümüz var. Aslında burada da şöyle bir deneyim var. Yani bir yazarın zihninden çıkıp okurla buluşuncaya kadar ki o kitabın yayın evi, editör, çizer, tasarımcı, matbaa, o aşamalarını deneyimledikleri başka bir alan var. Orada mesela bir çarkımız var. O çarkı çeviriyor. Bir kelime çıkıyor. Bir fiil. Ve bununla ilgili kendilerinin ilk kitap cümlelerini yazmalarını istiyoruz. İşte sevmek, başlamak, başarmak, yavaşlamak, okumak gibi değişik fiiller var. Mesela orada da çok ilginç, güzel cümlelerle karşılaşıyorum çocuklardan gelen.
1: Şimdi Biyaneli gezen bir çocuk aradan yıllar geçti ve büyüdü. Geriye dönüp baktığında sizce nasıl hatırlayacak bu Biyaneli?
0: Şimdi çok zor sorular bunlar. Bunları bilemiyorum ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bir kere geldi, yarım saat burada vakit geçirdi. Hayatında kitaplar var mı yok mu bilmiyorum. Ama birincisine geldi, henüz 6 yaşındaydı. İkincisine geldiğinde 8 yaşında. Üçüncüsüne geldiğinde 10 yaşında ve bir Bienal takipçisi oldu. Bienal'deki o kitapları aldı, annesiyle birlikte, babasıyla, öğretmeniyle birlikte bir kütüphane oluşturdu. Sonrakinde yine koleksiyon oluşturdu, geldi. Şimdi bu iki çocuk birbirinden çok farklı. Dolayısıyla hani şudur ya da budur diyebileceğim bir şey değil. En azından Rami'nin kendi atmosferi bile başlı başına görülmeye değer bir yer. Yani Biennale'de herhangi bir etkilenme yaşamamışsa bile böyle bir mekanın içerisinde kitapların olduğu, insanların böyle büyük bir ciddiyetle masalarında okudukları ve okudukları bir fotoğrafın kendisi bir kere çok kıymetli ve çok değerli. Bu atmosferin, bu tarihi atmosferin oluşturduğu duygu çok kıymetli. Bir kere ceplerine bunu koyarak gidiyorlar. Eğer dediğim gibi bu Biennale'i ciddi anlamda gezdiyse, eğlendiyse, deneyimlediyse ve mutlu bir gün yaşadıysa bu yine hafızalarda ayrı olarak kalacak ve çok değerli olacak. Ama gezdi, deneyimledi, mutlu oldu. Belki ikinci kere geldi ama bir sonrakine de geldi. Burada da herhalde sanatçılar çıkar diye düşünüyorum.
1: Ne zamana kadar devam ediyor? Ne zamana kadar gezilebilir?
0: Evet, 15 Haziran'a kadar, cumartesi, pazar dahil akşam 18'e kadar her gün Biennale'imiz açık. Bayramda da açık. Ücretsiz biliyorsunuz. Bahçesi çok güzel. Bütün İstanbulluları, hatta İstanbul dışında fırsatı olup da İstanbul'a gelebilecek herkesi bekliyoruz.
1: Gelen birisi kendi kendini gezip anlayabilir mi? Nasıl geziliyor?
0: Aslında tabii ki istediği yerden başlayıp gezebilir ama sergilerde bizim gönüllülerimiz var. Onlar da orada tam da bulundukları noktada aslında ne olduğunu onlara açıklıyorlar misafirlerimize.
1: Atölyeler hakkında bilgi verebilir misiniz?
0: Evet, çok fazla atölyemiz var. Yani 50 gün boyunca 1000'in üzerinde, 1500'e yakın atölyemiz var. Bazıları tekrar eden atölyeler. Ve biz 4 yaşından itibaren her yaş grubu için 4-6 yaş, 6-8, 8-10 yaş, 12 yaş üstü, 15 yaş üstü ya da yetişkinler gibi inanılmaz sayıda atölye yapıyoruz. Yurt dışından gelen konuklarımız var. Bunlar hem gelen katılımcılarla çalışacaklar hem yetişkinler için söyleşiler yapacaklar. Çok bu anlamda çok zengin bir içeriği var. Zaten Rami Çocuk ve Sanat Bienali web sayfasından ya da sosyal medya hesabından takip ederlerse orada da bütün programı görebilirler. Bunlar da tabii ki ücretsiz, tamamen ücretsiz. Atölyelerimiz özellikle sistemde kayıtla doluyor. Yani kayıt yaptırarak geliyorsunuz. Çünkü atölyelerin bazıları sınırlı sayıda, yani 20 kişilik, 15 kişilik ya da 25 kişilik atölyeler. Bu nedenle özellikle gelmek isteyip de takip ettikleri atölyeler varsa dinleyicilerimizin mutlaka önden kayıt yaptırmalarını teklif ediyoruz. Ama bunun dışında bazı söyleşilerimiz herkese açık, bütün İstanbullulara açık. Kayıt yapmadan da gelip izleyici olarak katılabilirler.
1: Bir çocuğa sanat aracılığıyla verilebilecek en büyük hediye nedir?
0: Çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Aslında konuşmamızın başından beri biz Biennale üzerinde aslında edebiyat ve kitap konuştuğumuz için de bir anlamda sanatın tamamıyla ilişkili konuşuyoruz. Belki toparlamak gerekir diye düşünüyorum. O da şu, bir defa bir şeyi doğrudan söylemekle dolaylı söylemenin inanılmaz bir farklı etkileri var. Bu eğitimde de eğitim terbiyesi de böyledir biliyorsunuz. Yani doğrudan yap ve yapma değil de rol model olarak, örnek olarak, mesel olarak anlatmak bambaşka türlü etki sağlar. Edebiyat da, sanat da aslında bize bunu yapar. Yani bize bir hikaye anlatır. Sanatsal bir hikaye dinleriz. Biz orada bir kahramanın

0: yanlışlarını, doğrularını, arayışlarını, yolculuklarını, kendi varoluşunu, anlamdırmalarını okuruz. Aslında sanki onun hikayesini okuyormuşuz gibi o gibidir ama aslında bu okumalar iç dünyamızda, zihnimizde, bilinçaltımızda bir anlamda da o karakterle kurduğumuz ilişki bağlamında kendi yolculuğumuz haline gelir. Yani onunla öyle bir empati kurarız o karakterde ki sanki o seyahati, o yolculuğu biz yapıyoruz. Sanki o sıkıntılar, aşmamız gereken dağlar, mücadele etmemiz gereken devler, yenmemiz gereken ejderhalar sanki bizim sorunlarımız, bizim bizmişiz oradaki kahraman gibi. Ve bu aslında bizi zihinsel olarak da ciddi anlamda güçlendirir. Son zamanlarda özellikle bu klasik masallarındaki bazı şiddet unsurlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bazı tekliflere karşılık bu alanda çalışan psikiyatrlar bunu yapılmaması gerektiğini, yani oradaki o devi yenme, mücadele etme, kılıç sallama ve en sonunda da onu yenme duygusunun çok önemli olduğunu, çocukları çok güçlendirdiğini, aslında hayatta kötülüklerle baş edip onları yenebileceğimiz konusunda bize güç verdiğini söylüyorlar. Aslında tam olarak sanatın etkisi bu. Yani biz sanat yoluyla estetik şekilde duygularımıza hitap eden bir şekilde ama bilinçaltında da bizi güçlendirecek bir şekilde sanattan yararlanıyoruz.
1: Son olarak çocuklara ve anne babalara bırakmak istediğiniz bir cümle nedir diye sorsak?
0: Evet, edebiyatın güçlü etkisini hayatınızın her yerine dahil ederseniz gerçekten ileride sorgulayan, güzelliklerin peşinde koşan çocuklara sahip olursunuz diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Melike Hanım, zaman ayırdığınız, bugün bizimle birlikte olduğunuz için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Bu kadar nitelikli bir sohbet yapma fırsatı bana verdiniz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hanımlar, bugün akademisyen, yayıncı ve edebiyatçı Melike Günüz Hanım'la birlikteydik. Melike Hanım'la Rami Çocuk ve Sanat Biyaneli üzerine konuştuk. Çocukların hayal gücünü merkeze alan bu çok özel etkinlik Rami'de herkese kapılarını açıyor. Ücretsiz olarak katılabileceğiniz, çocuklarınızın keyif alacağı atölyeler, sizlerin dinleyebileceği birçok seminer ve panelle birlikte Haziran ayında da sizleri bekliyor olacak. Çocuk edebiyatının dönüştürücü gücünü ve sanatın çocukların dünyası nasıl yeni kapılar açtığını programımızda konuştuk. Belki bugün programdan sonra geriye kalan Melike Hanım'ın cümlesine ek olarak çocukların hayal ettiği bir dünyada hepimiz için daha yaşanılabilir, daha güzel günler daha kolay gelecektir diyoruz. Yeni bir programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Sahabe-i Kiram Efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onların hayatlarında bizim için alınacak çok büyük ibretler var. Çok büyük dersler var. Çünkü onlar bir ömür Efendimiz Aleyhisselam'la beraber yaşadılar. Ayetlerin inişine şahit oldular. Meleklerin gelişine şahit oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte İslam'ın ilk ayetlerini yaşadılar, muhatap oldular. Ve din-i mübini İslam'ın yeryüzüne hakim olmasına büyük emek sarf ettiler. İslam'ın ilk şahitleri, İlk tanıkları, ilk gayret edenleri onlardı. Ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizle yaşadıkları bu mücadele kolay olmadı. Bu hayat kolay geçmedi. Pek çok gayret ve fedakarlıkta bulunmaları gerekti. Bunlarda günümüz insanı için, bizim için çok büyük ibretler var. Çünkü maalesef günümüzde bizler keyfimize çok fazla önem veren, keyfimizin, rahatımızın bozulmasını istemeyen kişiler ve kişilikler haline geldik. Fedakarlık, diğer gamlık, başkasının yerine kendini koyma, hizmet etme, gayret etme gibi ahlaki erdemleri kazanmamız çok önemli. Çünkü gayret etmeden, emek vermeden hiçbir şey olgunlaşmıyor, hiçbir şey elde edilemiyor. İnsan terbiyesi de, evlat yetiştirmek de, aileyi ayakta tutmak da, İslamiyeti yaşamak ve dinin emirlerini insanlara yaymak da büyük bir emek ve gayret gerektiriyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu gayreti çok güzel bir şekilde yerine getirdiler. Bize de örnek oldular. En son onların Hendek'te, yani o Ahzab savaşında Efendimiz Aleyhisselam yanında yer almalarını anlatmıştık. Fakat sahabe-i kiram efendilerimiz Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer aldığı gibi onun yanından sıvışanlar da vardı. Kaçanlar da vardı. Mazeret uyduranlar, Efendimiz Aleyhisselam'ın

Yanındaki o gayret gerektiren günlerde orada olmamak isteyenler de vardı ki onlar münafıklardı. Şimdi bunlar görünüşte Müslüman oldukları için savaşan Müslümanların yanında yer almaları gerekiyordu. Ama aslında Müslüman olmadıkları için de oradan kaçmak istiyorlardı. Cenab-ı Allah da onların iç yüzünü, onların içlerindeki asıl niyeti ayet-i cellelerde bize bildirdi, belirtti. Cenab-ı Allah Ahzab suresinin 9. ayetinden 25. ayetine kadar onların içlerindeki niyetleri, garazi, kini ve o savaştan nasıl kaçtıklarını, nasıl sıvıştıklarını Cenab-ı Allah bize anlattı. Zaten Ahzab suresi de aslında Hendek Savaşı'nı anlatan bir suredir. Çünkü Hendek Savaşı'nın bir diğer ismi de Ahzab Savaşı'dır. Yani ne demek? Kabileler demek. Çünkü Ahzab Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda bütün kabile ve kavimler, İslam'ın dışında olan ne kadar kabile varsa hepsi toplandılar. Peygamber Efendimiz'in ve Müslümanların üzerine yürüdüler. Yani Hristiyan kabileleri, Yahudi kabileleri, müşrik kabileleri, Kureyş kabilesi ve diğer kabileler hepsi toplandı İslamiyet'e saldırmak için. Tabi Cenab-ı Allah müsaade etmedi. Müslümanları mansur ve muzaffer eyledi. Müşriklerin birliklerini dağıttı. Onların gücünü ve kuvvetini yok etti. Zaten kafirler kendileri güçlerini birleştirerek bir araya geldiklerini zannetsen de aslında onların hakikatte bir gücünün kuvvetinin olmadığını da Cenab-ı Allah bize pek çok ayet-i cellede bildirmiştir. Ahzab suresinin 18. ayetinde kalmıştık. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّق۪ينَ مِنْكُمْ Allah içinizden o engelleyicileri çok iyi bilmektedir. وَالْقَائِل۪ينَ لِإِخْوَانِهِمْ Ve kardeşlerine şunu diyenleri هَلُمَّ اِلَيْنَا Gelin bize katılın, Muhammed'i terk edin aleyhisselam. Bunu diyenleri çok iyi biliyor. O savaşın içinde en çetin zamanda sahabelerin yanında yer almaları gerekenler Efendimiz aleyhisselama karşı bir birlik ve onun yanında yer almama hareketi başlattıklarını Cenab-ı Allah bildiriyor. İşte içten içe onların nasıl bir fitnenin peşine düştüklerini bize anlatıyor. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيلًا Zaten bunların pek azı savaşa gelir diye buyuruyor Cenab-ı Allah münafıkların hallerini ve savaşta yaptıkları gizli oyunları, gizli planları bize haber veriyor. Bunu neden haber veriyor? Bu günümüzde de böyledir. Yani günümüzde de münafıklar vardır. İçinden Müslümanları sevmeyenler, Müslümanlardan olmayanlar ama Müslüman gibi görünenler, Müslümanların yanında saf tutanlar ama Müslümanların içten içe kuyusunu kazanlar, onlara hile ve tuzak kuranlar vardır. Dikkatli olunmasını gerektiğini Cenab-ı Allah bize böylece haber veriyor. Ahzab suresi 19. ayete geldik. Estaizu billah. Eşihhaten aleykum. Onlar bunu niye yapıyorlar? Onlar bunu size karşı aşırı cimriliklerinden dolayı yapıyorlar. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ كَلَّذِي يُوشَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ Korku gelip çattığı zaman da hani savaşta bir korku oluyor ya, o korku hali geldiğinde üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani sahabeler, Müslümanlar bir zorlukla karşılaştıklarında tedirgin olmazlar. Onların içinde bir endişe kaplamaz. Ama o münafıklar öyle olur ki o ölüm korkusuyla gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani onlar çok aşırı bir korku içinde olur ve gözleri döner. Hani bir insan böyle çok korktuğunda böyle gözü döner, gözünün hali değişir. Onlar o şekilde olurlar diyor Cenab-ı Allah. فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ Ama o korku gittiğinde de, hani o savaştaki korkulu hal, mesela diyelim ki hücum bittiği zaman سَلَقُوكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ Onlar mala düşkünlük göstererek sivri sivri dilleriyle incitirler. Korku geçtikten sonra da ileri geri konuşmaya, gelişi güzel sözler sarf etmeye ve inciten, fitne çıkaran sözlerini saçmaya

Devam ederler. Ulaike lem yu'minu. Onlar iman etmiş değillerdir. Yani Allahü Teala burada müşrik saflarındaki düşmanı anlatmıyor. Müşrikleri, Yahudileri anlatmıyor. Müslümanların içinde Müslümanım diyen, Müslümanlarla beraber savaşan ama Müslüman olmayanları anlatıyor. Ulaike lem yu'minu. Onlar iman etmiş kişiler değillerdir. Onlara sakın aldanmayın. Onlara sakın inanmayın. Fe ahbetallahu a'malahum. Bunun için Allah onların bütün yaptıklarını boşa çıkardı. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Bu Allah'a karşı çok kolaydır. Tabi onların ben Müslümanım dedikleri için Müslümanların lehine yaptıkları bazı çalışmalar da var. Bazı güzel neticeye varan şeyler de oldu. Bazı faydalı amelleri de oldu. Ama onlar mümin olmadıkları için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Onların yaptıkları amellerin hiçbir kıymeti yok. Hiçbir değeri yok. Her şeyi kıymetli yapan insanın imanıdır. Hani şöyle bir düşünün. Bir anne baba düşünün. Evladı var, yavrusu var. İşte çok başarılı, çok iyi bir sanatkar veyahut da çok iyi bir tabip. İnsanlara fayda sağlayan çok iyi biri ama anne ve babasını tanımıyorsa, yani sen benim anne ve babam değilsin diyorsa, reddediyorsa, onları tanımıyorsa, onlara eziyet ediyorsa, bunun bütün dünyaya iyi olmasının ne faydası var? Kendisini dünyaya getiren ve onu besleyip büyüten, anne ve babasını reddeden, inkar eden ve ona eziyet eden insanın bütün insanlığa karşı iyilik yapmasının ne faydası var, ne manası var? Bunun gibi bir insan ne kadar iyi, ne kadar güzel olursa olsun, Allah'a iman etmiyorsa, peygamberine iman etmiyorsa, mümin değilse onun yaptığı hayırların ve güzelliklerin bir manası, bir faydası yok. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Bütün amellerini boşa çıkaracak bir fiil işlemiş oluyor. Ve Ahzab suresi 27. ayet. Estaizu billah. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Aslında düşman birlikleri dağıldı. Ama onlar Müslümanların mağlup olmasını istiyorlardı. Hem Müslümanların safında yer alıyorlar hem de Müslümanların mağlup olmasını istiyorlar. Neden? Çünkü Müslüman değiller, münafıklar. وَاِنْ يَئْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا. Düşman bir daha geldiğinde ise isterler ki لَوْ اَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْاَعْرَابِ. Çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunsunlar. Yani o düşmanla karşı karşıya savaşan Müslümanların safında yer almasınlar da dağlarda yaşayan bedevilerin, o çöllerde yaşayan insanların arasında keşke bulunsalar, hiç bu saflarda yer almasalar diye isterler. يَسْأَلُونَ عَنْ اَنْبَائِكُمْ. Size ait haberleri böyle uzaktan uzağa alsınlar isterler. وَلَوْ كَانُوا ف۪يكُمْ. Zaten aranızda da bulunsalar مَا قَاتَلُوا اِلَّا قَلِيلًا. Savaşa çok az katılırlardı. Yani onların Müslümanların yanında yer almalarının da Müslümanlara hiçbir hayrı ve hiçbir yararı yoktur. Hatta daha çok zararı vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Muhakkak andolsun ki gerçekten Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Şimdi bu ayeti celile pek çok vaiz hocamız tarafından anlatılan, Allah dostları tarafından dillendirilen, Müslümanlara nasihat olarak anlatılan ayetlerin başında gelir. Muhakkak andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Yani Cenab-ı Allah Habibini bize örnek olarak sunduğu bu Ahzab suresinin 21. ayeti nerede iniyor? Bakın nerede bulunuyor dikkat ederseniz, Ahzab suresinde. Yani o münafıkların Hendek Savaşı'nda Müslüman görünüp ama Müslüman olmadıkları için Müslümanların yanında yer almamaları, onların yanından sıvışmaları, Müslümanların aleyhine hareketlerde bulunmalarını anlatan ayetlerin arasında zikrediliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı örnek alanla örnek almayan arasında bir

fark var. Bakın düşünün, onlar biz müminiz demişler. Peygamber Efendimizin yanında yer almışlar. Ama Müslüman olmamışlar. Fakat Peygamber Efendimizin yanındalar, onunla beraber yaşıyorlar, bütün mucizeleri görüyorlar. Onun kokusuna, onun tenine, onun hareketlerine şahit oluyorlar. Peygamber Efendimizle beraber aynı safta, savaşta yer alıyorlar. Ama Peygamber Aleyhisselam onlar için güzel bir örnek değil. Çünkü iman etmiyorlar. Ama ondan 14 asır sonra gelen müminler için, yani bizler için Peygamber Aleyhisselam güzel bir örnek. Düşünün, bir yanda Peygamber Aleyhisselam'ın yanında olup onunla beraber savaşan, Hendek Savaşı'nda katılan ama mümin olmayan ve mümin olmadığı için de hiçbir nasibi olmayan kişiler var. Bir yanda da peygamberden zaman olarak 14 asır sonra gelmiş, peygamberi hiç görmemiş ama onun yanında yer alan bizlerden bahsediyor. Ne buyuruyor? Resulullah da aleyhisselam sizin için güzel bir örnek vardır. Limen kâne yercullâhe vel yevmel âhira ve zekerallâhe ketira. Ve kimin için? Bu peygamber aleyhisselam örnek. Bizim için ve bizim içimizden Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden ve Allahü Teala'yı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır. Ha, burada da bazı şartlar var. İmanın kuvvetli olması, Allah inancının olması, ahiret inancının, yani benim bu yaptıklarımın bir hesabı var, bunlar ahirette bana sorulacak deyip o iman üzere yaşayanlar ve Allahü Teala'yı zikredenler, yani Cenab-ı Allah'ı anmak, ibadetini yapanlar. Evet, bir insan müminse ama Allahü Teala'yı anmıyorsa, onunla ibadetle irtibatı yoksa, Allahü Teala'yı hatırlamıyorsa, bu gayrette değilse, Peygamber Aleyhisselam onun için de güzel bir örnek değildir. Yani onu örnek almak için bir gayreti yoktur. İman etmiş ama ibadetini yapmayan, Allahü Teala'yı anmayan insan, ben şu konuda Peygamber Aleyhisselam'ı örnek alayım diye dertlenmez. Peygamber Aleyhisselam müminler için ve müminler içinde de Allah ve ahiret inancı kavi olan, güçlü olan kişiler ve Allahü Teala'yı zikredenler için Peygamber Aleyhisselam güzel bir örnektir. Onun dışındakiler Peygamber Aleyhisselam'ı örnek almak gibi bir derdi yoktur. Peki onların dertleri nedir? Onların dertleri hep dünyadır. Parası daha fazla çoğalsın, maddiyatı daha fazla çoğalsın, maaşı daha fazla çoğalsın, daha çok kazansın, daha çok olana erişsin. Derdi maalesef ki bu olur. Ahzab suresi 22. ayet. Estaizu billah. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ. Ama müminlerse o düşman kuvvetlerini karşılarında görünce قَالُوا şöyle derler: هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. İşte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler derler. Müminler böyle der. Az önce ne buyurdu? O münafıklar ne diyorlar? Onlar gördükleri zaman o düşman birliklerini, ah keşke burada olmasak, şu dağın başında yaşayan bedevilerin yanında yer alsak ama müminlerden gelen haberlere de kulak versek. Onlar düşman saflarıyla karşılaştıklarında kalpleri böyle kayar ama müminlerse işte bu Allah ve Resulün bize vaat ettiği şeydir derler. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Onlar düşmanla karşılaştıkları zaman korkmak, sıvışmak, oradan yok olmak, başka yere gitmek şöyle dursun. Onlar işte derler, bu Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Onlar zaten doğru söylemişlerdir ve imanları artar, teslimiyetleri artar. Mümin düşman karşısında zayıflamaz, korkuya kapılmaz. Onun arttırdığı şey imanı ve teslimiyeti olur. Yine Ahzab suresi 23. ayete geldik. Estaizu billah. Minel müminine rical. Müminlerden öyle erler, öyle kimseler vardır ki, buyuruyor Cenab-ı Allah. Sadaku ma ahadullahi aleyh. Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Onlar Hazreti Osman bin

Affan radıyallahu an, Hazreti Talha bin Ubeydullah radıyallahu an, Said bin Zeyd radıyallahu an, Hazreti Musab bin Ümeyr radıyallahu an, Hazreti Hamza radıyallahu an, Hazreti Enes bin Nadır radıyallahu an ve diğerleri. Onlar Allahu Teala'ya verdikleri sözleri yerine getirdiler. Feminhum men qada nahbe. Kimileri onun yolunda can verdiler. Hazreti Hamza, Hazreti Musab bin Ümeyr, Hazreti Enes bin Nadır gibi radıyallahu anhum hazretleri Allah'ın yolunda can verdiler. Ve minhum men yantazir. Onlardan kimi de şehit olmayı beklemektedirler. Hazreti Osman gibi, Hazreti Talha gibi radıyallahu anhuma. Ve ma beddelu tebdila. Onlar vaatlerini asla değiştirmediler. Liyecziyallahu sadikine bi sidqihim. Bu öyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin ve yuazzibel münafikine inşa'e ev yetube aleyhim. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, şayet tövbe ederlerse de dilerse bağışlasın. İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ. Muhakkak Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ahzab suresinin 25. ayeti, yine bu Hendek Savaşı ile ilgili inen ayetten. Ve raddallahu allazina keferu bighayzihim lem yanalu hayra. Allah o inkar edenleri, o kafirleri hiç fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. O müşrikler, Yahudiler, Kureyş kabilesi Peygamber Efendimizin karşısına Hendek Savaşı'nda dikildiler. Müslümanları yok edeceklerdi. Kendi hesaplarına göre artık Müslümanların bundan sonra işi bitmişti. Çünkü Uhud Savaşı'nda sayılarının çokluğu Müslümanları sarsmaya yetmişti. Hendek Savaşı'nda tamamen köklerini kazıyacaklardı. Adeta Uhud Savaşı'nda yarım bıraktıkları işi Hendek Savaşı'nda tamamen erdireceklerdi. Ancak hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri döndüler. Raddallahu allazina keferu bighayzihim. Allah onları öfkeleriyle geri çevirdi. Lem yenalu hayra, hiçbir fayda, kendilerince hiçbir şey elde edemediler. Ve kefallahu'l mu'mininel qital. Allah savaşta müminlere yetti. Ve kanallahu kaviyyen aziza. Allah güçlüdür ve üstündür buyuruyor ayeti celledi. Müminlerle münafıkların karşılaşması böyledir. Müslümanlar her zaman azizdir, güçlüdür. Kafirler de her zaman zelil, hor ve hakirdir. Onlar Müslümanların üzerine zulümleriyle galip gelseler de onlar yine ezilmiş olanlar, öfkeleriyle geri dönen kişilerdir. Evet, sahabe-i kiram efendilerimizin üstünlüklerini Cenab-ı Allah ayette bize bildirdi. Onların fedakarlıklarını, onların gayretini, onların karşısında geri duran münafıkların, Yahudilerin, o Müslümanlara karşı gelenlerin ne hallerde olduğunu da Cenab-ı Allah ayet-i cellelerle bize bildirdi. Yine sahabe-i kiram efendilerimizin fedakarlıklarından bize örnek veriliyor. Hayat-ı Sahabe isimli eserde, Muhammed Yusuf el-Kandehlevi'nin eserinde. Yani Allah yolunda gayret etmek, Allah yolunda sıkıntılara katlanmak, hastalıklara katlanmak, yaralanmalara katlanmak başlıklı konu bu. Çünkü bugün müminlerin gayret eksikliği var, mücadele eksikliği var. Biraz böyle zahmet çektiklerinde bir konuda hemen onu geri bırakıp dönme gibi bir hastalıkları var zamanımızdaki insanların, bizlerin. İşte bu gayret örnekleri de bizi aşka getiren, dinimiz için, mukaddesatımız için, ailemiz için, vatanımız için, korumamız gereken şeyler için gayret göstermemiz, onları bırakıp gitmememiz gerektiğini bize anlatan konular. Uhud Savaşı'nda iki adamın hadisesi bize naklediliyor. Beni Eşhel kabilesinden bir adam şöyle anlatılıyor. Diyor ki ben Uhud Savaşı'ndaydım. Kardeşim de vardı. Her ikimiz de ağır yaralı olarak savaştan çıktık. Uhud Savaşı bitti. Ama gerçekten çok yorulduk ve çok da ağır yaralandık. Hazreti Peygamber aleyhisselamın habercisi düşmanın peşinden gidilecektir

diye sözünü bize ilan etti. Uhud savaşı bitti. Düşman da gitti. Sahabeler çok ağır yaralı. Savaştan çıkmışlar. Ve biz ikimiz de çok ağır yaralıydık. Peygamber Efendimizin düşmanın peşinden takip edeceğiz sözü geldiğinde kardeşime dedim ki, peygamberle birlikte bir gazveye iştirakı kaçırmayalım dedim. Bakın burada şöyle demeyeyim.

Peygamber aleyhisselam bir gazveye işaret ediyor, onu kaçırmayalım diyor. Kaçırmayalım dediğinde de ağır yaralı, yani bugün belki yoğun bakımda tedavi görmesi gereken bir hasta sınıfında olan bir kişi bunu söylüyor. Allah'a yemin ederim ki binecek hayvanımız da bizim yoktu diyor. İkimiz de çok ağır yaralıydık diyor. Ama yine Peygamber Efendimizin bu işaret ettiği şeyi kaçırmayalım dedim. Ve Peygamber aleyhisselamla beraber yola çıktık diyor. Biz bugün bir yerimiz biraz ağrısa, biraz başımız ağrısa, hemen ben oraya gelmeyeyim deriz. İşte azıcık bir yerimiz indinse, kendimizi iyi hissetmesek, azıcık halsizliğimiz olsa, hemen ben durayım, ben oturayım deriz. Ama o, biz Peygamber aleyhisselamla beraber yola çıktık diyor. Fakat benim yaram kardeşimin yarasından biraz daha hafifti. Onunki daha ağırdı. O bitap düştüğünde onu biraz sırtlıyordum. Sırtımla ona destek veriyordum. Onu ilerletiyordum. Biraz da o kendi çabasıyla yürümeye gayret ediyordu. Bu Müslümanların vardığı son noktaya varana kadar böylece devam etti. Abdullah bin Sehel radıyallahu anh ve kardeşi Rafi bin Sehel, Hamraul Esed denilen Peygamber Efendimizin işaret ettiği o yere yaralı oldukları halde gidenlerdendi. Birisi diğerini sırtlayıp götürüyordu ve onların binekleri dahi yoktu. Tabii bunları anlatmak bize kolay geliyor ama onlar o gün ne kadar ağır bir durumdaydılar. Açtılar, susuzdular. Tedavi edilmeleri gerekiyor, yaralarının sarılması gerekiyor. Birinin onlarla devamlı ilgilenmesi gereken bir halde onlar bir gazveye daha gidiyorlar. Yani müşrikleri takip etmeleri gerekiyor Hamraul Esed denilen yere kadar. Bu da kolay bir şey değil. Belki o anda müşrikler geri döneceklerdi. Belki onların artık onlara karşı duracak zaten bir takatleri yoktu. Müşrikler geri dönseydi belki hepsini kılıçtan da geçirebileceklerdi. Bunun ucunda şehit olmak vardı. Ama onlar bunu bildikleri halde bu gayreti göstererek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işareti onlara yetti. Peygamber aleyhisselam bir şeye işaret ediyorsa o gidilecek bir hedeftir. Ben hastayım, ben yaşlıyım, ben yorgunum. Bunlar onların hayatlarında olmamış. Şimdi inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimiz de öyle. Kendisi topal, savaşa gidecek, savaşta bir aslan gibi çarpışacak durumda değil. Ama gayret ediyor, ben de gideceğim diyor. Niye ben diyor topal olarak ölürsem, şehit olursam cennete basamaz mıyım diye Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ve onun gayreti topal olmasına rağmen, hani savaşa gelmeyenler, gelmeyecekler arasında bulunmasına rağmen gayret gösteriyor. Onu da inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Haç suresi 1. ayetten 38. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli.

0: bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
4: Haber bültenini sunuyoruz.
5: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Özgür Özel yeniden grup başkanı seçildi. Özgür Özel başkanlığında toplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapalı grup toplantısında grup başkanlığı seçimi yapıldı. Özgür Özel seçim sonrası CHP grup başkanı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada CHP 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmış ve zanlıların İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da bulunan adreslerinde arama el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Tülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Akbek Şenay'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyonla kırmızı bültenle aranan biri Ankara Garı saldırısıyla bağlantılı 10 DAEŞ'lı terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek terör örgütü DAEŞ'e katılan Türk kökenli şüphelilerin örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği, geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eyleminde yer aldığı belirlendi. Teröristlerden birinin Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. MIT, 10 DAEŞ terör örgütü mensubunun Suriye'de olduğunu tespit etmesi üzerine Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli saha çalışmaları yürüttü. Hareketleri adım adım izlenen teröristler düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MIT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışma sonucunda yakalanan 10 DAEŞ'lıdan 9'u tutuklandı, birinin ise gözaltı süresi uzatıldı. Teröristlerin emniyetteki ifadelerinde terör örgütü DAEŞ tarafından verilen eylem talimatlarına, örgüt bünyesinde aldıkları silahlı ve dini eğitimlere, örgüt adına gerçekleştirdikleri propaganda faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdikleri öğrenildi. Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Karadeniz sahil yolu Giresun Limanı mevkiinde Musa U idaresindeki tır Ali Y'nin kullandığı araç ve Ferhat Y yönetimdeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücü Ali Y ile beraberindeki Melek Y, Hamza Y, Hasan Y ve Sadem Yağmur Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

0: dedi. Yaralılar Ferhat Y., Fatma Y., Sümeyye Y., Eymen Y., Rana Meltem Y. ile tır sürücüsü Musa U. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün yapılan 2 milyar 428 milyon dolarlık dış satımla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun yenilendiğini bildirdi. Bakan Bolat yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda tarihi bir başarıya daha imza attığını belirtti. Bu kapsamda yapılan ihracata işaret eden Bolat, 22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekoru bir kez daha yenilenmiştir. Kurban Bayramı'na yeni günlük ihracat rekoru sevinciyle giriyoruz. Elde edilen bu tarihi başarı, ülkemizin güçlü üretim kapasitesinin, dinamik özel sektör yapısının, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünün ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve Türkiye 100 yılı vizyonu doğrultusunda hükümetlerimizce 23 yıldan bu yana yürütülen ihracat odaklı politikaların somut bir neticesidir ifadelerini kullandı. Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde yer alan kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Xinhua Ajansı'nın haberine göre Changchi ilinin Qinyuan ilçesindeki kömür madeninde sabah saatlerinde gaz kaynaklı patlama oldu. 247 işçinin çalıştığı belirtilen madende ilk belirlemelere göre 90 işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan işçileri arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Kömür madenindeki patlama, Çin'de son yıllarda en fazla can kaybına yol açan maden kazalarından biri oldu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yayımladığı açıklamada arama kurtarma çalışmaları için seferber olunması ve yaralıların tedavisi için talimat verdi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.783'e ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 29 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 890 kişinin öldürüldüğü, 2677 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 777 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.783'e, yaralı sayısının da 172.779'a yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu gece saatlerinde güneydeki Sur kentine bağlı Deir Kanun en-Nehr beldesine hedef aldı. Bir evin tamamen yıkıldığı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Beka bölgesinin güneyindeki Er-Refit beldesinde bir eve düzenlenen bombardımanda da bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Yüzyılın alimleri.
1: Biz elhamdülillah bizim yolumuz belli. Büyük belliler yolu. Üstad Mahmud Sami'dir de bilen de bilir. Kibar-ı İllah'ın en yüksek yetkisi Sultan Arif'in idi. Bize Cenab-ı Hak

0: güzel yola bizi sevk etmiş. Yalnız bir de böyle giriş güzel bilgisi içinde olursak istifade edemeyiz. Adabına muhakkak dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak neyi emretti, neyi yasak etti, bunun üzerinde ısrarla duracağız. Ki manen terakki edelim, bu birinci basamak. Birinci basamağa dikkat edilmezse insan ne aykı geçile maneviyattan istifade edemez.
1: Muhterem Üstad, salih ve sadık olarak bildiği, tanıdığı kim varsa, gönlünde her birine bir yer ayırmışsa da, henüz gönlünü tamamen kaptırıp teslim olacağı üstadını bulamamıştı. Arayış sürüyordu. Yaş 30'u yeni aşmıştı ki, iradesini elinden alan büyük buluşma Bursa'da tecelli etmişti. Dönemin büyüklerinden Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri ile ummadığı bir şekilde karşılaşmış ve adeta tutuluvermişti. O mu Sami Efendi'yi bulmuştu, yoksa Sami Efendi mi onu bulmuştu? Bu sır bize kapalı. Ama gerçek olan bir şey var ki, her ikisi de aradığını bulmuştu. Musa Topbaş Hazretlerinin hayatında en büyük tesiri icra eden alim ve arif zat hiç şüphesiz ki Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleridir. Sami Efendi Hazretleri ile tanıştığında ruhunda o zamana kadar hissetmediği manevi haller zuhur eder, içine bir ateş düşer. Onun şu ifadeleri tasavvufa olan muhabbetinin izharıdır.
2: Sami Efendi Hazretlerine intisabımdan sonra dünyaya bakışım ve görüşüm değişti. Eski sevdiklerimi sevemez hale geldim. Her gün beraber yiyip içtiğim arkadaşlar vardı. Bir anda silindi. Ne onlar fakiri aradı ne de ben onları aradım. Muhterem üstazımızın huzuru âlilerine girdiğimizde tasavvufa dair hiçbir malumatım yoktu. Bize evrat verecekler, yapacağız o kadar. Manevi değişiklik gibi şeylerden haberimiz yoktu. Zahiri bir ders gibi telakki ediyorduk.
3: Fakat esas Musa Efendi'nin hayatını değiştiren o intisap dediğimiz Sami Efendi ile manevi evlat olarak buluşmasıdır ki bu çok önemli bir husustur. Şöyle önemli bir husustur kendi ifadeleriyle. Ben diyor Sami Efendi Hazretleri'ne gidince zannettim ki hani herkes bir yere gidiyor, bir evrat alıyor, virt alıyor. Bana da Hazret diyecek ki işte evladım bak şu istiğfarları yaparsınız, şu salavatları okursunuz, şu zikirleri yaparsınız. Allah da size nafile ibadet yaptığınız için bol bol ecir verir. Ben diyor böyle zannediyordum biraz da ama diyor Sami Efendi Hazretleri ile o intisap dediğimiz buluşmada şunu hissettim ki diyor, insanın kalbine elinde böyle koymuştu tam kalbinin üstüne, o intisap dediğimiz hadiseyle eğer gerçek mürşidi bulduysa insan, kalbine diyor bir aşı yapılıyor. Kalbe aşı yapılıyor, kalbe. O aşı tuttuğu zaman da diyor hayatınız topyekün değişiyor.
2: Kalbe kuvvetli bir aşk aşısı vuruluyor. Salik hakikaten zeki, anlayışlıysa onun kıymetini biliyor, o halini muhafaza ediyor. Biraz noksanlığı olansa, istifade etse bile o kadar alamıyor. Tasavvuf bir derya, hem her şeyi bilir hem hiçbir şeyi bilmez. Çok dereceler var, derecenin derecesi var.
3: Ve ben Sami Efendi Hazretlerinden o intisap dediğimiz hadiseyi gerçekleştirdiğimde, yani ona manevi bir evlat olduğumda, belirli virtleri aldığımda, evime geldiğimde şöyle bir değerlendirme yaptım. Ben adeta manevi bir ameliyattan geçmişim. Tabii böyle bir bağlanış, böyle bir cezbe, yani intisabın başındaki bir cezbe deniliyor ona tasavvufta. o hayatı çok değiştiriyor. Ve birden de diyor, benim hayatımda adetlerim vardı belki günlük, haram olmayan, günah olmayan adetler ama onların daha güzelliğini hemen benim içimde bir değişiklik oldu diyor. Oturmamda, kalkmamda, kullandığım bazı eşyalarda bunların hiçbirisi haram değildi ama ben birden onun yerine şöyle yapsam, o oturuşun yerine böyle otursam, onu kullanmam yerine bunu kullansam daha iyi olur gibi kendiliğinden içimde değişiklikler başladı.
1: Musa Efendi, mürşidi Mahmud Sami Ramazanoğlu'yla ilk tanışmasında yaşadıklarını şöyle anlatır.
2: ...1950 senesinin yaz aylarının yerlerini sonbahara terk edeceği Ağustos sonlarındaydı. Mutat olarak ailece her sene dinlenmek için Bursa'ya gider, 15-20 gün kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a dönerdik.
4: Fakat bu sene Bursa'ya geldiğimizde bir haftadan beri halkta diğer senelerin huzur ve neşesini göremiyorduk. Herkeste bir bezginlik, bir sıkıntı hali seziriyordu. Bilhassa yaşlılar, biz kuraklığın ne olduğunu biliriz diyorlardı. Çünkü Bursa Ovası'nın o zamanki canlı yeşilliğinin donuklaşmaya, Nilüfer çayının kurumaya, çeltik tarlalarının suyunun çekilmeye başladığı ve şehrin bazı semtlerinin suyunun akmadığı görülüyordu. Yine bir gün Bursa'da, otelin bahçesinde muhtelif kimseler oturuyorlar, aralarında muhtelif konulara dair mübahiseler yapıyorlardı.
2: Cemaat arasında bir fısıltı duyuldu. Sonra bir müddet sessizlik. Adanalı Sami Efendi Hazretleri teşrif etti denildi. İçlerinden biri söz alarak, "Bu zat Allah sevgilisidir. Yemez, içmez, uyumaz, sabahlara kadar ümmeti Müslümin'in salahı için dua eder. Her hali ahlak numunesidir. Her hareketi Kur'an ahkamına uygundur. Her gittiği yere bereket götürür. Hastalar şifa, dertliler deva bulur," diyordu. Ben bu ismi ilk defa duymuştum. Bu sözler kalbimde yer etmişti. İçimden, "Böyle bir zamanda, böyle bir Allah dostu nasıl bulunur?" diye geçirdim. Otelin ovaya bakan iki odalı bölümüne iki refikiyle yerleşmişlerdi. Aradan kısa bir zaman geçmişti. Gökyüzü birden bulutlandı, karardı. Gök gürültülerini tatlı tatlı yağan yağmur takip etti. 2-3 gün aralıksız devam etti. Dereler doldu, soluk otlar yeşillendi. Herkes elhamdülillah, kuraklık tehlikesi atlatıldı diye Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerine şükürlerini izhar ediyorlardı. Gülmeyen yüzler gülmüş, sıkıntıda olan sineler açılmıştı. Muhterem Üstad ve iki arkadaşı yağmur altında şemsiyelerini açarak devamlı vakit namazlarını Hüdavendigâr Camii'nde eda ediyorlardı. Yaz olmasına rağmen şemsiyelerini yanlarına almalarının bir hikmeti vardı. Öyle bir cezbeye, sevgiye tutulmuştum ki bahçenin bir kenarında onların gidiş ve dönüşlerini bekliyor, geriden temaşa etmekten bir haz duyuyordum. Çocukluğumdan beri kemal ehline karşı derin sevgim vardı. Büyük zatların ziyaretine gider, onlarla oturmaktan, onları dinlemekten zevk alırdım. Onlar da âli cenap insanlar oldukları için samimiyetimi gördüklerinden küçüklüğüme rağmen huzurlarına kabul ederlerdi. Fakat bu Allah dostundaki hal, vakar, eda şimdiye kadar gördüklerimden hayli farklıydı. Kendilerine yaklaşmak, hizmeti âlilerinde bulunmak, dualarını almak istiyordum. Refiklerinin izniyle huzurlarına çıktım. Nereye arzu ederlerse arabamla hizmete amade olduğumu söyledim. Dışarıdaki vasıtalarla ihtiyaçlarını gördüklerini beyan ederek özür dilediler. Yani kabul etmediler. Yalnız birkaç gün sonra Mudanya

yoluyla İstanbul'a döneceklerini söyleyip beraberce oraya götürmeme muvafakat ettiler. Zikredilen günde Mudanya'ya kadar beraberce gidildi. Vedalaşıp ayrıldım. Vapur ufukta kayboluncaya kadar yaşlı gözlerimle seyrettim. Bu Mürşid-i Kamil'in sevgisi gönlümde o kadar yer etti ki hayali gözümden hiç gayb olmadı.

0: Musa Efendi, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerini zaman zaman ziyaret etse de, 6 yıl kadar bu âli yola zahiren intisap edememişti. Ancak yıllar geçtikçe içindeki iştiyak dayanılmaz hale gelmiş ve büyük bir istekle bu ulu kapıya bağlanmaya karar vermişti.
1: İşte ilk aşı böyle oluşmuş. Bu 1950'li yıllarda olmuş, fakat mesela Sami Efendi'ye intisabı 1956 yılında olmuş. Diyor ki Sami Efendi Hazretleri'yle tanışınca zaten bize hemen gel size evlat verelim demediler. Zaten demezler de büyükler. Siz kendi halinizle talep oluşursa, içinizde bir ateş oluşursa siz talip olursunuz. Cenab-ı Hak da lütfederse olur. Fakat diyor 1956 yılında diyor ailecek Malatya'ya gittik diyor. Ailesi Malatyalı idi Musa Efendi'nin eşi. Niyetimiz bir iki hafta kalmaktı diyor. Yanımızda da diyor Üstad Necip Fazıl'ın Halkadan Pırıltılar adıyla bir eseri vardı. Oradan Allah dostlarının merakiplerini okuyoruz diyor. Derken diyor içimizde bir ateş belirdi. Hemen diyor dönme ihtiyacı hasıl oldu. İstanbul'a diyor kısa sürede döndük. Valizleri diyor eve bırakır bırakmaz hemen diyor Erenköy'e koşarak gittim adeta diyor. Vardım diyor, kapıyı çaldım, içeri girmek istedim Sami Efendi Hazretleri'nin. Müsait olmadığını söylediler diyor. Yarım saat sonra tekrar geldim. Tekrar müsait olmadığını ifade ettiler. 2-3 defa tekrarladı. Tabii diyor bu edebe mugayir ama diyor duracak halim yok diyor. O kadar bir demek ki arzu oluşmuş. Derken kabul ettiler diyor. Elhamdülillah diyor. Daha sonra diyor Sami Efendi Hazretleri'nin yanından hiç ayrılmamaya gayret ettim.
0: Musa Topbaş Hazretlerini yakından tanıyanlar, onun Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine olan hayranlığını, engin muhabbetini, teslimiyetini, tazimini ve hizmetini daima gıptayla seyretmişlerdi. Nitekim Emin Saraç Hoca Efendi, Musa Topbaş Hazretleri için şöyle demişti.
2: Musa Efendi'nin kolaylıkla mı oraya çıktığını zannediyorsunuz? Zenginlik insana bir tuğyan sebebidir, buyuruyor Yüce Mevlamız. Gerçekten de zenginlik imtihanı fakirlik imtihanından zordur. Musa Efendi o zenginlik içinde yükselmeyi başarabilmiştir. Ben Musa Efendi'nin vaktiyle Sami Efendi'ye nasıl hizmet ettiğini biliyorum. O derece dikkat, tevazu, mahviyet. Gerek buradaki ve gerekse hac mevsimindeki hizmetleri anlatmak mümkün değil. İçinde bulunduğu zenginliğe rağmen Sami Efendi'nin misafirlerine son derece büyük hizmetkarlık yaptık.

0: bizzat kendi elleriyle ikramlarda bulunurdu. Bu hizmetlerinin hepsi onun o kemale erişmesine neden olmuştur.
1: Mürşitlik de çok mühim ama mürit olabilmek daha da mühim. Gerçek bir müritlik yaptı. Sami Efendi'ye senelerce hizmet etti. Onun izinden yürümeye gayret etti.

Hayatı geçmiş, müritlik dönemi geçmiş Musa Efendi Hazretleri'nin Sami Efendi Hazretleri ile. Ve bir büyüğümüzün ifadesiyle mürşidine sevdalanmış bir zattı Musa Efendi. Zaten tasavvuf, tasavvufi olgunluk, tasavvufi yürüyüş böyle bir kitap okumayla oluşan bir yürüyüş değil. İnikas ve insiba derler. Klasik tabir böyledir. İnikas ve insiba yansıma ve boyanma tarihiyle gelişme olur, yetişme olur. Ne demek yansıma ve boyanma? Siz muhabbetle birbirinize kalben bağlanacaksınız. Siz ona adeta kalbinizi muhabbetle rapt edeceksiniz, bağlayacaksınız. Mürşidiniz de size teveccüh edecek, size merhamet kanatlarını açacak, iltifatını yöneltecek. İki gönül bir olacak adeta ve orada duygular akmaya başlayacak. Haller akmaya başlayacak ve böyle güzelleşeceksiniz. Musa Efendi'ye Allah böyle bir teslimiyet nasip etmiş. Kendisi yine şöyle ifade ederdi. Fakir derdi, evvelce gassal elinde meyyit gibi teslim olunacak ifadesini anlamazdım. Yani ölü yıkayıcısının elinde ölü gibi olmak. Adeta iradesini bile kaybedecek derecede olmak. Bu nasıl olabilir? Bir insanın aklı var, idraki var. Böyle bir şey nasıl olabilir diye düşünürdüm. Fakat diyor, ne zaman Sami Efendi Hazretleri'ni tanıdım, iradem elimden gitti adeta diyor. Onun o güzelliğine, kulluktaki güzelliğine hayran oldum. Gayri ihtiyari, gayri iradi böyle bir bağlanış ve teslimiyet hali zuhur etti.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
6: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu

0: için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Musa Efendi tasavvuf yolunda ilerlemek için teslimiyetin çok önemli olduğunu beyan eder, bu konuda şöyle buyururlardı.
1: Bu yolda teslimiyet çok mühimdir. Teslimiyeti olan rahata kavuşuyor. Teslimiyeti olmayanın ne kadar ibadeti çok olsa da, birçok meziyeti de olsa o kâfi gelmiyor. Denizde boğulacak kimse bile öyledir. Denize ve kurtarıcıya teslim olup kımıldamadan durursa, onu sahili selamete çıkarırlar. Yok çırpınırsa kendi kendine boğulur gider. Efendim nasıl teslim olunur? İşte şer'i ölçüler var. Teslim olmak demek Cenab-ı Hakk'a teslim olmak demektir. Ama gelişi güzel de herkese teslim olunmaz, o ayrı bir mevzu. Muhakkak hakiki mürşidi kamil olacak. O zaman ona teslim olmak daha kolaydır. Mesela bir insan herhangi bir şeyhten zahiren ders almıştır. Gönülden bağlanmamıştır ama zahiri olarak dersini yapar. Fakat ufak bir şey olduğu zaman değil teslim olmak, kendi ölçüsüne göre şeyhini tenkit bile eder. Böylesini de gördük. Bu kişi nasıl terakki eder?
2: 1956 yılından sonra Sami Efendi Hazretleri ile bir hac yolculukları oluyor. Beraberinde yol arkadaşları var, yakın hizmette bulunan muhterem insanlar var. Tabii Suriye halkının o dönemde çok muhabbeti sebebiyle önce Suriye'ye iniyorlar, sonra Hicaz'a devam ediyorlar. Pek çok yolculukları bu şekilde gerçekleşmiş. Suriye inişlerinden birinde Sami Efendi Hazretleri diyor ki, otele girmeden önce açlık giderecek ekmek, peynir, helva gibi şeyler alalım, otele öyle geçelim diyor. Yanındaki yol arkadaşlarından birisi diyor ki, efendim diyor, Suriye'de ekmekten, helvadan, peynirden bol bir şey yok diyor. Bir otele yerleşelim, ondan sonra alırız diyor. Musa Efendi diyor ki, o hizmet eden abimize, abi diyor, üstazımız ne derse keramettir diyor. Onu değiştirmeden dediği şekilde tatbik edelim, alalım, ondan sonra otele geçelim diyor. O abimiz de yok diyor, önce otele yerleşelim, ondan sonra alırız. Tabii Musa Efendi çok yeni olduğu için hizmette ısrar edemiyor ve otele yerleşiyorlar. Otele girer girmez, odalarına yerleşir yerleşmez bir haber duyuluyor. İşte Suriye'de ihtilal oldu. En az 3 gün sokağa çıkma yasağı var. Tabii bu 3 gün içerisinde, otelde kaldıkları 3 gün içerisinde Sami Efendi Hazretleri, ben sizi uçaktan inerken ikaz ettim, yani böyle böyle bir şeyler alalım dedim, almadınız şeklinde en küçük imada dahi bulunmuyor. Ve öyle bir durumda herkes dersini almış oluyor. Burada Musa Efendi'nin söylediği, yani büyüğünden ağzından ne çıkarsa, nasıl talep edilmişse aynen yapmak hizmet anlayışının temelini teşkil ediyor.

0: pek çok yolculukları oldu. Yani bütün yolculukları esnasında Sami Efendi Hazretlerinin hizmetinden en çok memnun kaldığı ve hiç rahatsız olmadığı tek kişi Topbaş Musa Efendi'ydi.
1: Musa Efendi Hazretleri öncelikle de gerçekten Sami Efendi Hazretleri'ni hayattayken hep onu ön plana çıkarmıştır. Bir dostumuzun çok güzel bir şeyi vardır. Der ki Sami Efendi Hazretleri'nin torunlarından birisine, ben de sizin Sami Efendi'yi biz sizden daha fazla tanırız. Niye? Çünkü der Musa Efendi bize hep Sami Efendi'yi anlattı. Hiç kendisini anlatmadı. Musa Efendi'nin hemen hemen Sami Efendi'nin bir sohbetini kaçırdığını ben duymadım yani. Nerede onun bir sohbeti varsa hem sohbete katılan hem de gidip işte o günkü imkanlarıyla Hazret'e hizmet eden bir insan. Daha sonra Sami Efendi'nin yazdığı birçok kitabı oturmuş, istinsak etmiş Musa Efendi. Çok güzel bir hattı vardı Musa Efendi'nin, hatta el salmış zamanında. Çok güzel bir yazısı vardı gerçekten. İnci gibi böyle o rika yazıyı inci gibi yazardı. Defterleri vardır kendilerinin. Mesela yani o defterlere bakıyorsunuz, var bizim arşivimizde. Sami Efendi'nin yazdığı kitapların büyük bir çoğunluğunu oturmuş tekrar oraya baka baka yazmış. Bu tabii hem rabıtaya bir vesiledir, hem de mürşidinin yazdığını böyle yaza yaza hazmetme meselesidir. Tabii daha sonraki zamanlarda hemen hemen bütün Anadolu seyahatlarında Musa Efendi Sami Efendi'nin yanındadır. Ama biraz daha Sami Efendi'nin Anadolu'ya çıkamadığı zamanlarda ise artık Musa Efendi Sami Efendi adına Anadolu'ya gidip Anadolu'da insanları işte güzel Müslüman olmaya, seheri olmaya, infak ehli olmaya, güzel ahlaklı insan olma yolunda telkinlerde, sohbetlerde bulunan bir insandır. Ve bunları da hep Sami Efendi Hazretleri'nin izniyle yapar, gider Anadolu'ya. Ondan sonra da efendim filan yere gittim, işte orada şu sohbette bulundum, şu kitabınızı okudum, şu defterinizi okudum deyip mürşidine bu manada bilgiler veren, ondan sonra faaliyetleri hakkında sunumlar yapan bir güzel insan. Tabii 1979 yılında Sami Efendi Hazretleri Medine'ye hicret edince tabii Musa Efendi'nin yapacağı tek şey vardı yine. Mürşidinin peşinden gitmek veya mürşidin refik olmak diyeyim ona daha doğrusu. İzinden gitmek. Hemen Musa Efendi de artık son zamanlarını 84'e kadar, öncelikle 79'dan 84'e kadar hep Medine'de kaldılar. Yani 6 ay Medine'de kalırlardı. Yazın buraya gelip birkaç ay yine Anadolu'daki hizmetleri ifa ederler. Oradan da giderler mürşitlerine, o noktada yapılanları anlatırlar. 84'te mürşitleri Cennetül Baki'ye tevdi edildikten sonra da ta 97 yılına kadar hep yine Medine'de geçirdi büyük bir zamanını Musa Efendi Hazretleri.

0: Musa Efendi Kudüs'e sırruhu, 1960'lı yıllardan 1984 yılına kadar ticari hayatın içinde olmakla birlikte, vaktini daha çok Sami Efendi Hazretlerinin yanında, onun maddi ve manevi hizmetlerini koordine etmekle geçirmiştir. Hatta Sami Efendi Hazretlerinin 1979'da Medine'ye hicretinden sonra, Anadolu'daki sevenlerinin yegane müracaat kaynağı Musa Efendi olmuştur. O bu kargaşa döneminde engin dirayet ve basiretiyle büyük bir titizlik ve tedbir içinde manevi hizmetlerini yürütmüştür. Aynı zamanda üstadın manevi tekamülünün gün geçtikçe kendini göstermeye başladığı ve nihayet irşat icazetinin kendisine takdim edildiği yıllar da bu yıllardır.
1: Seyri sülükümün başlangıcında sık sık sorular sorarak eksikliğimi gidermek istiyordum diyor. Fakirin diyor bu halini beğenmeyen Üstad Hazretlerinin bir gün kaşları çatıldı diyor Sami Efendi Hazretlerinin. Şöyle demek istedi diyor. Bir mürid için böyle yersiz suallere lüzum yoktur gibi diyor. Bu duygu içimde hasıl oldu derken susmayı tercih ettim diyor. Aradan hayli zaman geçmişti. Takriben 20-22 sene geçmişti diyor. Hazrete bakınız.

0: 20-22 sene susmuş. Bir gün cesarete gelip huzuruna çıktım. Dedim ki Sami Efendi Hazretleri'ne, diyor efendim, hayli değerli insanlar size geliyorlar, sorular soruyorlar, istifade ediyorlar. Fakirin hali ne ola ki dedim, diyor. Biz ne olacağız? Mübarek dediler ki, diyor, buyurdular ki, evladım, teslimiyet ehline sorgu ve suale ihtiyaç yoktur. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözüdür, buyurdular, diyor. Çünkü orada birleşik kaplar misali kalpler arası alışverişler oluyor. Büyükler dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin derler. Dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin demek, halden anlayan adam gelsin demektir. Sükutumuzdan istifade edemeyen sözümüzden de istifade edemez derler. Onun için tasavvuf bir hal yürüyüşüdür, hal sirayetidir, hal geçişidir. Bu hal geçişinde de sözden ziyade sükut ve teslimiyet önemlidir. Ancak teslimiyet deyince insanlar bazen yanlış anlıyorlar. İnsan aklını kiraya mı verecek gibi anlıyorlar. Yok, aklınızı kimse kiralamak istemez. Özellikle olgun şahıslar, kamil şahıslar size rağmen iş yapmazlar. Ve mümine düşen de Allah'a isyan söz konusu olmadığı sürece, günah söz konusu olmadığı sürece itiraz etmemektir. Ve gerçekten alimin yanında da, arifin yanında da edeple yürümektir. Yol yürüyüşüdür bu manevi yürüyüş. Musa Efendi bu anlamda gerçekten örnek bir mürit-mürşit ilişkisi yaşamış. O kalite hayatının her alanına da yansımış tabii. Tasavvufla onun buluşması tamamen Sami Efendi merkezli olmuş diyebiliriz.
1: Musa Topbaş Hazretlerinin 1956 yılında Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine intisabıyla başlayan bu ulvi yolculuk, 1976 yılında irşat icazetiyle taçlanmıştı. Üstadı 12 Şubat 1984'te Hakk'a yürüdükten sonra yine onun işaret ve arzusu istikametinde manevi terbiye hizmeti başlamıştı. İşte bu hizmetin vesikası olan icazetnamenin meali şu şekildedir.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Bundan sonra kıymetli kardeşlerimize ve yakîn ehline şu hususu açıkça bildirmek isterim ki, Yüce Nakşibendiye yoluna hizmet, gayret ve samimiyetinden dolayı siz manevi evladımız Musa Efendi'yi tebrik eder, irşat yoluna girerek kemale ermeyi arzu eden, Allah'ın salih kullarına tarikatin esaslarını talim etmeniz ve onlara yüce tarikatin nispet, feyz ve bereketini ulaştırmanız için pek kıymetli efendimden aldığım ruhsat gereğince sizi mezun eylerim. Bütün feyizlerin yegane kaynağı olan Cenab-ı Hak Hazretleri, kalbinizi iman kaynağı, dilinizi irfan ırmağı eylesin. Sizinle sohbet eden din kardeşlerimizi, sohbetinizin şerefinden istifade ettirsin. Amin. Salatu selam, Efendimiz ve hidayet rehberimiz olan Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Son duamız, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demekten ibarettir.
3: ...79 senesinde Sami Efendi Hazretleri Medine-i Münevvere'ye hicret etti. O hicret edince arkasında Musa Efendi de hicret etti. Hatta o gidişinde ben şoförlüğünü yaptım. Karadan gittiydik. Buradan çıktık Konya, Adana, Halep, Şam, Amman, Tebük, Medine'ye vasıl olmuştuk. Musa Efendi Hazretleri'nin hanımı da benim teyzem idi. Teyzemle birlikte 79 senesinde karadan Medine-i Münevvere'ye gittik. Hacca yakın.

0: yakındı, hacca yakındı. Teyzemi Medine'de bıraktık. Biz doğru hacca Arafat'a çıktıydık. Sonra dönüp tekrar geldik, onu Medine-i Münevvere'de yerleştirdik evine. Bir ev tutulmuştu. Sonra biz İstanbul'a dönmüştük. Sonra bu tabii Sami Efendi Hazretleri onu irşatla görevlendirdiği için yaz aylarında Türkiye'ye dönerdi. Türkiye'de de yine bizle birlikte, yani biz şoförlüğünü, hizmetini yapma gayretinde bulunurduk. Anadolu'yu dolaşırdık. Trakya'dan başlar, Ege'den Akdeniz'e iner. Konya, Kayseri, Ankara dolaşıp irşat hizmetlerini yürütürdü. Sami Efendi Hazretleri'nin sağlığında bunu Sami Efendi adına yapardı. Sonra kendisi bizzat irşat makamında devam etti. Hatta yurt dışına da seyahatleri olurdu bu manada. Bir zaman Güney Afrika'ya gitti, Pakistan'a gitti, Arabistan'a sık sık giderdi zaten.
1: Musa Efendi Hazretleri tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatırdı. O, Nakşibendi yolunun esaslarından olan halvet der encümen, yani halk içinde hakla beraber olma düsturunu sürekli anlatır, el kârda, gönül yârda olmalı derdi. Bunun için birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, salkım domates

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Kimse duymasın senin de onu sevdiğini. Söyle kalbim, utanma zamanı değil şimdi. Dünya onların ellerinden hayat suyu içti. Osmanlı'yı güzeller güzeli sevdi. O yüzden sen şimdi niyetin insanı nasıl abad ettiğini söyle. O günlerin üzerinden 600 küsur yıl geçti. O zaman temiz nefesli insanlarla dünya abattı. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Yıldırım Bayezid Osmanlı Devleti'nin başında. Bakın Emir Sultan da yanında. Şimdi tebdili kıyafet etmelerinin hikmeti. Yapımı sürmekte olan Ulu Cami. Her yanda eserler imar ediliyor. Şehirler medineleşiyor. İki sultan, halktan birileri gibi Ulu Cami'nin önünde beliriyor. Yaşlı bir nine Ulu Cami'ye geliyor. Çalışanlar, "Padişahımızın kesin emri var. Kimseden bir şey almayız," diyor. Bilmiyor ki nine ne kadar da çok üzülüyor. Çalışanlar nineye kıyamıyor. Yıldırım üzgün. Çünkü emri yere düşüyor. Emir Sultan Yıldırım'ın koluna giriyor. "Somun!" diye bir ses duyuluyor. Emir Sultan neden somun satan birine edep tutuyor? Halk Hamidi Veli Hazretlerini Somuncu Baba diye biliyor. Somuncu Baba somunlarını Ulu Cami'nde çalışanlara getiriyor. Bir ekmek nasıl bu kadar lezzetli oluyor? Gözler görmesi gerekeni görüyor. Emir Sultan edebini koruyor. Yıldırım artık gidelim diyor. Akşama kalmadan saraya dönülüyor. Yere düşen emri içine dert oluyor. Rahlenin önünde derman arıyor. Rüya ile uyanıklık arasında halis niyetle dağıtılan bir

bardak ayranın ne kadar kıymetli olduğu gösteriliyor. Nineyi bulup duasını istedi. Yıldırım dosta sıkıntı vermezdi. İmar tamamlanıp halka haber veriliyor. Ulu Cami 1402 yılında bir cuma günü açılıyor. Yıldırım buyur ediliyor. O ise alimler buyursun diyor. Halis niyetle verilen bir bardak ayran Ulu Cami'nin kıymetini gösteriyor. Bir niyet insanı nasıl da abad ediyor. Emir Sultan Somuncu Baba'yı işaret ediyor. O sultanlar sultanıdır diyor. Hutbeye herkesin Somuncu Baba diye bildiği Hamid-i Veli Hazretleri çıkıyor. Fatiha suresinin 7 çeşit tefsirini yapıyor. Sıcacık kalplere gözler tercüman oluyor. Ağla, Allah aşkına ağla. Utana sıkıla hutbeden inen, caminin üç kapısının üçünden de aynı anda çıkmasını bilen, ümmetin derdiyle dertlenen sultan, şöhret afettir hadisine uyup, yıldırımın gözünde yaş olup, emir sultanı aşkıyla kavurup, sırlara karışan sultan. Allah Teala'nın dinini yaymayı kendine gaye edinmişti. Bu dünyadan Hüdavendigâr oğlu Yıldırım geçti. Güzel günler sayılı olsa da hatırı bu günleri bile sarıyor. Biz şimdi onları anlatmaya cüret ediyorsak onların duasını taşıdığımızdandır. Daha doğmadan nice sultanın duasını aldığımızdandır.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla.

0: Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56. Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın, hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Reklamları dinlediniz.

الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين الحمد لله الذي جعلنا من التوابين ومن المتطهرين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين أشرف خلق العالمين محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretlerine bizlere lütfetmiş olduğu tüm nimetlerinden dolayı nihayetsiz hamdü senalar olsun. Fahri Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, onun yıldızlar gibi ashabına ve kıyamete kadar gelecek Efendimiz Aleyhisselam'a ittiba edecek ve rıza ilahi kazanacak ehli iman üzerine salat ve selam olsun. Rabbul Alemin uzaktan yakından bu sohbet meclisine iştirak etmiş siz kardeşlerimden razı olsun. Gönüllerinizi nuru ile doldursun. İşlerinizi asan eylesin. Evlerinize bereket ihsan eylesin. Bu sohbet meclisinden müstefid olmayı, istifade edebilmeyi hem anlatana hem dinleyen

Dinleyenlere nasip eylesin. Rabbul Alemin bu sohbet meclislerinden ayaklarımızı kesmesin. Hem bizlerin hem de kıyamete kadar gelecek neslimizin bu sohbet meclislerine müdavim olanlarından eylesin. Kardeşlerim, Rabbul Alemin ayeti kerimede buyurmuştur ki Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخَرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Mealen Allah'ın Resulünde, Resulullah Aleyhisselam'da sizler için güzel örnekler vardır. Resulullah Aleyhisselam bizim için üsve-i hasenedir, güzel örnektir. Nerede güzel örnektir? İbadetlerinde güzel örnektir, liderliğinde örnektir, devlet başkanlığında örnektir, alışveriş ticaretinde örnektir, muamelatta örnektir, aile hayatında örnektir, komşularıyla geçinmesinde örnektir. Efendimiz Aleyhisselam bizlere sadece camilerde, mescitlerde yaşanacak bir din getirmemiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize getirdiği bu din mescidi de kapsar, dergahı da kapsar, çarşı pazarı da kapsar, yatak odasını da kapsar, meclisi de kapsar, her yeri kapsar. Böyle geniş bir din bize getirmiştir. Ne mutlu ki Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği emirlere ittiba edenlere ve ne yazıktır ki Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği bu güzide dinin gereksinimlerinden yüz çevirenlere. Allah-u Teala bizleri Efendimizin ahlakıyla ahlaklandırsın. Rabbul Alemin bizleri Sadat-ı Kiram'ın ahlakıyla ahlaklandırsın. Tabi kardeşlerim, onun ahlakıyla ahlaklanmak için onun yolundan gitmek gerekir. Sadece kuru bir niyet, kuru bir temenni bize bunu getirmez. Nasıl ki biz desek ki ben bu yaz sıla-i rahim için Türkiye'ye gideceğim desek ama bilet almazsak yahut arabayla gideceksek araba almazsak biz bu ziyareti gerçekleştirebilir miyiz? Gerçekleştiremeyiz. Sadece temennide kalır bu. Bir insan amel etmezse, ihlası elde etmezse o zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanması da sadece sözde kalır. Eski zamanda biliyorsunuz bu sabunlar daha yokken kil ile, böyle bir toprak cinsidir kil, kil ile banyo yapılırmış, yıkanılırmış. Dervişin biri de o toprağı alıyor, hamama gidiyor, hamamda yıkanacak o torbayı açıyor, kil güzel bir şekilde kokuyor. Toprağa hitaben diyor ki hal lisanıyla, derviş hal lisanıyla ona diyor ki ey toprak diyor, senin özün toprak, senin özünde bir koku yoktur. Senin özünde bir koku yoktur. Sen topraksın. Ama sen güzel kokuyorsun. Nedir bunun hikmeti? Toprak da, kil de hal lisanıyla dervişe diyor ki ey derviş, ben de biliyorum benim özümde koku yoktur. Toprakta koku olmaz. Ama ben toprakken üzerimden dervişin biri geçti ve bir gül bıraktı. O gülün kokusu bana sindi. Ondan dolayı ben güzel kokuyorum. Yoksa benim özümde güzel koku yoktur. İşte kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Sadat-ı Kiram'ın ahlakıyla ahlaklanmak için birinin bizim üzerimize bir gül bırakması lazım. Gül kokanlarla birlikte olmamız lazım. Salih insanlarla birlikte olmamız lazım. Sadat-ı Kiram'ın peşinden gitmemiz lazım. Rabbul Alemin ayeti kerimede buyuruyor Es'ad-ı Billah. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûnû ma'assâdikîn. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla birlikte olun, müttakilerle birlikte olun. Şu halde Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmanın en kestirme yolu müttakilerle birlikte olmaktır. Dervişlerle birlikte olmaktır, sofilerle birlikte olmaktır. Allah Teala bizleri dervişlerden ayırmasın, sofilerden ayırmasın, Sadat-ı Kiram'dan ayırmasın. Ancak kardeşlerim, nasıl demin dediğimizde sadece sözle ben Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorum desek, gereğini yerine getirmezsek nasıl ki o ahlak bizde oluşmaz? Aynı bunun

gibi sofilerden ayrılmamak, dergâhtan ayrılmamak, müttaki insanlardan ayrılmamak niyeti tek başına yeterli değildir. İnsanın fıtratı gereği insan kötüye çabuk alışır.

da aç olanlar, estağfurullah, kilosu fazla olanlar aç olanları geçmiştir artık bugünümüzde, değil mi? Bir kilo sorunu var. Bunun muhabbeti yapılır. Dervişler arasında da her yerde muhabbeti yapılır. İşte kilo vermeye uğraşıyor insanlar. İlaçlar kullanıyorlar, bitkisel ilaçlar kullanıyorlar. Doktora gidiyorlar, ameliyat oluyorlar falan. Bunun bir formülü var. Nedir o? Boğaza dikkat etmek. Boğaza dikkat ettiğin zaman kilo almazsın. Eğer rejim yapsan, desen ki ya ben bundan sonra tatlı yemeyeceğim, baklava yemeyeceğim desen, bir sene yemezsin, bir sene sonra onu da kaza edersin yemediklerini. Ben bundan sonra ekmeği hayatından çıkarıyorum dersen, bir sene yemezsin, ondan sonra onu kaza edersin. Hepsini yersin. Ne yapmak lazım? Yeme alışkanlığını düzeltmek lazım. İşte ahlak da böyle edinilir. İnsan manevi yüklerden, fazlalıklardan, Kur'an-ı Kerim'de günahlar bir ifadeyle de yük diye ifade edilir. Yüklerden istikamet ile kurtulur. Yani bir defada ben bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım deyip 3 gün ibadete gömülüp ondan sonra terk edince bir insan ahlak-ı hamide elde edemez. Demek ki istikamet önemlidir. Sofinin birisi geliyor, Gavsumuzdan dua istiyor. Şehit olmak için dua istiyor. Gavsumuz da ona buyuruyor ki sen şehit olmayı isteme, istikamet sahibi olmayı iste. O daha büyük bir makamdır ve zordur. Allah Teala bizleri istikamet sahibi olanlardan eylesin kardeşlerim. Bunun bir yolu da kardeşlerim, dervişlerden ayrılmamak, bir yolu da yediğimize içtiğimize dikkat etmek. Haram yememek, çocuklarımıza haram yedirmemek, bunlar da çok önemlidir. Ashab-ı kiramın büyüklerinden Ebu Derda radıyallahu anh bir ara sabah namazından sonra Efendimiz aleyhisselamın mescidinden hızla çıkar olmuş. Efendimiz aleyhisselam kendisine soruyor. Ey Ebu Derda, sen önceden mescide erken gelirdin ve çok geç çıkardın. Neden böyle şimdi hızlı çıkar oldun? Ebu Derda radıyallahu anh cevap veriyor. Ya Resulallah, komşumun hurma ağacının dalları benim bahçeme uzanmış durumda. Ve yaz mevsimidir, hurmalar olgunlaşıp düşüyor, bahçeme düşüyor. Olur ki benim aile efradımdan biri o hurmalardan yer. Buna engel olmak için sabah namazının akabinde hemen gidiyorum, var olan hurma varsa onları toplayıp komşuma veriyorum. Evladımın, ailemin boğazından haram lokma geçmesin diye onun için sabah namazından sonra hemen çıkıyorum buyurmuştur. Helal yemek çok önemlidir kardeşlerim. Akaid kitaplarında geçer, insanın duasının kabul şartlarındandır. Birinci şartıdır helal yemek. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Hele Avrupa'da, Avrupa gibi bir yerde çok dikkat edeceğiz. Yani üzerinde her helal yazan helal değildir. Helal olmayan bir şey de yersek bu bizim ibadet hayatımıza, aile hayatımıza yansır. Onun için kardeşlerim hem kendimiz hem de ailemize helal yeme ve yedirme konusunda hassasiyet sahibi olmamız lazım. Bir ayet-i kerimede Rabbul Alemin Efendimiz Aleyhisselam'a hitaben وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ buyuruyor. Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakını Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Mübin'de övüyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Şu halde sünnet-i seniyyeye dikkat eden, sünnet-i seniyyeye uymaya gayret eden kardeşlerimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak için samimi bir adım atmış demektir. Ecdadın bir sözü var. Lafla peynir gemisi yürümez. Eğer istiyorsak güzel ahlak, o zaman Efendimiz Aleyhisselam'a ittiba edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam nasıl yaşardı? Ailesiyle nasıl geçinirdi? Sahabe efendilerimizle nasıl geçinirdi? Dikkat edeceğiz. Mümin güzel ahlak sahibi olması lazımdır kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyor ki mümin iyi niyetlidir. Hiç şüphesiz yapılan işler niyetlerine göre değer kazanır. Yani bir işi aynı kişi, iki kişi yapar, biri daha fazla sevap kazanır. Hatta bir işi biri yapar, diğeri yıkar, niyetlerine

göre ikisi sevap kazanır ya da ikisi günah kazanır. Geçer kitaplarda der ki bir kimse yolculuk esnasında gelse, bir yerde konaklasa, işte bineğini bağlayacak bir yer baksa, bulamasa, sonra oraya bir kazık çaksa, niyeti de hani kendi ihtiyacı vardı, ondan sonra gelecek Müslümanlar da işte bineklerini buraya bağlarlar, güzel bir niyet, o sevap kazanır. Sonra başka biri gelse, dese ki ya bu burada, bu kazık burada duruyor, birisi görmez, takılır düşer, onu sökse, yani biri yaptı diğeri söktü ama yine güzel niyet, o da sevap kazanır. Niyetine göre sevap kazanır insan. Onun için evvela niyetimizi düzeltmemiz lazım kardeşlerim. Eski kavimlerinden birinde abid bir zat varmış. Bu abid zat halkın büyük bir açlık, kıtlık çektiği bir zamanda yolda giderken büyük bir kum tepesine rastlamış. Kendi kendine şöyle der: eğer şu kum yığını yiyecek olsaydı onu şu insanlara dağıtır, açlıklarını giderirdim. Bunun üzerine Rabbul Alemin zamanın peygamberine şöyle vahyeder: falan kişiye git ve de ki Allah-u Teala senin sadaka verme niyetini kabul etti. Senin bu güzel niyetini mükafatlandırdı. Şayet o kum yığını un olsaydı onu dağıttığında ne kadar sevap alacaksan o kadar sevap sana bahşetti. Güzel niyet insana amel etmeden de sevap kazandırır. Allah-u Teala niyetlerimizi halis eylesin. Niyetler çok önemlidir kardeşlerim. Onun için hani Gavsumuz her zaman buyuruyor: niyetinizi kontrol edin, kalbinizi kontrol edin. Sizler niyetinizi Allah için güzel yapın. Güzel, her işiniz güzel olur, güzel sonuç verir buyuruyor Gavsumuz. Ve her gittiğimizde de güzel niyetle alakalı, iyi niyetle alakalı sohbet ediyor. Kim gitse, alimler de gitse, hocalar da gitse, ziyaret etse, zenginler de gitse, normal dervişler de gitse, herkese niyetle alakalı sohbet ediyor. Çünkü iş oradan geçiyor. Müminin evvela niyeti güzel olması lazım. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehennemde ancak niyetlerinden dolayı ebedi kalırlar. Güzel niyet sahibi insanlar nihayetinde cennete giderler. Kötü niyet sahibi insanlar nihayetinde cehenneme giderler ve orada kalırlar. Allah-u Teala bizi muhafaza buyursun. Efendimiz aleyhisselam bir hadis-i şerifte buyurmuştur ki: muhakkak ki Cenab-ı Hak suretlerinize ve mallarınıza değil ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bu dünyada öyle değil. Bu dünyada böyle birisi güzel giyinmişse veya bir makam sahibi ise, güzel bir arabaya biniyorsa, malı mülkü varsa, böyle bir villada oturuyorsa ona değer verilir. Çünkü onlar bu dünyanın değerleridir. Güzel ev bu dünyanın bir değeridir. Makam bu dünyanın bir değeridir. Ahirette geçecek ise ahiret parasıdır, Gavsumuzun buyurduğu gibi. Dedi, nasıl bir gün ziyaretine gitmiştik, sohbet etti. Buyurdu ki, dedi, nasıl bir insan dedi dünyada parası olmasa aç kalır, susuz kalır. İşte ahirette de öyle. Ahiret parası olmayan insan orada perişan olur. Ahiret parası nedir? Ahiret parası salih ameldir. Allah-u Teala amellerimizi salih amel eylesin. Musa aleyhisselam bir gün yolda giderken giyecek elbisesi olmadığı için kendine kuma gömmüş bir fakire rast gelir. O kadar fakir ki adam, elbisesi yok, çıplak. Çıplaklığını gizlemek için kendini kuma gömüyor. Sonra onun yanından geçerken zamanın peygamberi olduğunu, Musa aleyhisselam olduğunu tanıyınca, dedi efendim bana dua edin, halimi görüyorsunuz, ben fakirim, bana dua edin, Allah Teala bana mal mülk versin. Sonra Musa aleyhisselam da ona dua ediyor. Ya Rabbi istediğini kendisine ver diye dua ediyor. Rabbül Alemin de ona mal mülk veriyor. Akabinde yine bir zaman Musa aleyhisselam yürürken bir kalabalık görüyor. Diyor, ne oluyor orada, ne var? Diyorlar, gencin biri var, o diyor asılacak. Yaklaşıyor, bakıyor ki o dua ettiği genç, fakirlikten kurtulması için dua ettiği genç. Diyor, nedir bunun suçu, neden bu halde? Diyorlar ki bu mala mülke kavuştu, isyan içine girdi, sarhoş oldu, sarhoşluk esnasında birini öldürdü, ondan dolayı kendisine kısas uygulanacak şimdi. Demek ki kardeşlerim, mal mülk de insana

huzur getirmiyor. Saadet getirmiyor. Ahiret saadeti şöyle dursun, dünya saadeti de getirmiyor. Ondan dolayıdır ki dünyanın en huzursuz insanları zengin insanlardır. O da onların bu dünyadaki imtihanıdır. Allah-u Teala bize verdiği nimetlerle bizi imtihan edeceğini ayet-i kerimede buyuruyor. Sizin evlatlarınızla, mal mülklerinizle sizleri imtihan edeceğim buyuruyor ayet-i kerimede. Hem de tekil ifadesi kullanarak. Muhakkak imtihan edeceğim. İmtihansız bir dünya yok. Sınava girmeden diploma almak yok. Allah-u Teala dünya imtihanını geçenlerden eylesin bizleri. Kardeşlerim, Müslüman hoşgörülü olur. Böyle kaba saba bir insan olmaz. Çünkü ecdadımızın da söylediği gibi tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Tatlı söz insanları etkiler. Eğer sen kaba saba bir insan olsan, etrafında seni seven, dolayısıyla senin söylediğin güzellikleri algılayan, onlarla yol bulan insan bulunmaz. Bizler güzel ahlakımızla etrafımıza örnek olacağız. Dervişin biri sabah namazını camide kılıyor, namazdan çıkıyor. Bir de bakıyor ki gencin biri içki içmiş, sarhoş olmuş, bir köşeye sızmış. İçki şişesi de yanında duruyor. Gence diyor ki bu şişeyi diyor senden diyor almak istiyorum. Ne yapacaksın? Diyor ben bunu götüreceğim diyor, şu caminin içine dökeceğim diyor. Sarhoş da diyor ki ben sarhoşum ama Allah'ın evine saygım var. Ben diyor 20 senedir diyor bu zıkkımı içiyorum ama senin yaptığın saygısızlığı yapmıyorum. Bir de sen demin camiden çıktın. Deyince derviş de diyor ki sen Allah-u Teala'nın kitabını okuyan yolu, yani ağzını, boğazını bununla kirletiyorsun. Sen Allah-u Teala'nın nazargahını, kalbini kirletiyorsun. Ben bu insanların yapmış olduğu mesleği kirletsem ne olur? Deyince sarhoş irkiliyor, tevbe ediyor. Hayatta bazen insanları böyle ani olaylar döndürür. Onun için her zaman bizim sözümüz, ahlakımız yumuşak olması lazım. Efendimiz Aleyhisselam'a Rabbul Alemin buyuruyor. Ayet-i kerimede Estaizu billah. وَاِنْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Eğer sen sert ve وَاِنْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ Sert mizaçlı, kalbin sert olsaydı, sert sözlü olsaydın, etrafından insanlar dağılırdı. Ve bir başka bir ayet-i kerimede Allah'ın rahmetiyle sen etrafındakilere yumuşak oldun. Dolayısıyla etrafında insanlar toplandı. Demek ki biz önce kendimize, sonra etrafımızdakilere fayda vermek istiyorsak evvela ahlakımızı düzeltmemiz lazım. Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak lazım. Allah dostlarının peşinden gitmek lazım. Bu Allah dostları kişiyi tanır, nefsi tanır, müridini tanır. Ona göre ona bir tedavi uygular. Cüneydi Bağdadi, Kuddisesi Ruhu, biliyorsunuz Bağdat'ta yaşamış evliyanın büyüklerinden, bir gün şeytan geliyor, diyor ki onu saptırmak için, Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ni saptırmak için diyor ki efendim diyor ben diyor sizin diyor müridiniz olmak istiyorum. Şeytan insan suretinde geliyor Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ne, ben diyor sizin müridiniz olmak istiyorum. Cüneydi Bağdadi Hazretleri de diyor ki bir şartla diyor seni kabul ederim. Nedir o? Diyor ki ne emredersem sana İtirazsız kabul edeceksin. Eğer bunu kabul edersen seni müritliğe kabul ederim diyor. Kabul ediyor. 20 yıl ona hizmet ediyor. 20 yıl Cüneydi Bağdadi Hazretlerine mürit olarak hizmet ediyor. 20 yıldan sonra böyle yağmurlu bir havada Cüneydi Bağdadi Hazretleri yola çıkacak. Ona diyor ki haydi kalk şu ışığı önüme tut. Artık bu ışığı ya da gaz ışığı neyse önüme tut, yolda gideceğiz. Yolda giderken birisi karşılıyor. Diyor ki Cüneydi Bağdadi Hazretlerine ey Cüneyd, sana hiç yakıştıramıyorum. Böyle yaşlı birine hizmet ettiriyorsun. Bu zaten kendisi yaşlıdır bunun. Sen buna ışık tutturuyorsun, önünden götürüyorsun, hizmet ettiriyorsun. Ona eziyet veriyorsun. Deyince Cüneydi Bağdadi Hazretleri ona diyor ki şeytanın diyor eziyet çekmesi lazım. O eziyeti hak ediyor deyince şeytan elindeki lambayı fırlatıyor. Diyor demek ki diyor sen biliyordun diyor, beni tanıdın diyor. Bakın şeytan aleyhillâne bir kişiyi yoldan çıkarmak için 20 senede ona hizmet eder. Vazgeçmez, pes etmez. Sonra artık anlıyor.

yetiyor. Onun kendisini tanıdığını anlıyor. Bu sefer başka bir yol deniyor. Diyor ki, sen diyor benim diyor ilk geldiğim günden itibaren şeytan olduğumu biliyordun. Ama diyor beni hiç diyor terslemedin. Sen çok büyük bir adamsın. Bu sefer onu övmeye başlıyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri de kendisine diyor ki, ey lain, ey Allah'ın düşmanı, sen 20 yılda beni kandıramadın, hizmet ederek beni kandıramadın, diyor beni överek mi kandıracaksın, diyor onu kovuyor dergahından. Kardeşlerim, bu Allah dostları insanı tanır, şeytanı da tanır, nefsi de tanır, nefsin doktorudur, nefsin uzman doktorudur. Belki eski zamanda anlatmak o kadar kolay değildir ama şimdi daha kolaydır. Eski zamanda bir tabip oluyordu, her şeye o bakıyordu, kırık çıkardı o bakıyordu, bir yeri yaralansa insan ona o bakıyordu. Değil mi? Şimdi bütün doktorların branşları ayrı. Üniversiteyi okuyor, bitiriyor. Ülkelerde farklı farklı. Üniversiteyi bitirdikten sonra, doktor olduktan sonra uzmanlık okuyor. Bazen 5 yıl, bazen 7 yıl okuyor. İhtisas yapıyor. Değil mi? İhtisas sahibi oluyor. Ondan sonra sen ona gidiyorsun. Bu doktor kulak, burun, boğaz doktoru. Bu doktor kardiyolog. Bu dahiliyeci. İşte Allah dostları da manevi hastalıklar doktorudur. Onun için kardeşlerim, onların bizlere sunmuş olduğu reçeteyi uygulamamız lazım. Onlardan ayrılmamamız lazım. Müminin niyeti güzel olur dedik. İnsan amel ettiğinde melekler o yazılı sayfayı mühürleyip Rabbül Alemin'e götürürler. Amel ettiğinde Rabbül Alemin meleklere hitaben der ki, şu sayfayı atın, şu sayfayı ekleyin. Şu sayfayı atın, bu sayfayı ekleyin. Bu sayfayı ekleyin dediğinde melekler der ki, ya Rabbi o bu ameli etmedi ki, o bu ameli işlemedi. İşlemedi ancak ona niyeti vardı. Veya atılan amelde ameli işledi ama niyeti ihlaslı değildi. Onun için kardeşlerim, niyetlerimizi her daim kontrol etmemiz lazım. İmam-ı Gazali Hazretleri Allah dostlarından birinin şöyle anlattığını naklediyor kitabında. Vaktiyle deniz savaşına çıkmıştık. O gün orada bulunanlardan biri bir torbayı satıla çıkardı, bir çanta. Kendi kendime şu torbayı satın alayım, savaş sırasında faydalanırım, memleketime dönünce de yüksek fiyatla satarım. Öyle düşündü, torbayı satın aldı. O gece rüyamda iki melek gördüm diyor o zat. Savaşan insanların niyetlerine göre amellerini yazıyorlar melekler. Rüyasında gördüğü melekler. Meleklerden biri söylüyor, diğeri onu yazıyordu. Askerlerin kimisini seyahat diye yazıyor. Yani bu asker seyahat için ordunun içinde. Bu asker gösteriş için ordunun içinde. Bir kısmını ticaret için diye yazıyorlar. Bazılarında Allah rızası için sefere katılmıştır diye yazıyorlar katip melekler. Sonra o melek bana döndü. Dedi ki, bunu da tüccar olarak yaz. Aslında cihat için çıkmış ama gemide de bir tane çanta satın alıyor. Ve niyeti de o çantaya gittiği zaman da yüksek fiyatla satmak. Melek öyle deyince, bunu da tüccar olarak yaz diyor, Allah Allah, ben tüccar değilim. Ticaret malım da yok. Ben gaza niyetiyle yola çıktım. Meleğe böyle söyleyince melek, sen dün bir torba satın alıp savaş dönüşü onu kar ile satmayı düşünmedin mi? Diyor, ben nasıl ağlıyorum. Bir yandan da sakın beni tüccar olarak yazmayın. Ben Allah rızası için sefere çıktım, gazaya çıktım desem de o melek arkadaşına şöyle diyor. Şöyle yaz. Gaza için çıkmış, sonra kar etmek için bir çanta satın almıştır. Öyle yaz. Allah Teala hükmünü verir. Ya bu kadar hassas. Ayet-i kerimede geçiyor. O gün, yani mahşer günü, muhasip olarak kişi kendine yeter. Ve o gün kitaplar dağıtıldığında, amel defterleri dağıtıldığında, Allah-u Teala bizim amel defterimizi sağından alanlardan eylesin. Amel defterleri dağıtıldığında insanlar bakacaklar. Diyecekler, Allah Allah, bu da yazılmış mı? İnsanların dünyada yazılmasını hiç tahmin etmeyeceği basit sözler dahi yazılmış olacak. Onun içindir kardeşlerim, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ağzında çakıl taşıyla dolaşmıştır. Boş konuşmayayım diye. Ağzında çakıl taşı tutmuştur. Sebep, boş konuşmayayım. Bizler bazen çok boş konuşuyoruz. Çok boş amel işliyoruz. Malayaniyle uğraşıyoruz. Dünyaya ve ahirete yaramayacak işlerle meşgul oluyoruz. Tabii nefsi de bazen

kandırmak lazım. Yani bu demek değildir ki insan sadece ibadet edecek demek değildir. İnsan bazen rahatlayacak da ama dinin yasakladığı şeylerden uzak duracak. Dinin yasakladığı eğlenceden uzak duracak. Amellerini, keyfini dahi, zevki sefasını dahi dinin göstermiş olduğu şekilde yapacak. Son zamanlar mesela iki Müslüman düğün yapıyor. Düğünde, halbuki bunlar takvalılar da, düğünde diyor ki işte şu adet var, bu adet var diyor. Örneğin işte çalgıyla düğün yapıyor. Veya işte diyor ki düğünde adettir diyor. İşte erkek diyor kız tarafına gelir, orada diyor dans ederler. Ya bir sufi böyle yapabilir mi Allah için? Bir Müslüman böyle yapabilir mi? Sen daha evliliğinin ilk adımında harama bulaşıyorsun. Bu eve bereket girmez ki. Bunun gibi bizler kardeşlerim işte dini tanımlarken yanlış tanımlıyoruz işte. Dini biz sadece camiye sıkıştırıyoruz. Yani din nedir? Namaz kılmaktır, sohbet dinlemektir, zikir çekmektir, Kur'an-ı Kerim okumaktır. Öyle değil. Din daha geniştir. Din alışveriş yaptığın zaman da sahtekarlık yapmamaktır. Din trafikte geçerken birinin hakkına geçmemektir. Din kardeşinin hakkını yememektir. Din kimseye kötü söz söylememektir. Din eşine karşı yumuşak huylu davranmaktır. Kadının kocasına, kocasının karısına karşı yumuşak şekilde davranmasıdır. Güzel ahlak ile davranmasıdır. Güzel ahlak ile davranmıyorsa o kıldığı namazlar, o tuttuğu oruçlar, yaptığı iyilikler, hizmetler heba olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Amel işlemek ne kadar zordur. Bir insan çalışır çalışır, fabrikada çalışır çalışır, ay sonu maaşını aldı, diyelim ki farazi 2000 euro aldı, sonra onu böyle yırttı. Bu adama ahmak denir. Bir insan amel ediyor, ediyor, ediyor, ondan sonra eşine kem söz söylüyor. Arkadaşına kötü söz söylüyor. Şunun kalbini kırıyor. O zaman yaptığı ameller ziyan oluyor, gidiyor. Keşke yapmasa, kimsenin de kalbini kırmasa. Müslüman güzel ahlak sahibidir. Dersin başında okuduğumuz ayeti kerimede usve-i hasene. Efendimiz Aleyhisselam bizlere usve-i hasenedir. Güzel örnektir. Efendimiz Aleyhisselam'ı örnek almamız lazımdır kardeşlerim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram

0: sevincini kutlar. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Reklamları dinlediniz.

Hac Rehberi. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner. Hac Rehberi.

0: Hamdolsun alemlerin Rabbine, salatu selam olsun iki cihan serveri Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, aline ve ashabına. Efendim, hac rehberine hoş geldiniz, hayırla geldiniz. Bugün haccın tamamlanma safhalarını konuşacağız inşallah. Kurban kesiminden ihramdan çıkışa, haccın bir rüknü olan ziyaret tavafından hüzünlü veda tavafına kadar ki o mühim süreçleri değerli Hakan Öner hocamla birlikte mülahaza edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hayırlı geldiniz. Allah razı olsun.
0: Hocam, kurban kesimi haccın önemli rükünlerinden, artık tamamlanma safhasına doğru olan kısmıdır ve ardından da gelen bir tehallül süreci var. Yani ihram yasaklarından özgürleşme süreci. Dolayısıyla kurban kesimi ve sonrasındaki tıraş olma süreçleri ehemmiyetiyle başlayabiliriz hocam.
1: Hacda yapmış olduğumuz bütün fiillerin mana boyutu çok büyük. Mutlaka hacılarımız bir taraftan ibadetin zahiri şeklini, fıkhi boyutunu yerine getirirken bir taraftan da mana boyutunu kaçırmamaları gerekir. Şimdi bayramın birinci günündeyiz. Bakın, bayramdayız.
0: Evet.
1: Bayramın birinci gününün sabahındayız. Bir müminin hayatının en kıymetli anıdır bayrama kavuşmak. Ve bu bayram ben neredeyim? Mekke'deyim, Kabe'deyim, Beytullah'tayım.

0: Ve ben bu bayram Allahü Teala'nın misafiriyim. Ne kadar kıymetli. Nasıl bir bayram değil mi?
1: Evet.
0: İşte o sabah, bayram sabahı. Kabe'de tavafını yapmış hacdan önce. Kudüm tavafını veyahut da Ümre tavafını yapmış. Kabe'yi ziyaret etmiş. Beytullah'ı görmüş. Arafat'a gelmiş. Vakfesini yapmış. Müzdelife'ye gelmiş. Vakfesini yapmış. Dualarını yapmış. Oradan Mina'ya gelmiş. Büyük şeytanı 7 defa taşlamış. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın adımlarını takip ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adımlarını takip ediyor. Yani Peygamber Aleyhisselam bizim önümüzde olsa, biz onun arkasında hac yapıyor olsaydık böyle yapacaktık.
1: Evet.
0: İmamımız Resulullah Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Adem Aleyhisselam, peygamberler kılavuzumuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önderimiz, imamımız, peygamberimiz. Şimdi bir kurban hadisesi var. Bayram sabahı büyük şeytana 7 tane taş attıktan sonra yapılması gereken fiil kurbanların kesilmesidir. Orada da kıran haccı ve temettü haccı yapanların kurbanları kesilir. Bugün nasıl oluyor? Bugün ödenen hac ücretinin içerisinde kurban ücreti de var. Ayrıyeten bir daha kurban ücreti vermeye gerek olmaksızın hacı orada ben kurbanı nerede alayım, kurbanı nerede keseyim diye bir şeyle uğraşmaksızın, onu bununla hiç meşgul etmeksizin bu işleri Türkiye Cumhuriyetimiz, Suudi Arabistan Hükümeti, Hac Bakanlığı, buradaki yetkililerimizin beraber organizasyonunda hacılarımızın vekaletiyle onların kurbanları onların adına kesiliyor. Ve bu ibadet yerine getiriliyor. Biz kurbanımızın kesildiğini görmüyoruz bile. Bizim gözümüzün önünde olmuyor. Önceki zamanlarda kurbanlar alınırdı, kesilirdi. Ama şimdi organizasyonun genişlemesinden dolayı hacı bunlarla meşgul olmuyor. Bunlarla meşgul olmuyor ama manen, kalben bununla meşgul olmalı.
1: Evet.
0: Yani tefekkür dünyasında bu olmalı. Bu sabah birazdan benim kurbanım kesilecek. O kurban nereden geldi? Nereden çıktı? Niçin böyle bir emir verildi? Ta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a dayanan bir hadise. Yani o gün Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'dan vazgeçerek onun yerine bir bedel olarak, onun bir karşılığı olarak gönderilen koç aslında insanın her şeyden vazgeçişini temsil eden bir durumdur. He, bu sadece İbrahim Aleyhisselam'a mahsus muydu? Değil. Evet, ona mahsustu. Onunla başladı ama onun o güzel ibadeti bize de tevarüs etti. Bize de miras kaldı.
1: Evet.
0: Yani sizin babanız çalıştı, çabaladı. Kendine mahsus bir mal biriktirdi. Ama ondan sonra o mal evladına da intikal etti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın şahsına, onların teslimiyetine ikram edilen bu güzellik bize de ikram olarak sunuldu. Halbuki biz öyle bir teslimiyet yapmadık. Ama o teslimiyetten nasibimizi elhamdülillah aldık. Şöyle bir hadise yaşandı Mina'da bir haccımızda. Biz Mekke-i Mükerreme'ye indik. Bizim valizlerimiz çıkmadı. Yani uçakla beraber gelmemiş. Meğer çok fazla valiz varmış. Bizim uçakla bir önceki uçak hacılarının valizleri gelmiş. Bizim uçakla da bizden sonraki valizler bizden sonraki uçaklarla gelecekmiş. Ama bizim bundan tabii haberimiz yoktu. Biz Mekke'ye Cidde'ye indiğimizde valizlerimizin birkaç tanesi çıktı. Diğer hacılarımızın valizleri çıkmadı. Tabi haliyle bizlerde valizim ne olacak, valizim ne olacak bir tedirginlik oluşturdu. Ve Mina'ya çıkmamıza da Arafat'a çıkmamıza da az günler vardı. Hemen Kabe'deki tavafımızı yaptıktan sonra birkaç gün içerisinde Arafat'a çıktık. Müzdelife'ye, Mina'ya geldik ve Mina'daki çadırlarda bulunurken hacılarımıza şöyle bir konuşma yaptım. Haccın bu manasını hatırlatmak üzere. Onlara dedim ki kıymetli hacılarımız, tabii hepimiz şu an telaşlandık valizimiz çıkmadı diye ama düşünelim burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu Hazreti İsmail'den vazgeçmiş. Evladından vazgeçmeyi bilmiş. Biz de bir valizimizden vazgeçelim ne olur? Olur mu böyle bir şey? Olur tabii dediler ve hemen birkaç gün içerisinde de zaten bizim valizlerimiz geldi. Yani burada önemli olan şu. Orada bulunduğumuz neyin manasını idrak ediyoruz? Biz neyin adımını yapıyoruz? Neyi anlamaya

0: çalışıyoruz. Burası çok önemli. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın her şeyinden vazgeçtiği bir yerde biz hiçbir kötü ahlakımızı bırakmazsak, biz ağırlıklarımızdan kurtulmadan oradan ayrılırsak, bunun da bir manası bize sirayet eden bir yönü olmaz. Ve biz bayram günü, bayram sabahı kurbanlarımızı kesilir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Türkiye Cumhuriyetimizin yetkilileri nezaretinde ve o kurbanlarımız kesildikten sonra da biz bayram sabahı ne yaparız? Taşladık. Kurban kesildi. Ondan sonra tıraş olma hadisesi evet. gelir ki. Çünkü oraya kadar hep ihramlıyız. Artık otellerimize döndükten sonra da saçlarımızı tıraş ederiz. Uygun bir şekilde hanımlar saçların ucundan böyle bir parmak boğumu kadar kısaltmak suretiyle. Erkekler de Hanefi ve Şafii mezhebine uygun usullerince başlarını tıraş etmek suretiyle de hacdan çıkarlar. Şimdi ihramdan çıkarlar. Biz başı tıraş etmek ve ihramdan çıkmak diyoruz. Ama orada da bir durmamız gerekir. Yani bu neden saçımızı tıraş ediyoruz? Tıraş etmeye ihtiyacım yok. Mesela bu tıraş güzelleşmek için değil. Aslında bir vazgeçmenin de bir sembolü. Ama o sembolün de arkasında büyük manalar, büyük hakikatler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadiste buyurdu. Allahümme erhamil muhallikîn. Ya Rabbi başını tamamen erkekler için tıraş edenlere rahmet eyle. Çünkü orada bir kısmı saçını komple sıfıra vurur. Yani evet. tamamen tıraş eder. Buna halk denilir. Bir kısmı da saçının ucundan biraz alır. Buna da taksir denir. Yani saçı kısaltmak. Sahabeler dediler ki ya Resulallah hani saçını kısaltanlar da var. Onlara da bir dua etseniz. Peygamber aleyhisselam yine Allahümme erhamil muhallikîn. Allah'ım o saçını tamamen tıraş edenlere rahmet eyle. Sonra Peygamber aleyhisselam Allahümme erhamil muhallikîn vel mugassirîn. Allah'ım o hem saçını tamamen tıraş edenlere hem de kısaltanlara da rahmet eyle. Ya Resulallah niye böyle hani tamamen kısaltanları daha fazla rahmet nail olması için dua ettiniz dediğinde, çünkü onlar Allahü Teala'ya olan teslimiyeti yerine getirmekte daha fazla gayret gösterdiler buyurur. Tabi burada en faziletli olan kişinin de döndükten sonraki sosyal yaşamına da eğer evet. uygunsa saçını tamamen tıraş etmesidir. Ama bunu yapamıyorsa da yine saçının ucundan kısaltmak suretiyle de ihramdan çıkabilir. Yani bu aslında başındaki tellerden, kıllardan vazgeçmek, tüylerden vazgeçmek, saçından vazgeçmek demek. Yani aslında benliğinden, kimliğinden, gururundan, nefsinden, kötülüklerinden vazgeçebilmek demektir. Zaten hayat bir fedakarlıktır. Bir anne evladını büyütürken bir şeylerden vazgeçerek büyütür. Uykusundan vazgeçer, istirahatinden vazgeçer. Bir baba ailesinin iaşesini sağlarken çalışır, çabalar, terler, gayret eder. Bir şeylerden vazgeçerek ailesine rızkını temin eder. Dünyada ahireti kazanmak da bir vazgeçmedir. Bazı şeylere dur diyebilmektir. Bazı şeylerden ayrılabilmektir. Dolayısıyla tıraş da bu manaya gelir. Tıraş olduğumuzda da o bayram günü büyük önemli vazife yerine getirilmiş olur. Hatta şöyle de ifade edilir fıkıh kitaplarında, denilir ki taş baş tıraş. Böyle de bir ifade var. Evet. Yani bayram sabahı ne yapılır? Taş baş tıraş yapılır. Yani taş derken büyük şeytana 7 tane taş atılır. Ondan sonra baş derken yani kurban kesilir. Ondan sonra tıraş derken de yani hem hanımlar hem de erkekler saçlarını bir miktar kestirmek suretiyle o ihramdan çıkmış olurlar. İhramdan çıkmak ne anlama geldi? Yani ya Rabbi ben senin emrini yerine getirdim. Hacca geldim. Arafat'a geldim. Evet. Müzdelife'ye geldim. Mina'ya geldim. Şeytan taşladım. Kurbanımı da kestim. Artık bu vazifenin büyük bir bölümünü, önemli bir kısmını ifa ettim vazifesinin bir noktaya getirilişinin aslında bir ispatı, bir tezahürüdür.
1: Evet hocam. Hocam bir de ziyaret tavafı var. Bunların hemen akabinde yapılan. Tabii ziyaret tavafı denildiği zaman insanların akıllarında bazen sanki ilk gider gitmez yapılacak bir tavafmış gibi algılanabiliyor. Halbuki haccın tamamlanma safhasında yer alan bir hadisedir bu. Burayı biraz açalım isteriz hocam. Çünkü haccın tamamlanmasındaki kritik öneme sahip olan bu ziyaret tavafı ne demektir? Kıymeti, önemi nedir? Ve bununla birlikte haccın sayı yapılıyor. Safa evet. ve Merve tepeleri arasındaki. Bunun da usulünü merak ederiz hocam.
0: Evet, şimdi geldik. Kurban Bayramı.

0: Adem sabahı şeytan taşladık,
1: evet.
0: Kurbanımız kesildi, tıraşımız olduk ve ondan sonra biraz bir müddet istirahat ettikten sonra Beytullah'ta da ki yoğunluğu dikkate alarak biz hacılarımızla beraber Beytullah'a vasıl oluyoruz.
1: İhramdan çıkmış
0: olarak. Evet, ihramdan çıkmış oluruz. İhramsız bir şekilde Beytullah'a geliyoruz ve haccın farzlarından birisi olan,
1: evet,
0: aslında tavaful ifada da denilir. Veyahut da ziyaret tavafı da denilir ama o farz olan tavaftır. O farz olan tavafın yerine getirilmesi. Tabii o artık Arafat süreci tamamlanmış, Müzdelife süreci tamamlanmış, Mina süreci tamamlanmış, şeytan taşlanmış, kurban kesilmiş, ihramdan çıkılmış.
1: Evet.
0: Ve artık biraz daha rahatlanılmış. Daha önceden de Beytullah'a gelip tavaf edildiği için Beytullah'ı tavaf etmek daha çok biraz daha pratik kazandığı bir, evet, konu oluyor hacılarımızın. Ve orada niyetimizi yaparız. Aynı şekilde Beytullah'ın etrafında 7 defa dönmek suretiyle Hacer-i Esved'i selamlayarak başladığımız o 7 turumuz, 7 şavtımız yine Hacer-i Esved'i istilam etmekle biter. Ve böylece farz olan tavafımız yerine gelir. Ondan sonra da haccın sa'yı vardır. Yine bazı mezheplere göre farzdır, kimisine göre vaciptir. Ama haccın ibadet kısmındandır. Menasik bölümündendir. Ondan sonra haccımızın sa'yini yaparız. Yine Safa Tepesi'nden Merve Tepesi'ne, Merve Tepesi'nden Safa Tepesi'ne böylece 7 defa bir gidiş geliş suretiyle de sa'yimizi de tamamlamış olmakla beraber artık haccın farz olan kısımlarını tamamlamış, bu büyük vecibeleri, evet, yerine getirmiş olmaktayız.
1: Burada küçük bir parantez açayım. Bu sa'yi esnasında yeşil alanda hızlı yürüme, hızlı koşma hatta,
0: evet,
1: hadisesi burada da geçerli.
0: Tabii
1: değil mi?
0: Burada da geçerli. Çünkü her sa'yda Hazreti Hacer annemizin yaptığı gibi o yeşil direklerle, ışıklarla belirtilen alan Hazreti Hacer annemiz döneminde bir vadiydi. Yani Safa Tepesi'nin yokuşu birinci yeşil ışığın olduğu, evet, yerde biterdi. Merve Tepesi'nin rampası da yeşil ışığın bittiği noktadan başlardı. Onun için şöyle düşünecek olursak o ortası böyle kısa bir vadiydi. Oraya hemen Hazreti Hacer annemiz hızlıca geçerdi ki Merve Tepesi'ne çıkabilmek için. Yani onun koştuğu yer bizim için ibadet oldu. Ayağının değdiği yer bizim için ibadet oldu. Böylece biz peygamberlerin izinde, Hazreti Hacer annemizin izinde, en önemlisi Resulullah aleyhisselatü vesselam, evet, Efendimizin izinde, onun ayak bastığı yerlerde, onun adımladığı yerlerde, onun adımı kadar, onun yaptığı ibadet şekliyle bir ibadeti ifa etmenin huzuru içinde oluyoruz çok şükür.
1: Elhamdülillah hocam. Hocam bir de bayramın ikinci, üçüncü günlerinde bir taşlama hadisesi de var, eylemi var, fiili. Küçük, orta, büyük cemrelerin taşlanmasında nasıl bir usule dikkat etmek lazım?
0: Evet, şimdi hac bitti mi bitmedi.
1: Evet.
0: Evet, birinci günde farz tavafımızı da yaptık. Safa Merve arasında sa'yimizi de yaptık. Artık yine biraz daha rahatladık. Haccın rükünlerinin bir kısmını daha ifa ettik. Hatta farz olan kısımlarını yerine getirdik. Artık yine haccın ibadetlerinden tamamlamamız gereken önemli bir kısmı bayramın ikinci ve üçüncü günü küçük, orta ve büyük şeytanı taşlama konusu var. İkinci günü öğlen namazından sonra biz tekrar hacılarımızla beraber gruplar halinde tekrar Mina bölgesine gideriz. Cemerat dediğimiz şeytan taşlama bölgesine doğru gideriz. Bayramın birinci günü sadece büyük şeytanı taşlamıştık,
1: evet,
0: ya. Şimdi bayramın ikinci gününde hem küçük şeytanı, hem orta şeytanı, hem de büyük şeytanı 7'şer defa taş atmak suretiyle yine taşlamış oluyoruz. Küçük şeytana varıyoruz önce. Orada 7 tane taş atıyoruz. Yine aynı şekilde Bismillahi Allahu Ekber Rahman li şeytani ve hizbihi diyerek her seferinde, yani her atışımızda bu tefekkürü gözümüzün önüne getirerek onun şeytanı kovalamasını, biz de şeytanımızı, kötülüklerimizi kovduğumuzu, onlardan uzaklaştığımızı düşünerek bu ibadeti. Yani ne kadar tefekkür boyutunu derinleştirebilirsek bizim hacdan aldığımız menfaat ve fayda da o kadar çok olur. 7 defa taşladık, geldik orta şeytana, yine orada da aynı şekilde 7 defa taşladık ve büyük şeytana geldik, orada da 7 defa taşladık. Böylece bizim oradaki ibadetlerimiz bitmiş oldu bayramın ikinci günü.
1: Evet.
0: Üçüncü günü tekrar yine öğlen vaktinden sonra, öğlen namazından sonra yine küçük şeytana 7 tane, orta şeytana 7 tane, büyük şeytana 7 tane. Bu sefer artık kendi elbiselerimizle gidiyoruz ve telbiye getirmiyoruz. İhramlı da değiliz. Üçüncü

0: şeklinde bu amelleri yerine getirdikten sonra artık bizim hac fiillerimiz yerine gelmiş oluyor. Eğer o geceyi, yani bayramın 3. gününün gecesini de eğer Mina'da geçirecek olursa 4. günü de şeytan taşlama yapılıyor. Ama günümüz Türk hacılarına yapılan uygulamada Mina'da konaklama olmadığı için 3. günü taşlamayla beraber bizim de taşlamalarımız bitmiş oluyor. Yani hac, tavaf bir defa değil bakın. Ne kadar? 7 defa. Evet. Yani 7 defa dönerek istemek vardır. Allah'ım senden istiyorum. Döne döne istemek vardır. Hani bir fakir bir istek sahibisinin yanınıza gelir de eğer döne döne gelir tekrar ister, siz artık verirsiniz. Kul kararlı olduğunun, istekli ve azimli olduğunu gösterir. Safa Merve arasında gidiş geliş bir değildir. 7 defa gidersiniz. Evet. Ve bu fiili, bu duaları, bu yalvarmayı 7 defa yaparsınız. Allah-u Teala Hazreti Hacer annemize, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın onları oraya bıraktığı ilk anda da rahmetini gönderebilirdi, zemzemi çıkarabilirdi. Evet. Ama bir yalvarmanın, bir azmin, bir gayretin peşinde. Zaten say koşmak demektir. Yani hac gayret demektir. Arafat'ta bulunmak bir süreçtir. Müzdelife'ye gelmek bir süreçtir. Mina'ya geldiğimizde de birinci günü şeytan taşlama sadece büyük şeytana yapılan şeytan taşlama bayramın ikinci ve üçüncü günü de devam eder. Ve o şeytan taşlama bir defa değildir. Aslında bir de aynıdır, yedi de aynıdır. Ama bu yedide ne vardır? Bir kararlılık, bir istek, bir devamlılık, bir azim vardır. Bayramın birinci günü taşladık. Bir tane değil, yedi tane taş attık. Sonra ikinci günü döndük bir daha. Üçüncü günü döndük bir daha. Küçük, orta, büyük şeytana her birine yedişer tane taş atmak şekliyle ne yaptık? Kararlılığımızı, azmimizi ortaya koyduk, kurbanlarımızı kestik. Kabe'nin etrafında döndük, saçımızı tıraş ettik, ihrama girdik, ihramdan çıktık, telbiye getirdik, lebbeyk Allahümme lebbeyk dedik, salavatlar, tekbirler, böylece haccımızın bu güzel bölümünü de tamamlamış olduk. Evet.
1: Bir kulda, bir müminde, bir Müslümanda bir azim gayret olacaksa evet, bu hiç şüphesiz bu noktada Allah-u Teala'nın ibadetlerine karşı olmalı. O konuda istikrar olmalı ve aynı zamanda bir minnet ve bir acziyet farkındalığı, ikrarı varsa da bu da yine Allah-u Teala'nın zatına karşı olmalı. Dolayısıyla hocam yavaş yavaş haccı tamamlama safhasına evet, geldik ve ayrılık vakti geldi. Ayrılık vakti de her bir mümin için büyük bir hüzün demektir. Ve bu hüznün hocam en büyük yaşandığı noktada veda tavafı konusudur ki bu veda tavafını sizden dinleyelim isteriz. Oradaki o buluşmayla birlikte müminin kalbinde yer alan o hüzün nasıl bir tezahürde bulunur?
0: Şimdi biz şunu görüyoruz. Beytullah'a varmak sıradan değil, ayrılmak kolay değil. Ayrılmak da sıradan değil. Ben Beytullah'a, siz herhangi bir beldeye, herhangi bir şehre, herhangi bir şekilde gidebilirsiniz.
1: Evet.
0: İstediğiniz gibi gidersiniz ama Beytullah'a öyle gidemezsiniz. Beytullah'a giderken harem sınırları vardır. Önce mikat sınırları vardır. Önce o mikat sınırlarından içeriye bir kere ihramsız giremezsiniz. Harem sınırlarının içerisine girdiğiniz zaman artık en özel yere geldiniz. Bitki koparamazsınız, hayvan avlayamazsınız, kılınızı, tüyünüzü koparamazsınız, tırnak kesemezsiniz, kokulanamazsınız. Bir en özel halin ve durumun içine girmiş olursunuz. Yani en özel yere vasıl olmak çok büyük bir ehemmiyet ve dikkat gerektirir. Oradan ayrılmak da öyle. Oradan ayrılırken de bir veda tavafıyla ayrılır. Yani tamam benim haccım bitti, hadi ben gidiyorum.
1: Evet.
0: Valizlerimi topladım, bavulumu topladım, dönüyorum. Öyle değil. Oradan ayrılmadan önce de bir veda tavafı vardır. O veda tavafı yapmadan ayrılınmaz. Artık kişinin Mekke'deki kalan süresi, yani hacdan sonraki kalan süresi her ne kadarsa, kimisi hacdan hemen sonra döner, kimisi 5-10 gün sonra, kimisi 15-20 gün, belki 20-25 gün sonra, belki bir ay sonra, ama sonuçta oradan ayrılmadan önce evet, artık Beytullah'a varılır. Bir veda tavafı yapılır. Tavaful veda denilir buna. Orada yine aynı şekilde niyetini yaparak Hacer-ül Esved köşesinden istilam ederek, selamlayarak Kabe'nin etrafı 7 defa dönülür, 7 şavtla biter. Ondan sonra tavaf namazını kılar, zemzemini içer ve elini açar, Rabbine dua eder. Evet. Allah'ım sana şükürler olsun ki bana bu haccı nasip ettin, bana buraları nasip ettin. Bu Beytullah'a gelmeyi, bu Beytullah'ı görmeyi, burada ibadet etmeyi, burada dönmeyi, burada dua etmeyi, Burada Kur'an okumayı, burada namaz kılmayı bana nasip ettin Allah'ım sana hamdolsun der. Duasını eder, şükrünü yapar. Artık ondan sonra say yoktur. Evet. Son vazifesi.
1: Sadece tavaf
0: evet,
1: değil mi
0: sadece
1: hocam?
0: Sadece tavaftır.
1: Oradaki o hüzünle birlikte değil mi hocam? İnsanın her müminin o hacla birlikte kazanımlarını da idrak etmesi önemlidir ya hocam. Bu evet. Bölümün de sonuna doğru yaklaşmışken evet. Kazanımları neler olmuştur hocam?
0: Tabii bu Beytullah'tan ayrılma konusu çok zor bir konudur. Kabe-i Muazzama'dan insan nasıl ayrılır? Orada adeta ruhunu bırakarak, ruhunun bir parçasını, hatıralarını, kendini aslında ayrılmaz ama kendini aslında oraya bağlamıştır.
1: Evet.
0: Kendini oraya rapt etmiştir, kendini oraya zapt etmiştir. Hani bir gemi böyle bir limana bağlanır güçlü halatlarla, insan böyle manen oraya çakılı kalmıştır. Bedeni oradan ayrılsa da ruhu oradadır, aklı oradadır, fikri oradadır, dünyası, zihin dünyası hala oradadır. Ve memleketine dönüp geldiğinde çok uzun bir süre hala kendine gelemez. Gözünü kapattığında kendini Beytullah'ta zanneder. Sanki bir hocanın hadi ihramlarınızı giyin falan vakitte şurada toplanıyoruz. Hadi tavafa gidiyoruz, Kabe'ye gidiyoruz, hadi Arafat'a gidiyoruz, hacılar acele edin. Sözünü sanki duyacak gibi olur. O hissiyatı yaşar. Ve onun için bu hatırayı böyle ümrelerle de tazelemek gerekir. Tabii haccın çok büyük faziletini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle aktarıyor. El haccul mebrur leyse lehu cezaun illel cenne. Mebrur bir hac. Kabul olunan, o güzel yerine getirilen bir haccın karşılığı, mükafatı ancak ve ancak cennettir. Bu çok büyük bir müjde, çok büyük bir hikmet. O cennete girecek bir ameli yerine getirmiştir. Nasıl olmasın ki İslam'ın 5 temel farzından birini ifa etmiştir. Bu ifa etmek öyle kolay değildir. Hani zekat verirsin malın vardır, verirsin fakire zekat yerine gelir. Ramazan-ı Şerif'tir, oruç ayı gelir, tutarsın oruçlarını, Ramazan vazifesi yerine gelir. Günde 5 vakit namaz vardır, vakitleri gelir, abdestini alır, şartlarını yerine getirirsin, namazı kılarsın. İman zaten kalptedir ama hac, haccın zamanı var, haccın mekanı var, hac burada değil, hac Mekke'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da bir gayret gerektiren bunun günümüz şartlarında yazılması var, kuraya girmesi var, kuradan çıkması var, o kurayı beklemesi var. Yani var da var, pek çok şeyler bunun üzerinde var ve böylece İslam'ın o 5 temel farzından birini ifa etmenin, bir İslam'ın rüknünü daha yerine getirmenin insana verdiği huzur, insana verdiği bereket, insanın kalbine kattığı güç çok büyüktür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacla ilgili çok büyük müjdeleri vardır. Hadis-i şerifinde buyurur. Men eradel hacce fel yeteaccel. Haccı isteyen, hacca niyet eden acele etsin der. Çünkü fe innehu kad yamradul merid. Çünkü ona bir hastalık bulaşabilir. Ola ki sağlığını kaybeder. Ve tadillu dal ve ta bir şeyini yitirir. Ve ta'ridul hace bir ihtiyacı, bir engeli zuhura gelir. Onun için bir an evvel hacca gitmeye gayret etsinler diye Efendimiz Aleyhisselam buyurur. Yine bir hadis-i şerifinde men hacce felem yafrut. Kim hac yaparsa haccında da kadına yaklaşmaz. Ve lem yafsuk ve fusku fücur. Günah, taşkınlık, aşırılık içine girmezse, güzel adabına, farzına, vacibine, sünnetine uygun bir hac yaparsa raca'a keyevmi veledethu ummuhu, annesinin onu doğurduğu günkü gibi tertemiz olarak memleketine dönmüş olur. Yani gittiniz bir haldesiniz, döndünüz başka bir haldesiniz. Yani biz hacdan döndüğümüzde de bize bu hacca gitmiş denilebilmeli. Yani o ahlakı, o terbiyeyi, o güzelliği gösterebilmeli. Ve yine ayet-i cellede Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere Sa'idu billah ve ezzin finnâsi bil hac. İnsanlara haccı ilan et. Haccı duyur. Hac bir duyurmadır. Bir ilandır, bir davettir. Ye'tûke ricalen. Sana gelsinler diyor Cenab-ı Allah. Yaya olarak, kimisi yaya. Ve alâ külli damirin. Her yorgun develer üzerinde o yolculuğun vermiş olduğu o heyecanla Mekke'ye ulaşsınlar, Kabe'ye gelsinler. Ye'tîne. Gelsinler onlar. Bakın ikinci defa oldu bu. Gelsinler. Bir ye'tûke ye'tîne.
1: Evet.
0: Sana gelsinler. Burada da gelsinler. Min külli feccin amik, her derin vadiden.

o uzak yollardan vadiler aşarak kimi yaya, kimisi o yorgun develer üzerinde gelerek, yani bir gayretle, bir azimle, bir çabayla gelsinler, hac yapsınlar. Allah-u Teala'nın gelsinler, şurada olsunlar, şurada bulunsunlar dediği, liyeşhedû menâfi'a lehum, onlara ayrılan menfaatlere, manevi, maddi ikramlara şahit olsunlar. Onları

0: nasip eylesin inşallah. Efendim değerli Hakan Öner hocamızla birlikte bu bölümde ihramdan çıkışı, kurban kesilmesi gibi haccın tamamlanma süreçlerini konuştuk. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerindeki cemaatın taşlanmasını ve ardından haccın rüknü olan, farzı olan ziyaret tavafı ve hüzünlü veda tavafını konuştuk. Şimdi kısa bir ara istirham ediyoruz. Aranın akabinde tekrar huzurlarınızda kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
5: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim, Hac Rehberi'nin son bölümünü idrak ediyoruz. Bu bölümde Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yurdu olan Medine-i Münevvere'ye hem kalbimizi, hem gönlümüzü, aklımızı ve tüm rotamızı buraya çeviriyoruz. Mescid-i Nebevi'nin manevi sorumluluğundan Ravza-i Mütahhara'yı ziyaret etme usullerine, edeplerine kadar, ashab-ı kiramın Medine'deki hatıralarından tüm hac ibadetinin kazanımlarını hayatımıza nasıl taşıyacağımıza kadar pek çok mühim meseleyi de bu bölümde değerli Hakan Öner hocamla birlikte mülahaza edeceğiz. Muhterem hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yurdu olan Medine'deyiz artık ve Medine-i Münevvere'nin o atmosferini sizler anlatırken hep peygamber misafiri olma şuuru olarak ifade etmiştiniz. Hac ibadetlerini Mekke'de yaparken Allah-u Teala'nın beytinde Allah-u Teala'nın misafiri olma noktasındaki bilinci anlatırken, ifade ederken Medine'de nasıl bir peygamber misafiri olma halini yaşarız?
2: Haccın önemli merhalelerinden biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarettir. Mutlaka hac ziyaretine bulunanlar, ümre ziyaretine bulunanlar, o kutsal topraklara gidenler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmeden dönmezler. Onu ziyaret etmeden nasıl dönüyorlar?

0: görürsün ki
1: evet.
0: Fahri cihan, fahri alem, rahmeten lil alemin, bütün kainatın övünç kaynağı, yaratılanların en şereflisi, bütün alemlere rahmet olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada. Bu da Allahü Teala'nın bize bir nimeti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gökte değil, Miraç gibi bir yerde değil, kabri belirsiz değil, dünyada, yeryüzünde, bilinen bir yerde, hepimizin bildiği bir yerde, herkes tarafından bilinen bir yerde, Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. İşte o yeşil kubbe, o ravza, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli hanesi. Orası onun mescidi, orası onun evi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saadetli ömrünün 10 yılını yaşadığı yer. Hazreti Ayşe annemizin odası. Hemen arka tarafı, yeşil kubbenin arkasına doğru kalan yer, Hazreti Fatıma annemizin, Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin evi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe annemizin odasında, onun yatağında, onun kucağında, saadetli başı onun bağrındayken vefat etti ve orada metfun, orada defnoldu, işte yeşil kubbenin altında. Bütün hatıralar orada. Bütün rahmet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yayılan o gül kokusu orada, menbaı orada. Mutlaka Medine-i Münevvere ziyareti her mümini heyecanlandırır, her mümini coşturur. Aynı o Kabe-i Muazzama'da görmüş olduğu heyecan gibi, Beytullah'ta yaşamış olduğu o manevi atmosfer gibi farklı bir heyecanla, ama yine heyecanın zirvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmenin o sıcaklığı, o heyecanı, o ev sahibinin misafirine hissettirdiği yakınlığı orada herkes hisseder. Hac ve umre yolculuğu yapan kıymetli misafirler, Allahü Teala'nın misafirleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme misafir olan o Medine'nin ziyaretçileri de ya hacdan önce veyahut da hacdan sonraki dönemlerinde mutlaka Medine-i Münevvere'de 3-5 günde olsa bu ziyareti tamamlar, onun ravzasına yüzünü sürerler. Sahabe-i kiram efendilerimiz Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Medine-i Münevvere'de karşılamıştı. Sahabeler Peygamber aleyhisselam Medine'ye teşrif edince büyük bir heyecan yaşadılar. O içlerindeki heyecan, aşk ve muhabbet, tala'al bedru aleyna, üzerimize dolunay doğdu o veda tepelerinden diyerek Peygamber aleyhisselamın gelişini bir dolunayın doğuşuna, karanlığı bertaraf eden o ışığa benzettikleri gibi, aslında müminler de Medine-i Münevvere'ye vardıklarında o Medineli Ensar'ın heyecanını yaşıyorlar. Burada önemli olan konu şu: Peygamber Efendimiz aleyhisselamla karşılaşmak, onunla mülaki olmak. Sanki Peygamber aleyhisselam asr-ı saadette olsaydı da biz onun ziyaretinde bulunsaydık ve dünya gözlerimizle de onu görseydik, nasıl bir heyecana kapılacaksak aslında hala aynı heyecan devam ediyor. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret bir merhaleyle olur. Oraya vardığımızda günümüzde ilk olarak otellere yerleşilir. Otellere yerleştikten sonra toplu olarak hocalarımızın rehberliğinde ziyaret için bir vakit belirlenir ve o vakitte orada toplanılır. Kişi ne kadar bilinçli, ne kadar huzurlu, ne kadar kalbini toparlarsa, kimin yanına gittiğini, kimin beldesinde bulunduğunu, hangi şehre indiğini ve nereyi ziyaret edeceğini, biraz sonra kiminle mülaki olacağını, kimin huzuruna çıkacağını bilirse, o halde tavırları başka olur, adımları başka olur, nefes alışverişi başka olur, heyecanı başka olur, kalbi başka atar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna edeple varılır, huzurla varılır. Onun için kişi en güzel kıyafetlerini giyer, en güzel kokularını sürünür, en güzel adımlarını atar. Adeta yerdeki kumları, taşları incitmemekçesine,

0: adımlarını latif atar, nefeslerini latif bir şekilde alır verir, kelimesine, kelamına, sözüne dikkat eder ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli huzuruna yavaş bir şekilde, huzurlu bir şekilde varır. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret etmek bir müminin hayatının en kıymetli anlarındandır. En büyük müjdelere nail olacağı müstesna vakitlerdir. Belki o ziyaretten sonra ömrüm boyunca belki bir daha böyle bir ziyaret nasip olmayacaktır. İnsan o anı hayatının ilk ve son fırsatı olarak görmeli. Ne buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Men zârani ba'de vefâti fekeennemâ zârani fî hayâti. Vefatımdan sonra beni ziyaret eden hayatımda ziyaret etmiş gibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de olsa, biz de onun asr-ı saadetinde olsak, yanına varsak, saadetli elini öpsek, dizinin dibine otursak, onun hoş sohbetini dinlesek, onun hoş kokusunu teneffüs etsek, o havayı solusak nasılsa, bugün de hala öyledir. Aynı heyecan, aynı hissiyat devam etmektedir. Çünkü Peygamber aleyhisselam hala oradadır. Evet. Yine Peygamber aleyhisselam kendisini ziyaretiyle ilgili ne buyuruyor? Her kim beni ziyaret ederse, vecebet lehu şefaati, benim şefaatim ona vacip olur. Ben ona şefaat ederim buyuruyor. Efendimiz aleyhisselamın şefaati zaten bizim en çok arzuladığımız şey değil mi?
1: Evet.
0: Onun şefaatine nail olmaktan daha kıymetli ne var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendini ziyaret edeni boş gönderir mi? Biri size misafir olsa, değil mi? Mutlaka ona vereceğiniz bir şeyler olur.
1: Tabii.
0: Güler yüzünüz olur, ikramınız olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam ev sahibiyken onun ikramı çok büyük olur ki o da en büyük ikramı onun şefaatidir.
1: Evet.
0: Yine Efendimiz aleyhisselam kim bana salat ederse Allahü Teala benim ruhumu iade eder ve ben onun selamına karşılık veririm buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Şimdi bu ne kadar büyük bir mülaki olur, ne kadar büyük bir huzur, ne kadar büyük bir güzellik.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Biz de salavat-ı şerifeyle anlattıklarınızı tatbik etme gayretiyle bir şey yapmış olalım. Hocam tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmenin de bir takım edepleri var. Sesin yükseltilmemesi mesela bunlardan bir tanesidir ki ne gibi detaylar var burada? Efendimiz'i nasıl ziyaret etmeliyiz?
0: O zaman gelin birlikte bu ziyareti gerçekleştirelim.
1: İnşallah.
0: Tefekkür alemimizle, anlatımımızla, zihin dünyamızla, ruhumuzla bunu yaşayalım. Bedenimizle de yaşarız inşallah oraya vardığımızda. Hacılar her yıl bunu yaşar. Ümreye gidenler bunu yaşar. Bizler de bunu yaşayalım ve bu ziyaretlerimizi mümkün olduğu en kısa zamanda da yapalım.
1: İnşallah.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek günümüz şartlarında ulaşılamayan bir şey değil.
1: Evet.
0: Çok büyük rakamlar değil. Diğer muadil kilometrelerce uzaklıktaki seyahat rotalarının meblağı kadar bir meblağdır. Ama manası, derinliği çok büyüktür. O başka bir yere seyahate benzemez. Başka birini ziyarete benzemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve hacılarımız, ümrecilerimiz, Resulullah aleyhissalatü vesselamın ziyaretçileri Medine-i Münevvere'ye, Peygamber aleyhissalatü vesselamın saadetli kabri şerifine yavaş yavaş yaklaşırlar. Adım adım yaklaşırlar. Her adım onları Peygamber Aleyhisselam'a yaklaşık bir metre daha yakınlaştırmıştır. Bir sonraki adım biraz daha yakınlaştırmıştır. Peygamber Aleyhisselam'a yakın olabilecek en yakın noktaya biraz sonra varacaklardır. Kalplerinde onun sevgisi, dillerinde Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed salavat-ı şerifi veyahut da buna benzer salavat-ı şerifelerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selamlanır. Günümüzde biz ilk kafilelerle grup halinde vardığımızda tabii kadınların ziyaret etme yerleriyle erkeklerin ki aynı olmadığı için ilk selamlamayı beraber yaparız.
1: Evet.
0: Nerede yaparız? Yeşil Kubbe'nin karşısında hemen avluda. Zaten onu açıklıktır. Ona şöyle bir yaklaşık 50 metre 20 metre mesafede durulacak en yakın bir yerde kafilemizle, grubumuzla dururuz. Hanım hacılarımız, ümrecilerimiz bir tarafta, erkekler bir tarafta ve hocalarımızın nezaretinde işte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i hane-i saadetinin önünde, kabr-i şerifinin önünde, zat-ı şerifinin önünde, vecih-i şerifinin yani yüzünün karşısındaki hizada durarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i selamlarız. Daha sonra erkek hacılarımızla ayrıyetten içeri girdiğimizde ve hanımlar da yine ziyaret ettiklerinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabri şerifini bu sefer Mescid-i Nebevi'nin içinden ziyaret ediyoruz. Evet. İşte içi de burasıdır. Efendimiz aleyhisselamın bu kabri şerifinin dıştan görünüşüdür. Yeşil kubbenin bu da mescidin içinden olan yerdir ki bunun önündeki şu yeşil halıyla işaretlenen yerde zaten Bab-ı Selam kapısından girildiğinde yani selamlama kapısından girildiğindeki bir koridordur. Evet. Buradan girdiğimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e en yakın olduğumuz yerdir. Ve Bab-ı Selam'dan içeriye grubumuzla beraber girdik. Terliklerimizi bir kenara bıraktık ve çıkardık. Artık Mescid-i Nebevi'nin içindeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne doğru yaklaşıyoruz. Ve önce daha bu tam yeşil kubbenin altı yani burası evet. Peygamber Efendimiz'in evi, hane-i saadeti ama onun hemen önü. Yani bu direğin başladığı yerle Peygamber Efendimiz'in minberine kadar olan kısım cennet bahçesidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ma beyne beyti ve minberi. Benim evimle minberim arası. Evi neresi? İşte burası. Bu duvar Peygamber aleyhisselamın evinin saadetli hanesinin duvarı. Burayla minber arası yani günümüzde hutbe okunan yer Peygamber aleyhisselamın hutbe okuduğu yerdir. O arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurduğu yerdir. Bu koridordan geldiğimiz zaman cennet bahçesinin önünden geçerek ve buraya ulaşılır. Bu sütunlar bizi karşılar. Nedir bunlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki mescidin, hane-i saadetin sütunlarıdır.
1: Evet.
0: Aynı olduğu yere konulmuştur. Abbasiler döneminde yenilendiğinde o hurma kütükleri mermer sütunlara dönüştüğünde bunlar yapılmıştır. Ve bu üzerlerindeki hurma yaprağına benzeyen bu şekiller de o zaman mescidin üst tavan sınırını göstermektedir. Ve bunlar da hurma lifleriyle, hurma yapraklarıyla örüldü nihai noktayı göstermektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamandaki direkler işte böyle tam buradaydı. Ve en nihai noktası tavanı da buradaydı. Bunlar da onu temsil eder. Ve ilk olarak burada iki tane buraya benzer boşluk vardır. Onlardan geçildikten sonra o bir ara boşluktur. İşte buraya ulaşılmaktadır. Burada bir ayet-i celile bizi karşılar ki bu halen şu an Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinin ziyaret kısmı da tam olarak bu şekildedir. Estaizu billah ya eyyühellezine amenu ey iman edenler la terfa'u esvatekum fevka savtin nebi. Sesinizi peygamberin sesinin daha üzerine çıkarmayın. Yani burası bir edep yeridir. Sessiz olma yeridir. Nefesini alırken bile sessiz bir şekilde alıp verme, her hareketini kontrol etme, adımlarını yavaşça adımlama, hareketlerini yavaşça yapma, sesini yavaşça söyleme yeridir. Ve burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu deliğin olduğu yer tam Peygamber aleyhissalatü vesselamın saadetli bedeninin, saadetli yüzünün karşısıdır. Buraya muvacehe-i Rasulillah denilir. Yani Peygamber aleyhisselamın saadetli yüzü. Peygamber aleyhisselamla yüz yüze. İşte buraya gelen ziyaretinde buraya doğru dönen bir mümin tam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşı karşıyadır. Buraya giremediğinde de mescidin dışında da yine bu yeşil kubbenin karşısında yine Efendimiz aleyhisselamla karşı karşıya kalmaktadır. Ve burada bir söz vardır şurada yazılı. Hüna esselamu ala Rasulillah. Burada Peygamber aleyhisselama selam getirilir. Peygamber aleyhisselama burada selam getir. Burada hüna esselamu ala Ebi Bekir es-Sıddık. Hüna esselam ala Ömer ibnil Hattab. Burada Ebu Bekir Sıddık'a radıyallahu anh. Burada Ömer ibnil Hattab radıyallahu anh'a selam verilir şeklinde bir ifade vardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ebubekir Sıddık, Hazreti Ömer radıyallahu anhum ma efendilerimizin kabirlerinin olduğu yerdir. Peygamber aleyhissalatü

0: Mesela burada medfundur. Onun ayak ucunda Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın başı vardır. Hemen arka tarafında ve onun omuz hizasında da Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin kabri şerifi
1: Evet.
0: vardır. Biz burada
1: Burası tabii bu kapının olduğu yer kıble cihetine baktığı için tam bir yüzleşme gibi değil mi hocam yerinde?
0: Evet. İşte artık Resulullah Aleyhisselam'la yüzleşme. Buradan ne anlarsan anla hocam. İnsan kalbi buradan ne anlarsa, Peygamber Aleyhisselam'la yüz yüze geldiğinde, onunla karşı karşıya geldiğinde insan ne anlayabilirse orada onları anlar, onları hisseder. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyaret etmek büyük bir şereftir. İşte Peygamber Efendimizin huzurundayız. Peygamber Aleyhisselam'a yaklaşılabilecek en yakın yerdeyiz. Ne diyoruz orada edeple? Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Esselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Peygamber Aleyhisselam'ın isimlerini zikrederek ona selam verilir. Çünkü bu Allahü Teala'nın emridir. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Estağfirullah. İnna Allahe ve melâiketahu yusallûne alen nebi. Muhakkak Allah ve melekleri peygambere salat ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Siz de ona salat edin ve ona tam bir teslimiyetle selam verin. İşte o selam verin emrinin en güzel gerçekleştiği yer burada Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında. Efendimizin hadis-i şerifinden öğrendiğimiz üzere Peygamber Efendimiz de orada Allahu Teala bana ruhumu iade eder buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam'ın ruhu iade edilir ve orada her birimizin selamına karşılık verir. O bize ismen teker teker dua eder. Burada Peygamber Aleyhisselam'la karşılıklı olmanın, onun duasına mazhar olmanın en özel anlamı ve en özel yeridir. Tabi bu demir şebekeler Sultanahmet Han tarafından yaptırılmış. Bunların üzerinde yazılan bütün yazılar hepsi Osmanlı döneminde icra edilmiş. La ilahe illallahül melikul hakkul mubin. Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadil Emin. Bu zikir devamlı hem bu tarafta hem bu pencerelerde hem bu pencerelerde yazılır ki bu aynı zamanda İstanbul'da Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin ziyaretindeki hacet penceresi denilen o pencerede de aynısı yazar. Aynı şekildedir. La ilahe illallahül melikul hakkul mubin. Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadil Emin zikri. Burada tekrar olunur ki bu yani aynı zamanda bu ziyarette bu zikri de yapmak. La ilahe illallahül melikul hakkul mubin. Çünkü bu zikri yapmak da Peygamber Efendimiz çok faziletli olduğunu belirtmiştir. Peygamber Aleyhisselam'ı ziyaret ederken de bu zikir yapılarak Allahü Teala'ya şükredilmiş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi selamladıktan sonra Esselamu aleyke ya Nebiyallah dedikten sonra onun vefakar arkadaşı, halifesi, Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra o İslam'ın sancaktarlığını, bayraktarlığını yapan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin önünde duruyoruz ve ona da Esselamu aleyke ya Ebu Bekir Sıddık. Esselamu aleyke ya Halifete Resulillah. Ey Allah Resulü'nün halifesi, ey Sıddık olan Hazreti Ebubekir, Allah'ın selamı senin de üzerine olsun diyoruz ve hemen azıcık yanına yine bir iki adım atıp bu sefer Hazreti Ömer Efendimizin önüne geldiğimizde de Esselamu aleyke ya Ömer ibn el-Hattab. Esselamu aleyke ya Emir el-Müminin. Ey Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Ey müminlerin emiri, Allah'ın selamı senin üzerine olsun diyerek böylece selamlamamızı tamamlıyoruz.
1: Evet hocam. Allah-u Teala giden kardeşlerimize oradaki yüzleşmelerinde, muvacihelerinde istifade edebilmeyi nasip eylesin. Efendimizin şefaatine nail olmayı nasip eylesin. Gidemeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda gitmeyi kolay kılsın inşallah diyelim, nasip eylesin. Değerli hocam, Medine-i Münevvere tabii ki İslam tarihinde çok önemli hadiselere, hatıralara şahitlik etmiş bir yer. Dolayısıyla Uhud gibi mesela yerlerin bu kıymeti harbiyesi büyüktür. Buraları gezerken de Hacı adayı haccını bitirdi, Medine-i Münevvere'de Efendimiz'i ziyaret etti. Medine'deki bu kıymetli yerleri ziyaret ederken kazanımlarını, o ruh dünyasındaki etkileri nelerdir hocam?
0: Tabii Medine-i Münevvere'de zirvede Peygamber Efendimiz'in ravzası vardır. Hane-i saadeti vardır, hücre-i saadeti vardır. İşte orası da burasıdır. Bunun kapısından Babul Bakiye kapısından çıkan mümin büyük bir heyecanla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyaret etmenin heyecanıyla oradan çıkar. Tabi buradaki ecdadımızın yapmış olduğu hizmetler, mesela Yeşil Kubbe Sultan 2. Mahmut döneminde bu haline gelmiş, böyle yeşil şekle, yeşil boyayla boyanmıştır, yeşil hale bürünmüştür. Sultan Abdülmecid Han döneminde çok kapsamlı bir çalışma yapılmış. Günümüzde gördüğümüz bu tezyinatın çoğu onun dönemindedir. Mesela hemen bu Bab-ı Selam tarafında, hemen kıble tarafında duvarda dünyanın en uzun bir hat koridoru vardır. O da toplamda hatlar yaklaşık 2000 metreyi bulmaktadır. Ama 40 metrelik hat boyunca da 3 sıra halinde ayet-i celileler ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleri, orada Efendimiz Aleyhisselam'ın 202 tane ismi yazılmış ve her bir arasında da 101 tane Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye Peygamber Aleyhisselam'ın salavatı yazılmıştır. Kim yazmıştır bunu? Abdullah Zühdi Efendi. Yani o Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin talebelerinden, yine aynı hattın üstadlarından gelen Sultan Abdülmecid Han döneminde hat yarışmasında birinci olan Abdullah Zühdi Efendi en güzel hatları oraya yazmış. Onun nakışlarını yapan, onun mermere kazıyan hakkaklar, nakkaşlar en güzel nakışlarla, en güzel boyalarla onu yazarak bu tezyinatı onun manasına uygun olacak en güzel şekilde yapmaya gayret etmişler. Babul Bakiya'dan, yani Baki kabristanına bakan kapıdan çıktıktan sonra da tabii orada hemen Baki kabristanı vardır. Asıl ismi El Bakiya'dır ama Türkçe'de Baki kabristanı diye daha çok söyleniyor. Orada Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz orada metfundur. Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları, annelerimiz, Hazreti Meymune annemiz Mekke'dedir. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anhuma Mekke-i Mükerreme'dedir. Ama diğer annelerimizin hepsi burada metfunlardır. Peygamber Aleyhisselam'ın kızları Hazreti Zeynep, Hazreti Fatıma, Hazreti Rukiye, Hazreti Ümmü Gülsüm radıyallahu anh, Hazreti Abdullah'la Hazreti Kasım radıyallahu anhuma onlar Mekke'dedir. Yine Peygamber Efendimiz'in oğlu Hazreti İbrahim radıyallahu anh burada Cennetül Baki kabristanındadır. Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh, halaları, ashab-ı kiram efendilerimiz hep burada o Baki kabristanında metfundurlar. Ve tabi Ravza'dan sonra Peygamber Aleyhisselam'ı ziyaretten sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın en yakını olan ve hayatında ona en çok destek olan ve vefatında da en çok üzüldüğü kişi Hazreti Hamza amcası, Allahu Teala'nın aslanı radıyallahu anh Efendimiz'i ziyaret etmek. O da Uhud'dur. Yani bir anlamda bu Mescid-i Nebevi'den sonra Medine ziyaretlerinin zirvesine Uhud ziyareti gelir. Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz ve Uhud şehitleri oradadır. O büyük hadise, o İslam tarihinde çok önemli olayların yaşandığı, Peygamber Aleyhisselam'ın bizzat sahabeler tarafından adeta bir sevgi çemberiyle kuşatıldığı yer Uhud'dur. Böylece Medine ziyaretleri de devam eder.
1: Hocam tabii ki akıllardaki en büyük soru şudur. O kadar hani hac ibadetini yerine getirdik, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ettik. Buradaki Medine'deki tüm istifadeleri yararlandıktan sonra bütün bu kazandığımız kazanımların her birini hayatımıza nasıl taşıyacağız? Programımızın sonunda dilerseniz buraya değinelim. Birkaç cümleyle bu konuyu ele alabilirsek çok mutlu oluruz. Zira büyük bir kazanımdan bahsettiniz ve akabinde bunu hayatımızın bir nizamı, bir düzeni haline getirmek bizler için çok elzem bir husustur.
0: Evet, düşünün ki bir mümin Beytullah'ı ziyaretten gelmiş. Evet. Yani birkaç gün önce Allahü Teala'nın misafiriydi. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın yanından gelmiş. Birkaç gün önce Resulullah Aleyhisselam'ın misafiriydi, ziyaretçisiydi. Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu gibi hacılar ve ümre yapanlar Allah'ın elçileridir. Allahü Teala'ya misafirlikten, Peygamber Aleyhisselam'ın misafirliğinden dönen bir kişi, o edep şehrinden, o Kur'an şehrinden, o İslam şehrinden, Beytullah'ın yanından dönen insanda mutlaka oraların bir izi olur, oraların bir hissi olur. Oraların hali, tavırlarına, kendi haline yansımıştır, yansıması gerekir. Artık hacdan dönen, ümreden dönen kişi daha sabırlıdır. Kelimelerini daha seçerek konuşmaktadır. Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda öğrendiği

0: sesini yükseltmeme, bağırmama, kızmama, hiddetlenmeme ahlakını hayatında daha fazla uygulamaya gayret etmektedir. İşte hacıya düşen, ümreciye düşen budur. O karşılığı cennetten başka bir şey olmayan, o mükafattan dönen, günahlarının kesin olarak affolunup şefaate nail olduğu Arafat'tan, Müzdelife'den, Mina'dan dönen insanda mutlaka güzellikler, huzur yansımaktadır.
1: Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah-u Teala razı olsun. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Efendim bu bölümde Hakan Öner hocamızla birlikte Medine-i Münevvere'ye yöneldik. Gönül dünyamızı oraya çevirdik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin nasıl ziyaret edileceğini, ziyaret edep ve usullerini dinledik. Medine-i Münevvere'deki ashab-ı kiramın hatıralarını ve tüm bu kazanımlarımızı hayatımızın bir parçası yapmak için neler yapmamız gerektiğinin tavsiyelerini de öğrendik. Rabbimiz Teala giden ve hac ibadetini yerine getiren, ziyaret eden tüm kardeşlerimizin ibadetlerini, ziyaretlerini kabul eylesin. Bizlere de tüm bu öğrendiklerimizi hakkıyla idrak edebilmeyi ve yerine getirebilmeyi nasip müyesser eylesin. Selam ve hürmetlerimizi arz eder, dualarınızı istirham ederiz efendim.

Hac Rehberi. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner. Hac Rehberi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.

0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
1: Bana göre vizyoner olmalı.
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvettürk. Sağlam bankacılık.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, Salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Tarih sayfasından, konuşan tarihten hepinize sevgiler. Osmanlı tarihini anlatmaya bugün de devam edeceğiz. İkinci Mehmet Han'ı anlatmıştık geçenki programımızda. Kaldığımız yerden devam edelim. İkinci Mehmet İstanbul'un fethi için hazırlıklar yapıyor bu programımızda. Bizans asırlar boyu Osmanlı hanedanına mensup şehzadeleri, özellikle Osmanlı topraklarında yaşayan Rafizi ve Batini itikat mensuplarını kullanarak kaçırtıp bu şehzadeler etrafında bazı fitne fesat toplulukları oluşturup isyan ettirerek Osmanlı devletini işten yıkmaya çalışmıştı. Yüzyıllardır bu emeline ulaşamadıysa da İslam'ın bayraktarlığını yapan Osmanlı'ya büyük zarar vermişti. Sultan Mehmet Han sadece şehzadeler meselesinden dolayı değil, Bizans'ın dünyanın bu bölgesinde daimi bir fitne ve çıban başı olarak kalmasını ve insanlara zarar vermesini artık bir cihan devleti olan Osmanlı padişahı olarak kabul edemiyordu. Sultan Mehmet Han'a göre dünya bir gemi gibiydi. Bu gemi yara alırsa bundan dünyada yaşayan herkes etkilenirdi. Bizans her icraatıyla bu dünya gemisini batışa zorluyordu. Bizans'ta ahlak ve adalet kalmamıştı. Dünya devletlerinde oluşan fuhuş, uyuşturucu, faiz, kara para, eşkıyalık, hırsızlık, yan kesicilik gibi her türlü kötü işin altında Bizans çıkıyordu. Bizans sadece Osmanlı için değil, tüm insanlık için bir felaketti. Bu felaketin ıslah edilmesi mümkün değildi. Burayı fethedip Osmanlı toprağı yapmaktan başka çare yoktu. Kıymetli dinleyenler, Sultan Mehmet Han Karaman meselesini hallettikten sonra artık kangren haline gelen Bizans meselesini halletmek üzere bütün gayretini bu konuya verdi. Rumeli Hisarı'nı yaptırıp Yıldırım Bayezid Han'ın karşı kıyıda yaptırdığı Anadolu Hisarı ile beraber boğazı kesti. 1452-1452

453 kışını Edirne'de harp hazırlığı yaparak geçirdi. 1453 baharında Sultan Mehmet Han ordusuyla Edirne'den çıktı. İstanbul çevresinde o zamana kadar fethedilmeyen Bizans topraklarını fethetmek için teşebbüse geçti. Bu fetihleri gerçekleştirmeden önce sünnet-i siriye gereği Molla Yezdan başkanlığında bir tebliğ ve barış heyetini Bizans imparatoruna gönderdi. Bizans kralı Osmanlı barış heyetinin karşısına ünlü din adamı Rahip Nikola başkanlığında bir Hristiyan papazı çıkarmışlardı. Bizanslılar diğer taraftan tehlikenin yaklaştığını hissedip dostlarından yardım istediler. Haliç'e de bir zincir gelip giriş ve çıkışı kapattılar.

Şehzadeliğinden beri bir an önce Konstantiniyye'yi fethedip Hazreti Peygamber'in müjdesine nail olabilmek arzusuyla yanıp tutuşan Sultan Mehmet bu büyük meselenin derhal haline çalışıyordu. Bu sebeple askeri tarihin kaydettiği ilk büyük ateşli silahlar ve toplar ile ordusunu karşı konulmaz bir kuvvet haline getirdi. Konstantiniyye muhasarasında donanmayı Beşiktaş'tan karayolu ile Haliç'e indirebilecek teknik bir dehaya ve çeşitli muhasara makinelerine, seyyar kulelere sahip oldu. Haliç üzerinde Kasımpaşa tarafından başlamak üzere boş fıçılar üzerine kalaslar bağlatarak 5,5 metre eninde bir köprüyü Kasımpaşa Ayvansaray arasına inşa ettirme planlarını zihninde yaptı. Bu çalışmaları gören Bizanslılar Osmanlı askerinin su üstünde yürüdüğünü zannederek sihir yapıldığına hükmedecek, maneviyatları tamamen bozulacaktı. Sultan Mehmet Han Konstantiniyye'nin fethine hazırlanırken fethin bütün planlarını önceden en ince teferruatına kadar hazırlamıştı zihninde. Zamanına kadar yapılmamış olan en ağır topları döktürdü. O zamana kadar ateşli silahlar atıştan sonra soğumaya terk edilir. Bu arada bir hayli zaman kaybedilirdi. Sultan Mehmet Han kızgın toplara zeytinyağı döktürerek namluları soğutmuş, insanlık tarihinde ilk defa yağ ile makine soğutmayı başarmıştır. Sevgili dinleyenler, Sultan Mehmet Han'ın teknik buluşu bununla da kalmayıp havan topunun balistik hesaplarını yapmış, planlarını çizmiş ve böylelikle dik mermi yollu ilk silahı keşfederek Konstantiniyye'nin fethinde havan topunu kullanma imkanına sahip olmuştu. Sultan Mehmet Han, Ashab-ı Kiram'ın zamanından kendi zamanına kadar Konstantiniyye fethini hedef alan bir İslam ordusunun başında bulunuyor ve bu fethin gerçekleşmesi için gerekli olan yüksek vasıflara da sahip bulunuyordu. Yüksek vasıflara sahip olan Sultan Mehmet Han'a daha Manisa'da şehzadeyken hocası Büyük Veli Akşemseddin Konstantiniyye'yi fethedeceğini müjdelemişti kulağına. Hazreti Peygamber'in Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ve ordu ne iyidir hadisi şerifi onu fevkalade bir şevke getirmişti. Padişah hep Konstantiniyye'nin fethini düşünüyordu. Evliyanın işaretleri, keşif ve keramet sahiplerinin sözleriyle o bu fikri tamamıyla benimsemiş, bu fikirle yatıp kalkmaya başlamış, genç padişahın gece gündüz huzuru kaçmıştı. Sevgili dinleyenler, yatıp kalkarken, sarayında ve dışarıda gezerken kafası hep Konstantiniyye'nin fethiyle meşguldü. Yalnız veya mahiyetiyle gezintiye çıktığında da yine fethi düşünür, istirahat ve uyku nedir bilmezdi genç padişah. Kıymetli dinleyenler, elinde kalem ve kağıt daima Konstantiniyye haritasıyla uğraşırdı. Yine bir gece aynı düşünceyle uykusu kaçmış, veziri Çandarlı Halil Paşa'yı gece yarısından sonra konağından sarayına çağırtmıştı. Böyle bir gece yarısı çağrılmaktan bir hata yaptığını endişesiyle korkan yaşlı vezir, padişahın Konstantiniyye'nin fethi için oturup konuşmaya çağırdığını söylemesi üzerine biraz rahatlamıştı. Konstantiniyye'nin müstakbel fatihi böyle yerinde duramaz, yatağında yatamazken Bizans'ın hali nasıldı acaba? Fetihten önce Konstantiniyye'yi ziyaret eden Fransız seyyahı Bertrand ile Broglie şunları yazmaktadır. Şöyle diyorlar. Üsküdar'dan sandala binip Konstantiniyye'ye

geçerken Bizanslılar beni Osmanlı sandılar. Bu yüzden çok hürmet gösterdiler. Fakat karaya çıkınca Hristiyan olduğumu fark ettiler. Ve işte o zaman bütün davranışları değişti. Üstelik adet olandan daha fazla vergi istediler benden. Çünkü onlar Katoliklerden nefret ediyorlardı. Kılıcım belimde olmasaydı hayatım bile tehlikeye girebilirdi. Bizanslı Rumların Roma papalığına bağlı Hristiyanlara ne kadar düşman olduklarını bizzat yaşadım. Sevgili dinleyenler, aynı günlerde bir Rum metropoliti vaazında şöyle seslendi halka. Ey Ortodokslar! Bütün manevi işaretler artık dünya hakimiyetinin Osmanlılara geçtiğini gösteriyor, diyordu. İslam alemi ise o gün 900 yıldır Peygamber Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerini gerçekleştirecek mübarek asker ve mübarek emiri bekliyordu. Bizans asırlardır İslam alemi ve Osmanlı devleti için bir fitne kaynağı olmuştu. Haçlı ordularını Müslümanların üzerine onlar kışkırtmış, padişah olamayan şehzadelere onlar arka çıkmış, şehzadelerin hiç suçu günahı olmadığı halde onların etrafında çeşitli siyasi menfaat şebekeleri oluşturarak kendi isteklerine göre saltanat davaları ortaya çıkarmış, İslam devletlerini karıştırmaya çalışmaktan geri hiç durmamıştı. Gazi Sultan Mehmet Han böyle bir yerin çibanbaşı gibi ortaya da kalmasına dayanamıyor. Ne sebep vardır ki onun gibi menzili şerif ve makam-ı latif yani Konstantiniye bizim vatanımız ortasında başkasının elinde bulunur. Ve dahi padişahlık günlerimizde kefere ocağı ve eşkıyalar yatağı ve isyancılar durağı ola diye hayıflanıyordu. Kıymetli dinleyenler, fetihten daha birkaç ay önce Bizans İmparatoru ölmüş, yerine 11. Konstantin geçmişti. Bizans İmparatorluğu Silivri ve Vize gibi birkaç kasaba ile Konstantiniye'den ibaret kalmıştı. Sultan Mehmet Han şöyle buyurdu. Ya biz Bizans'ı alırız ya Bizans bizi. Türkistan mefkuresinde çok önemli bir yer işgal eden Konstantiniye fethi, İslamiyetle birlikte ortaya çıkan mukaddes bir ideal, bir kızıl elma yani yüce bir gaye olmuştur. Bu ulvi gaye uğruna önce Araplar, sonra biz Konstantiniye surları önünde severek can verip şehadet mertebesine ulaştık. Peki Müslümanların Konstantiniye aşkı nereden geliyor? Konstantiniye 1453 senesine kadar birçok defalar çeşitli millet, devlet ve topluluklar tarafından kuşatılıp işgal edildi. Peygamber Efendimizin Konstantiniye muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ne güzel hükümdar ve onun askerleri ne güzel askerlerdir hadis-i şerifi bütün İslam hükümdar ve kumandanlarının bu şehri fethetmek arzusu ve gayretini harekete geçiriyordu. Müslümanlar fethi mübini gerçekleştirmek için pek çok teşebbüste bulundular. İslam aleminde dört halife zamanında, Emeviler devrinde, Abbasiler devrinde ve Osmanlılar zamanında bu büyük ideal için Konstantiniye kuşatıldı. Konstantiniye'nin fethi için ilk teşebbüs 3. halife Hazreti Osman devrinde 655 tarihinde yapıldı. O zaman Müslüman kuvvetli bir donanmaya sahip değildiler. Suriye valisi Hazreti Muaviye 654 Kıbrıs seferini müteakip Abdullah bin Serh kumandasında Bizans'a bir donanma göndermişti. 655'te İslam donanması ile Bizans donanması arasında Fenike kıyılarında cereyan eden savaşta Bizans donanmasına ağır kayıplar verdirildi. İslam tarihinde Zat el-Sevari adı verilen bu savaşta Bizans donanmasına bizzat komuta eden İmparator Konstantin'in mağlubiyeti Konstantiniye deniz yolunun Müslümanlara açılmasına sebep oldu. Hazreti Muaviye devrinde oğul Yezid kumandasında İslam ordusu Konstantiniye surları önüne gelerek şehri kuşattı. Bu kuşatmada büyük sahabilerden Hazreti Eyüp el-Ensari Hazretleri dizanteriden vefat edip Konstantiniye surları yanında defnedildi. 673'te
Hazreti Muaviye devrinde 7 yıl süren bir deniz

seferi daha tertip edildi. Yaz mevsimlerinde mütemadiyen Konstantiniye taarruz eden Emevi donanması, kışın Cumadat bin Ebul Ümeyye el-Azdi'nin zapt ettiği Kapuda sahillerinde barınırlardı. Bu kuşatmada Bizansların Rum ateşi kullanılmasından dolayı muvaffak olunamadı ve çok şehit verildi. Sevgili dinleyenler, 714'te büyük bir ordu ile Konstantiniye üzerine yürüyen Abdülmelik oğlu Mesleme ve Mervan oğlu Ömer bin Abdülaziz 716'da şehri karadan ve denizden kuşattılar. İslam donanması Haliç'in ağzına bağlı Zincir'e kadar yaklaştı. Kara kuvvetleri de Konstantiniye surlarına dayandı ve kuşatma başlamış oldu. Ancak yeterli ikmalin yapılamaması, kötü hava şartları ve Bizans entrikaları neticesinde fethi yine gerçekleşmedi. Bu kuşatma esnasında Bizans, Konstantiniye'de Darul Balat adı ile içinde camide bulunan muhtemelen Sultan Ahmet Meydanı'nda bir konak yaptırmayı kabul etti. 781 tarihine gelindiğinde Abbas halifelerinden El Mehdi devrinde oğlu Harun Reşit kumandasındaki İslam ordusu Bizans İmparatorluk ordusunu İzmit yakınlarını yenerek Boğaziçi sahillerine kadar geldi. Bizanslılar haraca bağlanıp geri dönüldü. Konstantiniye'nin fethi için Osmanlılara kadar muvaffak olunamayan daha başka teşebbüsler devam etmiştir. Kıymetli dinleyenler, 10. yüzyılda en son ve mütekamil din olan İslamiyet'i seçen büyük topluluk halinde kabul eden Türkler, aynı şevk ve iman ile Konstantiniye fethini ulvi bir gaye olarak benimsediler. Danışmetname'deki gaza menkıbeleri ve kahramanlık destanlarını okuyarak maneviyattan yükselten Türkler, askeri ve siyasi harekatlar için hazırlık yapıyorlardı. 11. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya yapılan Selçuklu akınlarının hedefi Konstantiniye yolunu tutmaktı. 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya yerleşen Türkler, 2 yıl sonra Marmara Denizi'nden başka Boğaziçi'nin Anadolu sahillerine kadar bütün yerlere hakim olup Konstantiniye'yi tehdide başladılar. Bizanslılar, Papa dahil bütün Hristiyan devletlerden Türk İslam fütuhatına karşı her türlü yardım talebinde bulundular. 11. yüzyılın sonlarında papalığın öncülüğünde Hristiyanlığın mukaddes beldelerini Müslümanlardan kurtarmak ve Müslümanları Anadolu'dan atmak için yapılan Haçlı seferleri Konstantiniye fethini geciktirmiştir. Sevgili dinleyenler, Osman Gazi tarafından kurulan Osmanlı Devleti, hükümdar ve askerleri hadis-i şeriflerle müjdelenen ulvi gayeyi gerçekleştirmek şerefine mazhar olmak arzusuyla faaliyetlerde bulundular. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye Konstantiniye'yi gülzar et diyerek vasiyet etmesi, Konstantiniye'nin gönlünde nasıl bir yer ettiğini göstermesi bakımından pek manidardır. Konstantiniye fethinin ilahi bir vaat olduğunu inancını taşıyan Osmanlılar ısrarla bunun üzerinde durdular. 1391'de Sultan Yıldırım Bayezid Han şehri kuşattı. Abluka şeklinde devam eden bu kuşatma Konstantiniye'de bir Türk garnizonu mahallesi, cami, mahkeme kurulması ve kadı bulundurulması ile her sene 10 bin altın haraç verilmesi kaydıyla kaldırıldı. Bu şartlardan bazılarının Osmanlıların kuşatmayı kaldırmasından sonra Bizanslılar tarafından yerine getirilmemesi üzerine şehir 1395'te tekrar kuşatıldı. Bütün Avrupa devletlerinin birleşerek bir Haçlı ordusu teşkil edip bu orduyla Nibolu'ya gelmesi sebebiyle bu kuşatmada kaldırıldı. Yıldırım 1396 Nibolu zaferi sonunda Bizanslıların Haçlılardan yardım almasını önlemek için Karadeniz sahilindeki Şile'yi zapt edip Boğaziçi'nde Anadolu Hisarı'nı yani Güzelce Hisarı yaptırdı. Şehrin teslimini isteyen Beyazıt Han isteği kabul edilmeyince kuşatmayı tekrar şiddetlendirdi. 1397 tarihine gelindiğinde bu kuşatma neticesinde Bizanslılar eski anlaşma şartlarını yerine getirmeyi kabul ettiler. Yıldırım Beyazıt Han'ın son kuşatması 1400'de başlayıp Timur Han'ın Osmanlı hududuna girmesiyle son bulacaktır. 1411'de Yıldırım Beyazıt Han'ın oğlu Şehzade Musa Çelebi'nin şiddetli hücum ve top atışlarıyla başlayan kuşatması

teknik imkanları kullanıldı. Mihailoğlu Mehmet Bey'in 10 bin Akıncı ile katıldığı kuşatmaya 2. Gazi Murat Han büyük bir orduyla iştirak etti. Marmara'dan Haliç'e kadar bütün kara surlularının kuşatıldığı bu seferde Murat Han Topkapı ile Edirne Kapı üzerinde taarruzlarını sıklaştırmıştı. Surlara yakın kalın tahtalardan üzeri toprakla örtülen siperler yapılmış, surların yüksekliğindeki demir tekerlekli vasıtalarla hareket ettirilen ahşap yapılı yürüyen kuleler ile surlara yaklaşılmıştı. Kıymetli dinleyenler, cümlemizi böyle noktalamak zorundayız. Zira süremizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, sağlık ve esenlik içinde kalın.

Konuşan Tarih. Bekir Naz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Kitaplık programında Kadı İyaz rahmetullahi aleyhin Semerkant yayınlarından yayımlanmış olan Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya devam ediyoruz. En son Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılması konusundaki bazı itirazlara cevap faslında kalmıştık. Bu fasıldan devam ediyoruz. Eğer bana Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılmayacağını söylüyorsun, ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin namazda yanıldığını ifade eden Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu hadisi nasıl açıklarsın diye soracak olursan, öncelikle hadisi konuşalım, sonrasında cevapları zikredelim. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldırmış ve ikinci rekatta selam vermişti. Sahabeden Zülideyn ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, namaz mı kısaldı yoksa sen unutarak mı iki rekat namaz kıldırdın?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah "Bunların hiçbiri olmadı" buyurdu. Bu hadisin bir başka rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zülideyn'in sorusuna "Ne namaz kısaldı ne de ben unuttum" diye cevap vererek her iki halinde söz konusu olmadığını söyledi. Hadis-i şerifin tamamı okunduğunda bu durum görülür. Halbuki Hazreti Zülideyn'in "Bunlardan biri oldu ya Resulallah" dediği gibi gerçekten de söz edilen durumlardan biri gerçekleşmişti. Ey okuyucu! Allah Teala beni de seni de rızasına uygun işler yapmaya muvaffak kılsın. Şunu bilmelisin ki İslam alimleri de bu durumu çeşitli şekillerde açıklamışlardır. Bu konuda söylenenlerin bir kısmı isabetli görüşken bir kısmı doğrudan uzaklaşma eğilimindedir. Benim görüşümse şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini tebliğ etmesiyle ilgili olmayan konularda yanılıp hata edebileceğini söyleyenler, bu hadis ve benzeri rivayetlerle itiraz etmeye hakları bulunmamaktadır. Zira biz daha önceleri bu görüşü çürüttük ve tebliğ ile ilgili olmayan konularda da Resul-i Ekrem Efendimizin yanılıp hata etmeyeceğini belirttik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir hareketinde kesinlikle yanılmayacağını ve unutmayacağını kabul eden, fakat böyle hallerde ümmetine yol göstermek, öğretmek için unutmuş gibi davrandığını söyleyenler de var. Onlara göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum buyurarak gerçeği dile getirmiştir. Gerçekten de namaz kısalmamıştır. Kendisi de 4 rekatlı bir namazı unutarak 2 rekat kıldırmamıştır. Ancak o ümmetine 4 rekatlı bir namazı unutarak 2 rekat kıldıklarında sehiv secdesi yapmaları gerektiğini öğretmek için böyle yapmış ve 2 rekatta selam vermiştir. Ancak bu görüş pek tutulacak bir görüş değildir. Biz bunun neden tutulmayacağını ileride konuşacağız. Bir de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde hiçbir şekilde yanılmayacağını, dini tebliğ etmekle ilgili olmayan hususlarda yanılabileceğini söyleyenler vardır. Bu görüşü birkaç bakımdan konuşacağız, cevaplandıracağız. Birinci cevap, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Zülideyn'e radıyallahu anh'a ne namaz kısaldı ne de ben unuttum diye cevap verirken, kendi inancını ve kanaatini dile getirmiştir. Namaz kesinlikle kısalmadı derken, namazın kısalmadığı konusunda hiçbir şüphe bulunmadığını, gerçeğin bundan ibaret olduğunu söylemiştir. Allah Resulü 2 rekat namaz kıldırdığını unuttuğu halde ben unutmadım buyururken bu konuda kendi inancını dile getirmiş ve unutmadığı kanaatinde olduğunu ifade buyurmuştur. Her ne kadar inancıma göre, kanaatime göre unutmadım gibi bir ifade kullanmasa bile inanç ve kanaatin bu yönde olduğunu söylemiştir. Peygamber Efendimizin bu sözü de gerçeğe uygundur. İkinci cevap. Peygamber Efendimiz ben unutmadım buyururken ben selam vermeyi unutmadım demek istemiştir. Daha açık bir söyleyişle Peygamber Efendimiz ben kasten 2 rekatta selam verdim ve bile bile 2 rekat kıldırdım demek istememiştir. Bu cevapta doğruluk ihtimali bulunmakla beraber bu ihtimal de uzaktır. Üçüncü cevap, Hazreti Zülideyn radıyallahu anh'ın "Ya Resulallah, namaz mı kısaldı yoksa sen unutarak mı 2 rekat namaz kıldırdın?" sorusuna Resul-i Ekrem Efendimiz "Bunların hepsi olmadı" diye cevap vermiş ve bu cevabıyla "Bunlardan sadece biri oldu, ikisi birden olmadı" demek istemiştir. Bu üçüncü görüş doğruya en uzak ihtimali bulunan görüş olmakla beraber onu doğru kabul edenler de vardır. Esasen doğru olan bu görüşün tam zıddıdır. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne namaz kısaltıldı ne de

ben unuttum şeklindeki sahih hadisi şerifidir. Fakih ve muhaddis imamlarımızın yukarıdaki hadisle ilgili olarak verdikleri bu cevapların her biri hadisin lafzına uygun görünmekle beraber onların bir kısmı hadisin manasına oldukça uzak, bir kısmı da hayli zorlama cevaplardır. Bence bu görüşlerin hepsinden daha uygun ve doğruya en yakın olanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Ben unutmadım" buyururken unutma işinin kendi elinde olmadan meydana geldiğidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi unuttuğunu söyleyen bazılarının da böyle demesini uygun görmemiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Birinizin şu ayetleri unuttum demesi kötü bir şeydir. Halbuki o unutmamış, ona Allah Teala unutturmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur. Ben unutmam fakat Allah bana unutturur. Nitekim Hazreti Zülyedeyn Resul-i Ekrem'e "Ya Resulallah, namaz mı kısaldı yoksa sen unutarak mı iki rekat namaz kıldırdın?" diye sorduğunda namazı kendisinden bilerek ve isteyerek kısalmadığını ve unutmadığını belirtmiştir. Şayet namazı kısaltma ve unutma söz konusu olmuş olsaydı Allah Teala tarafından unutturulduğunu söylemiş, eksik kıldırılıp kıldırılmadığı orada bulunan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma gibi sahabilere sorup onlardan olumlu cevap alması üzerine de kendisine unutturulduğu ve bunun ümmetine unutmaları halinde nasıl davranacaklarını öğretmek için yapıldığı kesinlik kazanmıştır. Buna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum veya bunlardan hiçbiri olmadı buyurması gerçeği dile getirmektedir. Gerçekten de namaz kısaltılmış ne de kendisi unutmuş fakat Cenab-ı Hak ona bunu unutturmuştur. Bazı İslam büyükleri unutmakla yanılmak arasındaki farka dikkatimizi çekerken Peygamber Efendimizin yanıldığını fakat unutmadığını, bundan dolayı da ben unutmadım buyurduğunu belirtmiş ve şöyle demişlerdir. Unutmak kalbin gafletidir ve büyük bir beladır. Yanılmaksa kalbin başka bir şeyle meşgul olması yüzündendir. İşte bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz namazda yanılır fakat namazdan büsbütün gafil olmazdı. Onu namazın rükû, secde gibi hareketleriyle yeterince meşgul olmaktan alıkoyan, namazdan gafil olması değil, namazı huşuyla kılmasıdır. Bu görüşün gerçeği yansıtması halinde Resul-i Ekrem'in ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum buyurmasında gerçeğe aykırı bir durum yoktur. Benim kanaatime göre ise Peygamber Efendimizin ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum buyurması, unutmanın iki manasından biri olan terk etmek anlamındadır. En doğrusunu Allah bilir ama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle şunu demek istemiştir. Namazı 4 rekat kılacak yerde 2 rekatta selam verdim. Ancak bunu unutarak yaptım. Unutmak da benim elimde olan bir şey değil. Benim bu görüşümün delili de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifidir. Dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah Teala bana unutturur. Peygamberlerin büyük ve küçük günahlardan korunması. El ve ayak gibi organlarla yapılan işlere, bir organ olarak dilin verdiği haberler dışında yaptığı konuşmalara, aynı şekilde kalbin de Allah'ın birliğine imanın ve daha önce sözüne ettiğimiz kendisine has bilgilerin ötesinde düşündüklerine gelince, bütün bunlardan insan sorumlu tutulacaktır. İslam alimleri, peygamberlerin bu gibi çirkin işler yapmaktan ve helak edici büyük günahları işlemekten masum olduklarında görüş birliği içindedirler. Aralarında Kadı Ebu Bekir el-Baglani'nin de bulunduğu, İslam alimlerinin büyük çoğunluğu, peygamberlerin günah işlemekten beri olduğu hususunda ilk devir alimlerinin sözünü ettiğimiz bu icmaya dayanmışlardır. Ebu İshak el-İsfereyani'nin de aralarında bulunduğu diğer İslam alimleri ise icma delili yanında akıl delilini de kullanarak peygamberlerin büyük küçük hiçbir günahı işlemeyeceklerini söylemişlerdir. Peygamberler günah işlemeyecekleri gibi getirdikleri ilahi buyrukları ümmetlerine söylememe, Allah'ın emirlerini onlara tebliğ etmeme hususunda da Cenab-ı Hak tarafından korunmuşlardır. İslam alimleri arasında bu hususta da görüş ayrılığı yoktur. Peygamberlerin günahtan masum olması, ilahi buyrukları gizlememeyi ve onları tebliğinde kusur etmemeyi de gerekli kılar. Üstelik onların gösterdiği mucize de böyle hataları yapmayacaklarını ortaya koyar. Bütün alimler Cenab-ı Hakk'ın peygamberleri bu tür günahlardan koruduğunda görüş birliği etmişlerdir. İslam alimlerinin

büyük çoğunluğu şöyle demiştir. Peygamberler ümmetlerine tebliğ etmekle görevli oldukları ilahi buyrukları isteseler kendi iradelerini kullanarak tebliğ etmeyebilirlerdi. Fakat Allah Teala onları görevlerini yerine getirmemekten korumuştur. Yalnız Mutezile'den Hüseyin en-Neccar bu görüşün aksini savunmuş, Allah Teala peygamberlere günah işleyecek güç ve kudret vermediği için onların günah işlemeyeceğini söylemiştir. Küçük günahlara gelince, sahabe ve tabi'in gibi selef alimlerinden bazıları ise daha sonra gelen alimler peygamberlerin küçük günah işleyeceğini söylemişlerdir. Ebu Cafer İbni Cerir Taberi ile diğer fakih, muhaddis ve kelam alimlerinin görüşü budur. Bundan sonraki bahiste peygamberlerin küçük günah işleyip işlemeyecekleri konusunda onların ileri sürdükleri delilleri zikredeceğiz. Yine diğer bazı alimler de bu konuda görüş bildirmemeyi uygun görmüşler ve gerekçelerini açıklarken peygamberlerin küçük günah işlemesinin aklın imkansız görmediğini ancak kitap ve sünnette bu konuda dair bir bilgi verilmediğini söylemişlerdir. Muhakkik bazı fakih ve kelam alimleri peygamberlerin büyük günahlardan korundukları gibi küçük günahlardan da korunduklarını söylemiş ve şöyle demiştir. Çünkü insanlar nelerin küçük günah olduğunu ve onları büyük günahlardan nasıl ayırmak gerektiği konusunda hem ihtilaf etmiş hem de zorlanmışlardır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma ve başka alimler Allah'a isyanın anlamına gelen her günahın büyük günah olduğunu söylemiştir. Küçük günahlara küçük denmesinin sebebi büyük günahlara oranlıdır. Esasen hangi konuda Allah'a karşı gelinmiş olursa olsun yapılan o iş büyük günahtır. Ebu Muhammed Abdülvehhab bin Nasır şöyle demiştir. Allah Teala'ya isyan anlamı taşıyan günahlara küçük günah denemez. Ancak büyük günahlardan sakınıldığı takdirde affedilen günah anlamına küçük günah denebilir. Cenab-ı Hak affederse küçük günahlardan dolayı insan hesaba çekilmez. Ama büyük günahlar böyle değildir. Onları yapan kimse yaptığına pişman olup Allah'a tövbe etmedikçe Cenab-ı Hak büyük günahları bağışlamaz. Onları affetmek Allah'ın lütfuna ve merhametine kalmıştır. Kadı Ebu Bekir el-Bakıllani ile Eş'arilerden bir grup alimin ve fakih imamlarının birçoğunun görüşü böyledir. Bazı imamlarımız da şöyle demiştir. Peygamberler küçük günahları birçok defa yapmaktan korunmuşlardır. Çünkü küçük günahlar tekrarlandıkça büyük günahlara dönüşür. Küçük günahlar tekrar tekrar işlemek insanın kişiliğini zedeler, saygınlığını yok eder, onu başkalarının gözünden düşürüp zelil biri yapar. İslam alimleri peygamberlerin küçük günah işlemekten korunduklarında görüş birliği etmişlerdir. Çünkü küçük günahlar onları işleyenlerin makam ve mevkiini küçültür, itibarını düşürür, kalplerin onlardan soyup nefret etmesine yol açar ki peygamberler böyle durumlardan münezzehtir. Hatta bazı davranışlar aslında mübahken insanı kötülüğe götüreceği endişesiyle mübah olmaktan çıkarak yasaklanan şeyler arasına girer. Peygamberlerin peygamber olmadan önce de günahtan korundukları. Peygamberlerin peygamber olmadan önce küçük günahlardan korunup korunmadıkları hususunda alimlerin farklı görüşleri vardır. Kimi onların peygamber olmadan önce büyük günahlardan korundukları gibi küçük günahlardan da korunduklarını söylemiş, kimi de küçük günahlardan korunmadıklarına ileri sürmüştür. Doğru olan görüş inşallah söylediğim gibidir. Onların her türlü kusurdan münezzeh oldukları, kendilerinden şüphe edilmesine yol açacak her kabahatten korunduklarıdır. Nitekim onların günah işleyeceklerini düşünmek imkansızdır. Çünkü günahlar ve yasaklar dinin yerleşmesinden sonra söz konusudur. Peygamber gelmeden önce din olmayacağına göre o zaman günah anlayışından nasıl söz edilir? Alimler kendisine vahiy gelmeden önce Peygamber Efendimizin daha önceki peygamberlerin şeriatından birine bağlı olup olmadığı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı onun herhangi bir şeriata bağlı olmadığını söylemiştir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun cumhurun görüşü böyledir. Bu görüşe göre Resulullah Efendimiz peygamber olmadan önce günah işleyip işlemediği söz konusu değildir. Çünkü farz, vacip, müstahap, haram gibi dini hükümler ancak emirler, yasaklar belli olduktan ve şeriat ortaya çıktıktan sonra söz konusu edilebilir. Resul-i Ekrem'in peygamber olmadan önce kendisinden evvelki peygamberlerden birinin şeriatına bağlı olmadığını kabul edenler de kendi aralarında farklı düşünmüşlerdir. Ehl-i sünnetin keskin kılıcı ve sünni akidenin önderi unvanlarına sahip Kadı Ebu Bekir el-Bakıllani'ye rahmetullahi aleyhe göre

Peygamber Efendimizin daha önceki bir şeriata bağlı olup olmadığı akılla değil nakille bilinir. Şayet bu konuda bir bilgi olsaydı mutlaka nakledilirdi. Zira böyle bir bilgiyi gizleyip saklamak mümkün olamazdı. Çünkü bu durum Resul-i Ekrem'in hayatıyla ilgili en önemli meselelerden biri olduğu için daha önce bağlı olduğu dine inananlar o bundan önce bizim şeriatımıza bağlıydı diye övünürlerdi. Ve Resulullah Efendimiz onları İslam dinine davet ettiği zaman da kendisine sen daha önce bizim dinimizde değil miydin? Şimdi ne oldu da dinimizden vazgeçmemizi istiyorsun diye ona sorarlardı. Oysa bu konuda hiçbir haber nakledilmemiştir. Peygamberlerin yanılması ve unutması. Peygamberlerin günahlardan korunmuş olduğuna dair buraya kadar anlatılanlar, onların kasten, bilerek ve isteyerek günah işlemeyeceklerini göstermektedir. Bilerek ve isteyerek yapılan dine aykırı işlere günah, masiyet adı verilir ve bu günahları işleyenler yaptıklarından sorumlu tutulur. Dini görevlerini bilerek ve isteyerek değil de unuttuğu ve yanıldığı için yapamamak günah değildir. Bunun bir sorumluluğu da yoktur. Peygamberler de bu konuda tıpkı ümmetleri gibi unuttukları ve yanıldıkları için yapamadıkları görevlerden ve istemeden yaptıkları hatalardan sorumlu değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dini bir hüküm ortaya koymak için unutması ona özel bir durumdur. Bu unutmanın sebebi ümmeti ibadet ederken bir şeyi unuttuğunda ne yapmaları gerektiğini onlara öğretmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütfettiği ibadet konusundaki nimetleri tamamlamak, getirdiği dinin noksanlıktan uzak olduğunu ve onda tenkit edilecek bir kusur bulunmadığını göstermektedir. Peygamberlerin davranışlarında unutup yanılabileceklerini söyleyen alimler, onların yanılmalarının devamlı olmayacağını, Cenab-ı Hakk'ın onlara neyi unutturduklarını, nerede yanıldıklarını derhal bildireceğini söylemişlerdir ki, doğru olan da budur. Bazı alimler ise peygamberlere unuttukları şeyin hemen haber verilmeyip, vefatlarından önce bildirileceklerini ileri sürmüştür. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu Peygamber Efendimizin dini öğretirken, dini hükümleri açıklarken ve ümmetine örnek olmak üzere bir şey yaparken hata edemeyeceğini, fakat kendine özel ibadetlerinde ve kalbi zikirlerinde hata edip yanılabileceğini söylemişlerdir. Resul-i Ekrem'in böyle hata edip yanılmasının sebebi halkın sıkıntılarına katlanması, ümmetini yönetmesi, ailesinin işleriyle uğraşması, düşmanlara karşı tedbir alması gibi meşguliyetlerdi. Fakat bu yanılmalar sık sık değil, nadiren meydana gelirdi. Şu hadis-i şerif, onu yukarıda sayılan işlerle uğraşmaktan dolayı nasıl etkilendiğini göstermektedir. Bazen kalbimi çeşitli düşünceler kaplar ama ben Allah'a günde 100 defa istiğfar ederim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanılması asla onun yüce derecesini düşürmez, mucizelerine de ters düşmez. Bazı alimler ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir şekilde yanılmayacağını, unutmayacağını, hata etmeyeceğini, gaflete düşmeyeceğini söylemişlerdir. Bu görüşte olanlar tasavvuf ehli, manevi ilimlerle meşgul olan gönül adamlarıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanılmasına dair hadislere onların nasıl baktığını inşallah bir sonraki bölümlerde açıklayacağız. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya gayret ettik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanıldığına dair hadislerin değeri faslında kaldık. Haftaya salı günü saatleriniz 12 gösterdiğinde bu fasıldan okumaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhabalar kıymetli dostlar. Mana Eklemi programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bir hafta aranın ardından siz değerli dinleyicilerimizle yine birlikte olmanın mutluluğuyla başlıyoruz programımıza. Mana Eklemi'nde biliyorsunuz kıssaları sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyorduk. Geçen haftanın kısa bir özetini yaparak nerede kaldığımızı hatırlatayım ki radyosunu yeni açanlar veya programa İlk defa denk gelenler için tekrar olmuş olsun. Musa Aleyhisselam henüz peygamberliğinden önce Mısır'da biliyorsunuz Kıptiler ve Sıptiler olmak üzere iki grup yaşayanlar vardı. Kıptiler Firavun'un soyundan gelenler, yani Yakup Aleyhisselam ve Yusuf Aleyhisselam'ın dinine inanmayanlar. Sıptiler ise İsrailoğulları, yani Yakup Aleyhisselam ve Yusuf Aleyhisselam'ın soyundan gelip tek olan Allah'a inananlar. Musa Aleyhisselam da Sıptilerdendi. Bir gün Musa Aleyhisselam çarşıda gezinirken bir Kıpti'nin Sıpti'ye zulmettiğini görüyor ve gidiyor yardım etmek için. Adamı şöyle bir iteyim derken adam yere düşüyor. Hatta rivayete göre yumruk attığı da söylenir Musa Aleyhisselam'ın. Adam yere düşünce işte kafasını çarpıyor, ölüyor. Sonra Musa Aleyhisselam oradan hemen uzaklaşıyor. Aradan belli bir süre geçtikten sonra kendisine bir haber geliyor. Diyorlar ki herkes seni arıyor, hemen şehri terk et. Musa Aleyhisselam mecburen şehri terk etmek zorunda kalıyor. Yanına herhangi bir eşya, işte para, hiçbir şey almadan şehri terk ediyor. Nereye gidiyor peki? Mısır'dan Medyen'e gidiyor. Medyen'e gitmek için yola çıkıyor ve 8 gün boyunca aç ve susuz yolculuk yapıyor. Medyen'e geldikten sonra bir ağacın altında dinlenmek için oturuyor Musa Aleyhisselam. Bakıyor ki ileride bir grup çoban suyun başında koyunlarını sulamaya getirmişler. Onları izlerken onların arkasında iki tane hanım dikkatini çekiyor. Hanımlar da koyunlarını getirmişler sulamak için. Fakat onlar çobanlar olduğu için yanaşamıyorlar. Uzun bir süre bekliyorlar. Musa Aleyhisselam gidiyor onların yanına. Siz neden burada bekliyorsunuz diyor hanımlara. Onlar da diyorlar ki biz orada erkekler olduğu için, çobanlar olduğu için gidip koyunlarımızı sulayamıyoruz. Onların gitmesini bekliyoruz sulamak için. Bazen öyle oluyor ki onlar suyu bitiriyorlar. Bize su kalmıyor. Biz de koyunlarımızı sulayamadan geri dönmek zorundayız. Babamız yaşlıdır, kendisi halsizdir, buraya kadar gelemiyor. O yüzden biz getirip koyunlarımızı suluyoruz diyorlar Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam da tabii ki Allah-u Teala'nın vermiş olduğu yüce ahlak nedeniyle hemen onlara yardım etmek istiyor ve koyunlarını alıyor. Gidip çobanlardan müsaade isteyip koyunlarını suluyor hanımların. Tekrar götürüp koyunlarını teslim ediyor. Tabii bu arada onların işte yüzüne bakmıyor, konuşurken çok fazla yanlarına yaklaşmıyor. Gayet bir edeple davranıyor kendilerine. Sonra onlar da koyunlarını alıp gidiyorlar. Bu kızlar kimdir peki? Bu kızlar yine aynı Musa Aleyhisselam devrinde yaşamış olan bir peygamber olan Şuayb Aleyhisselam'ın kızları. Şuayb Aleyhisselam ihtiyar birisi. Halsiz ve artık çok fazla hareket edemeyen birisi olduğu için kızları ona bakıyorlar ve evin işlerini kızlar yapıyorlar. Tekrar geri dönüp babalarına bu başına gelenleri anlatınca hatta babaları soruyor. Siz neden bugün erken geldiniz? Önceden hep geç gelirdiniz koyunları sulamaya gittiğinizde. Bu sefer erken geldiniz, hayırdır ne oldu diye sorduklarında kızları anlatıyor durumu. Bize orada salih bir kimse, yardımsever bir kimse yardım etti. O yüzden bugün erken geldik diyorlar. Şimdi hocam ben böyle bir özetleme yaptım. Buradan gerisini size bırakayım. Musa Aleyhisselam'ın Şuayb Aleyhisselam'la bir araya gelmesi ve biraz sonra inşallah konumuza geçeceğiz. Orada kalmıştık geçen hafta. Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarından Safura validemizle evleniyordu. Orada kalmıştık. İsterseniz oradan devam edelim. Ben biraz uzattım. Tekrar hoş geldiniz diyeyim dinleyenlerimize ve hocama da hoş geldiniz diyeyim. Başlayalım hocam. Buyurun.
1: Çok sağ olun. Allah razı olsun. Öncelikle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu programımızı hayırlara vesile kılsın inşallah.
0: İnşallah.
1: Sohbetimizi bereketli kılsın inşallah. Hem bizler hem kıymetli dinleyenlerimiz istifade ederek programı nihayete erdirmeyi bizlere nasip etsin inşallah.
0: Amin hocam.
1: Cenab-ı Hak her şeyin öncesinde bizi rızasına muvaffak eylesin inşallah.
0: İnşallah.
1: Şuayb Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ı çağırdığında yemek ikram ediyor. Musa Aleyhisselam yemeği yemeyeceğini söylüyor. Şuayb Aleyhisselam neden yiyemeyeceğini sorunca ben size Allah rızası için yardım ettim. Yemek için yardım etmedim diyor. Bunun üzerine Şuayb Aleyhisselam diyor ki sen misafirimiz olduğun için sana yemek veriyoruz. Ondan sonra Musa Aleyhisselam yemeği yiyor. Bu ne kadar büyük hassasiyettir. Yani yapmış olduğu hizmetin karşılığında yemek istemiyor.
0: Evet.
1: Veya o manaya gelebilecek durumdan da kaçınıyor Musa Aleyhisselam.

0: üzerine kızı diyor ki babasına. Şuayb Aleyhisselam'ın iki kızı var, oğlu yok. Diyor ki iki kızından birisi, babacığım diyor, onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır. Şimdi burada hatırlayacaksınız, iki şey ön plana çıkmıştı. Birisi liyakat, diğeri ise emniyet. İnsanların ondan emin olması, çalıştıracağınız kişiden emin olmanız. Bu
1: Evet.
0: iki mevzu ön plana çıkmıştı ve ondan bahsetmiştik özellikle. Tekrar o kısmına girmeyeceğiz tabii ki. Şuayb Aleyhisselam Hazreti Musa'yı her şeyle beraber çok beğendi. Davranışı, ahlakı, güvenilirliği, efendim haysiyeti, her yönüyle. Onu yanında alıkoymak istedi. Çare düşündü. Sonunda kızı Safura ile evlenmesini teklif etti. Yanında tutabilmesi için. Musa Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlenmesinin ne şekilde mümkün olabileceğini sorunca, Şuayb Aleyhisselam da 8 sene koyunlarına bakması şartıyla kızıyla evlenebileceğini söylüyor Musa Aleyhisselam'a. Ancak 10 sene bakarsa daha iyi olacağını da bildiriyor Şuayb Aleyhisselam.
1: Evet.
0: Maksadıysa Hazreti Musa'nın daha uzun müddet yanında kalabilmesiydi. Bu konuşma Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'da şu şekilde ifade buyuruluyor. Estağfirullah. Kâle inni uridu en unkihke ihde bneteyye hâteyni alâ en te'cureni semâniye hicec. Fe in etmemte aşran fe min indik ve mâ uridu en eşukka aleyk seteciduni inşâallâhu minessâlihîn. Sadakallâhu'l-azîm. Şuayb dedi ki, bana 8 yıl çalışman şartıyla şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer 10 yılı tamamlarsan artık o da senden bir lütuf olur. Yoksa sana ağırlık vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden bulacaksın. O da evlilik mihri olaraktır aslında.
1: Ben de onu soracaktım. Neden karşılık olarak 8 yıl çalışmasını istiyor?
0: Musa Aleyhisselam'ın elinde hiçbir şey yok.
1: Evet.
0: Mısır'dan kaçtığında zaten çarşıya çıkmıştı. Böyle bir şeyi Firavun'un amcasının oğlundan duyunca direkt kaçarak Mısır'dan uzaklaşmıştır. Cenab-ı Hakk'a tevekkül etti ve Mısır'dan uzaklaştı. Üzerinde de hiçbir şey yok.
1: Evet.
0: Parası pulu da yok. Mehir olarak verebileceği hiçbir şey yok. O yüzden soruyor, bu nasıl olabilir? Yani benim mehir verecek hiçbir şeyim yok ki. Kızınla evlendirmek istiyorsun şeklinde bir soru soruyor belki Şuayb Aleyhisselam'a. Şuayb Aleyhisselam da mehir olarak çobanlık yapabileceğini söylüyor.
1: Zaten hocam demek ki Şerif'in o koyduğu kurallar veya işte Peygamber Efendimizin sünneti demek ki ta o peygamberler zamanında da aslında yaşanıyormuş ve günümüze kadar gelmiş. Hala mehir devam ediyor ve zaten
0: Evet.
1: haktır değil mi? Kadının hakkıdır o.
0: Kesinlikle. Şimdi burada farklı bir şey daha var. Burada iki peygamberin kendi aralarında sözleşmeleri. Bu çok önemli.
1: Evet.
0: Biz en güvendiğimiz arkadaşımız veya herhangi arkadaşımızla birlikte zaman zaman belki mukabele yapmakta sıkıntı çekebiliyoruz. Şu anlamda, acaba ben mukabele teklif etsem kabul etmeyebilir mi veya ayıp olur mu düşüncesi içerisinde kapılıyoruz ya. İki peygamberin arasında geçen örneğe verelim şimdi. Estağfirullah. Kâle zâlike beyni ve beynek eyyemel eceleyni kadaytu felâ udvâne aleyh. Allahu alâ mâ nekulu vekil. Sadakallahu'l-azîm. Musa şöyle cevap verdi Şuayb Aleyhisselam'ın bu teklifine. Az önce söylemiştik ya. Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım. Bana karşı bir husumet duymak yok. İstersem 8 yılı doldururum, istersem 10 yılı doldururum diyor. Ama hangisini doldurursam, hani 8 yıl doldurdum da gittim, bana karşı husumet beslemeyesin diyor Musa Aleyhisselam. Söylediklerimize Allah vekildir. Şimdi kitaptan alarak söyleyelim. Bu ayeti kerimede içtimai hayatta, toplumda sıkça karşılaşılan bir hususa dikkat çekilmiştir aslında. O da nedir? Şudur ki, insanların en güvenilirliği olan iki peygamber bile bir iş mevzuunda anlaşırlarken ileride karşılaşabilecekleri muhtemel durumları da ortaya koyarak baştan her şeyi açık açık konuşuyorlar.
1: Evet.
0: Ve o şekilde karara bağlıyorlar. Yarın olabilir ki şu sıkıntı çıkar. Bunun karşılığında nasıl tedbir alınması gerekir? Ne yapılması gerekir? Bunu da konuşuyorlar işin başında.
1: Evet.
0: Halbuki her ikisi de insanların en güvenilirdir. İkisi de Allahu Teala'nın peygamberidir. Cenab-ı Hakk'ın en güvenilir kulları ki peygamberlerdir. Onlar bu mukabeleyi, bu sözleşmeyi yapıyorsa biz hayli hayli yapmamız lazım.

0: sonunda da Allah'a tevekkül ediyorlar. Ve onu da Cenab-ı Hakk'ı da bu anlaşmalarına şahit tutuyorlar.
1: Evet.
0: Ayet-i kerimede buyuruyor estağfirullah. Ya eyyuhallezine amenu izâ tedayentum bideynin ilâ ecelin musemmen fektubuhu. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Ey iman edenler! Aranızda borç alıp verdiğinizde, borç edindiğinizde, belli bir vakte kadar, belli bir süreye kadar borç edindiğinizde onu yazın diyor Cenab-ı Hak. Fektubuhu. Onu yazın. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ Katip onu yazsın diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sizin aranızda.
1: Evet.
0: Yani bu Cenab-ı Hakk'ın emridir aslında. Onlar da bunu sözlü olarak, hani mukavele diyoruz ya, sözlü olarak bu anlaşmayı yapıyorlar aslında peygamberler. Yarın böyle bir sıkıntı çıkacak olursa onu da şimdiden konuşalım, anlaşalım diyorlar.
1: Yani hocam şimdi iki peygamber arasındaki olan bu karşılıklı, hani baktığımız zaman aslında çok da büyük bir mesele yok gibi gözüküyor. Diyor ki 8 sene çalışırsan kızımı veririm sana. O da tamam kabul ediyorum veya kabul etmiyorum diyebilir. Ama baştan Allah-u Teala'yı şahit tutup küçük bir mesele gibi gözüken bir şeye aslında böyle karşılıklı sözleşmeye girişiyorlar. Biz şimdi
0: bu bize bir örnektir işte.
1: Evet, şimdi bir sürü işte ticari ilişkilerimiz var veya ailevi ilişkilerimiz var, işte miras ilişkilerimiz var. Bunların hepsine aslında birer örnek bu.
0: Kesinlikle öyle. Eğer bir iş yapacaksak birisiyle işin başında açık açık her şeyi konuşmamız lazım. Olabilecek her şeyi açık yürekliyle konuşmak lazım ki böyle olursa işimiz sağlam gider.
1: Ki bunun altında aslında hocam kul hakkına girmemek yatıyor değil mi?
0: Elbette ki.
1: Yani ben kendi hakkımı koruyayım. Aman beni dolandırmasından ziyade karşıdaki insanın hakkını almamak.
0: Evet. Peygamberlerin yaptıklarında elbet çok büyük hikmetler var, sırlar var. Bunlar sadece bizim anlayabildiklerimiz. Neticede anlaştıkları şekilde Musa aleyhisselam, Şuayb aleyhisselamın sürülerini gütmek suretiyle hizmete başladı. Artık Musa aleyhisselam için çok farklı bir devir başladı. Musa aleyhisselam, Şuayb aleyhisselamın kızıyla 8 yıl veya 10 yıl, hangisini yaparsa şimdi birazdan göreceğiz, çobanlık yapmak suretiyle evleniyor. Şuayb aleyhisselamın kızı Safura annemiz ile birlikte. O feraset sahibi olan Safura annemizle birlikte evleniyor ve artık çobanlık hizmetine başlıyor. Ne kadar enteresandır. Cenab-ı Hak peygamberlerine çobanlık yaptırmıştır genelde. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Çobanlıktaki şimdi bir hassasiyeti, Musa aleyhisselamın hassasiyetini paylaşalım. Ondan sonra oraya geçelim inşallah.
1: Bir de şey var hocam. Musa aleyhisselamın Medyen'e gelmeden önceki yaşantısına baktığımızda işte sarayda bolluk bereket içerisinde yaşıyordu. Birden
0: çobanlık yapmaya başlıyor.
1: Yani evet. Bir peygamberin Allah-u Teala tarafından nasıl imtihandan geçirildiğini görüyoruz.
0: Hem imtihan hem Cenab-ı Hak peygamber yapacağı kulunu eğitiyor aslında.
1: Evet.
0: Çobanlıkla birlikte eğitiyor. Evvela sürü gütmek meselesi. Birazdan ondan bahsedelim inşallah.
1: Evet hocam, buyurun.
0: Rivayete göre Musa aleyhisselam koyunlarını güderken hiçbirine ama hiçbirine bir değnek bile vurmamıştır. Vurmazdı. Kesinlikle onlara eziyet etmezdi. Koyunlarını aç bırakmazdı. Çok titiz şekilde bakardı onlara. Allah-u Teala da Musa aleyhisselamı bu davranışı karşısında İsrail oğullarına peygamber olarak gönderdi ve Cenab-ı Hak belki bu hassasiyeti neticesinde Musa aleyhisselamla konuşmuştur. Sebebinin ne olduğunu Allah bilir tabii ki elbette. Musa aleyhisselam peygamberliğinden sonra da çobanlığa devam etmiştir ve milletini birçok kötülükten korumuştur. Allah-u Teala'nın yarattıklarına şefkatli davranmayan, Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına merhametli davranmayan Allah-u Teala'nın dostu olamaz. Kim de onun mahlukatına, Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına onları aziz tutar, onlara şefkatle muamele ederse hak ehlinin ulaştığı mertebelere nail olur. Ne kadar önemli değil mi?
1: Evet hocam, direkt gene aklıma Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eski bir elbisesini işte çıkaracağı zaman veya onu artık kullanmayı, eskidiği için kullanmayı bırakacağı zaman ona teşekkür edermiş. Sen beni örttün, işte kahrımı çektin, sana teşekkür ederim diye. Yani biz ne yapıyoruz şimdi, işte diyelim atıp gidiyoruz yani. Allah-u Teala'nın yarattığı her şeye, dediniz ya, onları aziz tutar, hiçbir canlıya herhangi bir zarar vermez.
0: Cenab-ı Hak sevdiklerinin hatırına bizi affeylesin, bize rahmet eylesin, bize merhamet eylesin, bizi sevdikleriyle beraber eylesin. Yoksa işimiz yaş, halimiz harap. Allah-u Teala bizi, cümlemizi muhafaza etsin inşallah.
1: Aha.

0: çobanlık hemen hemen bütün peygamberlerin az çok icra ettikleri bir meslek. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bunun hikmeti de şudur. Allah Celle Celaluhu onlara tebliğ vazifesini vermeden önce idarecilikte lazım olan mesuliyet hissi, efendim vazifeyi hakkıyla ifa etme şuuru, şefkat ve merhamet gibi bir takım hususiyetleri peygamberlerine kazandırmıştır. Neleri? Tekrar söylüyorum. İdarecilikte lazım olan mesuliyet hissini, efendim vazifeyi hakkıyla ifa etme şuurunu, şefkat ve merhamet, bunlar gibi bir takım hususiyetleri, özellikleri Cenab-ı Hak peygamberlerine kazandırmıştır çobanlık vesilesiyle. Bakınız, Allah-u Teala Musa aleyhisselama vermiş olduğu bu zorlu görevde bazı rahatlıklar, bazı yetkiler de vermiştir. Şöyle ki Musa aleyhisselam koyunlarını sulamak istediğinde Cenab-ı Hak tarafından ona asasını bulunduğu yere vurup su çıkarması ilham edilmiştir. Ey Musa, asanı vur ve su çıkar. Böylelikle bu lütuf sayesinde Hazreti Musa davarları sulamakta hiçbir zaman sıkıntı çekmemiştir. Bu da Allah-u Teala'nın lütfuydu. Nihayet Musa aleyhisselam çobanlık hizmetinde 8 seneyi doldurmuştur. Hazreti Şuayb aleyhisselam koyunları da o 8 senenin sonunda damadı ve kızına hediye etmiştir. Onlar da sizin olsun.
1: Evet.
0: Şuayb aleyhisselamın maksadının ne olduğu net olarak ortaya çıkıyor. O yüzden öncesinde onu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.
1: Evet.
0: Şuayb aleyhisselam Musa aleyhisselamın yanında daha fazla tutabilmek için bunu yapmıştır. Demek ki biliyordu peygamber olacağını.
1: Hı hı.
0: Fakat Musa aleyhisselam 8 sene sonra ayrılmayıp hizmetini 10. seneye kadar devam ettirmiştir. 8 sene bitti ama 10. seneye kadar devam ettirdi. Her sene hani o makbul olan benekli koyun vardır ya,
1: hı hı,
0: o az doğuyordu. Fakat 10. sene koyunların hepsi hem ikiz hem de benekli doğurmaya başladılar.
1: Allah Allah.
0: Ya ikizleri de benekli yani. Şuayb aleyhisselam bu manzara karşısında buyuruyor ki bu Musa ailesine Allah-u Teala'nın bir ikramıdır.
1: Hocam şöyle diyebilir miyiz? Musa aleyhisselam kendisinden yaşça büyük olan bir peygamberin sözünü kırmamak için 2 sene fazladan çalışıyor. Kızını alıyor. Karşılığında Şuayb aleyhisselam koyunları hediye ediyor. Allah-u Teala da Musa aleyhisselama bereketli olan benekli koyunları hediye etmiş oluyor. O
0: demek ki,
1: edebinin karşısında.
0: Ya demek ki biz ne kadar iyi niyetli, halisane niyetle Allah rızası için iş yaparsak Cenab-ı Hak bizim hazinemizi o kadar dolduruyor.
1: Evet.
0: Bazen bunu zahiren verir, bazen de ahirete saklar. Cenab-ı Hak nasıl takdir buyurursa. Biz inşallah acele etmeyenlerden oluruz.
1: İnşallah.
0: O sevabı almak için acele etmeyenlerden oluruz. Hani acele etmek şu anlamda dünyada karşılığını bulayım yaptığım işin. Böyle bir beklenti içerisinde olmayız inşallah. Bu da çok tehlikeli bir durum. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak acele edenler için çok vahim sonuçlar söylüyor ki Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin inşallah.
1: İnşallah. Şimdi hocam isterseniz 1. bölümümüzü bitirelim. Musa aleyhisselam dendiği zaman aklımıza hep o denizi yardığı asa gelir. Genel itibariyle herkesin aklında kalan Musa aleyhisselamla ilgili Musa aleyhisselamın asasıdır. Şimdi oraya geldik zannediyorum. Musa aleyhisselamın asasından biraz bahsedeceğiz.
0: Evet.
1: Ve Mısır'dan ayrılışı konusundan bahsedeceğiz. Sevgili dostlar, mana iklimi kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. Ayrılmayın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım.

0: rahmeti sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Mana Hikmi programımız Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın kıssasından devam ediyor. Şimdi hocam Musa Aleyhisselam'ın asası dedik birinci bölümün sonunda.
1: Evet.
0: Şimdi Musa Aleyhisselam dendiği zaman aklımıza onun o meşhur asası gelir. O asanın hikmeti nedir hocam? Sonra inşallah Medyen'den ayrılışına geçeriz.
1: İnşallah. Musa Aleyhisselam'ın koyunlarını yırtıcı hayvanlardan korumak için elinde bir asası vardı.
0: Evet.
1: Asanın bir ucu tutma yeri, diğer ucu da sivriydi.
0: Hı hı.
1: Bu asanın nereden geldiği hakkında çeşitli rivayetler var. Bunlardan bir tanesi de asanın Adem Aleyhisselam'dan Şuayb Aleyhisselam'a kadar gelmiş olduğudur. Şuayb Aleyhisselam da koyunlarını otlatması için o asayı Hazreti Musa'ya teslim etmiştir. Rivayet bu. Bulundukları yerin sağ tarafı dağlık, sol tarafı da otluktu. Musa Aleyhisselam'ın bulunduğu yer.
0: Evet.
1: Şuayb Aleyhisselam'ın hayat sürdüğü, yaşadığı yer.
0: Yani Medyen'deki yer.
1: Evet. Dağ tarafında vahşi hayvanlar vardı ve koyunları parçalayabilirlerdi. İşte bunun için Musa Aleyhisselam asasını hiç yanından ayırmıyordu. Hazreti Musa asasıyla birlikte birçok tecellilere şahit olmuştur. Sanki bu tecelliler asada meydana gelecek olan büyük bir mucizeye hazırlıktı aslında.
0: Evet.
1: Çobanlık esnasında da yere vurup su çıkarması, yırtıcı hayvanlardan koyunlarını muhafaza edebilmesi, davarlarını muhafaza edebilmesi, daha sonrasında "Ey Musa, o elindeki nedir?" diye Cenab-ı Hakk'ın sorusuna "Kâle hiye asay etevekkeu aleyha ve ehuşşu biha ala ganemi ve li fiha ma'arib ukhra." O benim asamdır, ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır dedi Cenab-ı Hakk'a. Bunun üzerine Allahu Teala da "Sallallahu kâle elqiha ya Musa." Yere at onu ey Musa dedi Allahu Teala. "Felqaha fe izâ hiye hayyetun tes'a." Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün? Hızla sürünen bir yılan değil mi? Yılana dönüşüverdi asa. Tabii ki birçok kerametler, daha fazlasını inşallah yere geldiğinden bahsedeceğiz. Musa Aleyhisselam 10 yıllık müddetin dolması üzerine Şuayb Aleyhisselam'dan izin isteyerek zevcesi annemiz Safura ile beraber Mısır'a dönmeye karar vermiştir.
0: Evet.
1: Koyunlarını da yanlarına alarak kış mevsiminde yola koyuldular. Tabii ki bu yola koyulmadan maksat Musa Aleyhisselam'ın buradan ayrılıp Mısır'a dönmek istemesindeki maksat kardeşi Harun'u da yanına alıp İsrailoğullarını yani Sıptileri, Yakup Aleyhisselam'ın nesli olan torunları olan İsrail oğullarını Firavun'un zulmü altında bulundukları Mısır'dan çıkarmak idi. Bu maksatla tekrar Şuayb Aleyhisselam'ın yanından ayrılmak.

0: üzere. Müsaade istiyor ki muhakkak bu Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesiyle, emriyledir. Yola koyuluyor artık Mısır'a doğru. 10 yıl önce ayrıldığı Mısır'a doğru tekrar yola koyuluyor.
1: Şimdi hocam, o 10 yıllık süre aslında bize şunu anlatıyor değil mi? Bu peygamber dahi olsa veya bir Müslüman dahi olsa çilesi çekilmemiş veya bedeli ödenmemiş şeylerin değerli olmadığı. Şimdi

0: memleketti. Tanımadığı, bilmediği memleketlerde. Ayağında belki giyecek ayakkabısı yoktu. Cebinde hiç parası yoktu. Ama bir çileden geçti, bir eğitimden geçti ve sonra artık Allah-u Teala tarafından hazır hale getirildikten sonra halkının başına gidip onları zulümden kurtarmaya hazır hale geldi. Biz de Müslümanlar olarak her şey çabuk olsun isteriz. İşte seyri sülüğü hemen tamamlayalım. İşte bizden kerametler izhar olsun, kalp gözümüz açılsın. Böyle isteklerimiz vardır ama hiçbir zaman çilesi çekilmeyen şey Allah-u Teala katında değerli değildir, değil mi?
1: Çalışmadan, gayret etmeden insan hiçbir şeyi elde edemez. Elbette gayret lazım, elbette çalışmak lazım. İnşallah o gayret edenlerden oluruz.
0: İnşallah.
1: Peygamberlerine Allah Celle Celaluhu peygamberliği onların gayretinin sonucunda, neticesinde vermiştir. Gayret eden insan, gayret ettiği yolda karşılaştığı sıkıntılarla birlikte pişer, olgunlaşır. Ondan sonra verilecek makamı, verilecek hizmeti kaldırabilecek hale gelir. Vazifeyi kaldırabilecek hale gelir. Olgunlaşmak lazım, pişmek lazım. Bunun için gayret lazım, zaman lazım. İnşallah gayret edenlerden oluruz. İnşallah çokça çalışan, çokça gayret eden ve en önemlisi Allahu Teala'nın rızası için gayret edenlerden oluruz inşallah.
0: Evet, bir de hocam şu da önemli son olarak. Gayret ettikten sonra ben gayret ettim. Hadi bakalım Allah da bana karşılığı versin diye değil.
1: Allah
0: Hani diyor
1: muhafaza.
0: ya siz vızıldayın balı biz yaparız. Biz vızıldayacağız işte
1: Allah
0: balık
1: rızası
0: kim
1: için
0: yapıyorsa
1: yapacağız.
0: yapıyor.
1: İnşallah,
0: İnşallah.
1: inşallah. Musa aleyhisselam annemiz Safura ile birlikte, Safura annemizle birlikte koyunlarını da yanına alıyor. Kış mevsiminde yola çıktı, artık Mısır'a doğru gidiyor. Yolda şiddetli bir yağmur bastırdı. Tabii bir kış akşamıydı. Her yeri zifiri karanlıktı. Geceyi geçirmek üzere bereketli Tur Dağı'na sığındılar. Bir mağaraya girip orada geceyi geçirmek istediler. Musa aleyhisselamın ailesi hamileydi. Bir çocukları dünyaya gelmek üzereydi. Bu soğuk, karanlık ve yağmurlu gecede ateş ve ışığa ihtiyaçları vardı. Hazreti Musa çakmak çakıyor, tabii ki yanmıyordu. Böyle sıkıntılar içerisindeyken ta uzakta parlak bir ışık gördü. Ailesine oradan bir ateş alıp döneceğini ve bulundukları yerden ayrılmamasını tembih etti. Aslında onun gördüğü ateş kendisini peygamberliğe hazırlamak için bir işaretti.
0: Allah Allah.
1: Evet. Ayet-i kerimede bu durum Allah Celle Celaluhu tarafından şu şekilde beyan buyurulmaktadır. Estağfirullah. Felemma qada Musa el-ecele ve sara bi ehlihi anese min janibi turi nara. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. صدق الله العظيم. Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine siz burada bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir kor parçası getiririm dedi. Diğer ayeti kerimede bu Taha suresindeki bir ayeti kerime Sallallahu aleyhi ve hel etake hadisu Musa iz ra'a naran fe qala li ehlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabs au ajidu ala an-nar huda. Sadakallahu alazim. Resulüm, Musa hadisesinin haberi sana ulaştı mı? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine bekleyin. Eminim ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum demişti. Musa aleyhisselam ışık tarafına doğru gitti. Oraya varınca yeşil bir ağaç üzerinde parlak bir ışık sütunuyla karşılaştı. Rabbul Alemin Celle Celaluhu şu şekilde beyan buyuruyor bu kısmını. Estağfirullah. فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ En ya Musa inni en Allah Rabbul Alemin. Sadakallahu Azim. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından, oradaki ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa, bil ki ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. İnni en Allahu Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ım ben, buyurdu Cenab-ı Hak. Estağfirullah. Felemma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla an aleyk innaka bil vadil mukaddes tuwa ila akhir al ayah. Sadakallahu al azim. Oraya vardığında kendisine tarafımızdan ey Musa

0: diye seslenildi. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. İnni ene rabbuke. Fakla'n aleyk. Hemen nalinlerini, naleyn, ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal Tuva Vadisi'ndesin. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. İnneni enallahu la ilahe illa ene fa'budni. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Benim zikrim için namaz kıl. Ve ekimis salate li zikri. Benim zikrim için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Estağfirullah. İnne sa'ate atiyetun. Ekadu uhfiha litucza kullu nefsin bima tesha. Bu ayet-i kerimeye iyi kulak verelim. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu kendimden gizleyeceğim diyor Cenab-ı Hak.
1: Allah.
0: Ya, ona inanmayan, yani kıyamete inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler seni ondan, yani kıyamete inanmaktan alıkoymasın. Sonra mahvolursun diyor Cenab-ı Hak. Müfessirler ayet-i kerimedeki nalinlerini çıkar ifadesine farklı izahlar getirip işari manalar vermişlerdir. Bunlar Kuşeyri'nin Lataiful İşarat ve Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan adlı eserlerinde şu şekilde açıklanırlar.
1: Hocam açıklanır dediniz ama açıklamayı böldüm gibi oldu, özür dilerim.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi uzunca ayet-i kerimeler okuduk. Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'nda Allah-u Teala ile ilk defa karşılıklı münasebette bulunduğu vakit. Peygamber, evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynı şekilde yine bir dağda, bir gece Hira Mağarası'nda, Nur Dağı'nda böyle Allah-u Teala ile karşılıklı münasebete geçiyor Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla. Şimdi o iki peygamberin karşılıklı peygamberlik verilme süreçleri gözümde canlandı. Musa Aleyhisselam'ın tabii ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha farklı. Çünkü kış günü ailesini yerde bırakmış, ateş bulmak zorunda. Bir yandan bir ışık görüyor, hiç beklemediği bir yerden ses geliyor. Böyle sinema filmi gibi gözümüzün önünde canlandığında ne kadar zor bir ortam aslında, değil mi hocam?
0: Evet, onlar zora talip olmuşlar. Belki çok kısa cevap oldu ama
1: evet,
0: zora talip olmuşlar. Bereketi gelecek, devam edelim,
1: evet,
0: görelim.
1: O nalinleri niye çıkarmışlar hocam, işari olarak
0: İnşallah.
1: Nedir sebebi?
0: Naleyn diyor ya Cenab-ı Hak. Diyor ki alimler, iki nalin dünya ve ahireti temsil etmektedir. Aslında nalin der misiniz siz hiç Süleyman?
1: Çok denir.
0: Hiç kullanır mısınız?
1: Yok.
0: Bizim orada hala kullanırlar yaşlılar. Ama nalim derler.
1: Nalim.
0: He. Aslında nalimmiş demek ki.
1: Bizde
0: kullanılan takunya derler bir de.
1: Camideki takunyalara,
0: evet,
1: bazı yaşlılar nalin der. Nalinleri,
0: evet,
1: getir.
0: Mi? Nalinlerini, evet. Takunyaları bazıları hatta nalinlerini getir falan der, değil mi?
1: Evet.
0: İşte naleyindir o aslında.
1: Bir de şey hatırlıyorum hocam. Yıllardır bizim
0: Naldir aslında, oradan gelir, evet.
1: Evimizin bir köşesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ayakkabısı mı diyelim artık, çarığı mı diyelim, onun şeydir, sureti var. O duvarda asılı olan tabloda Nali Şerif yazıyordu hocam, böyle başlık olarak. Altında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak şeklinde şeyi vardı. İşte onun giydiği artık nalinleri. Nalin diye hep oradan kalmıştır aklımda, evet, benim de çocukluğumda.
0: Der ki alimler, iki nalin, naleyn yani. Naleyn demek iki nalin demek. Efendim, dünya ve ahireti temsil etmektedir. Kalbi dünya ve ahiretle ilgili meşguliyetlerden boşalt. Yani Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'a nalinlerini çıkarttan maksat buydu. Alemlerin tefsiri şimdi bu şekilde. Diyor ki Cenab-ı Hak, kalbi dünya ve ahiretle ilgili meşguliyetlerden boşalt. Hak için her şeyden tecerrüt edip sıyrıl ve Allah'ın marifet ve müşahedesinde fani olmaya bak. Beşer idraki mahduttur diyor alimler. Sınırlıdır yani.
1: Yani ne demek hocam? Beşer idraki mahduttur.
0: İnsan oğlunun idraki anlayışı sınırlıdır. Bu sınırlı idrak ile nihayetsiz olan ilahi azamet ve esrarı, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü ve esrarı, ilahi esrarı layıkıyla kavrayabilmek mümkün değildir. Bunun için aklın nihai vazifesi teslimiyettir. Teslim hocam, olmak lazım.
1: Fethi Gömülü oğlu hoca vardır, vefat etmiş. O dermiş ki, oğlum akıl yemek yerken üzerine dökmemek içindir. Geri başka bir işe yaramaz. Diyor ki işte aynen teslimiyet, aynen, ve iman gerekli olan.
0: Hazreti Mevlana Kuddisesurruh aklın sınırını

0: şu misal ile çok güzel aslında izah etmiştir. Hasta olan bir kimse akıl ile ancak hekime kadar gider. Hekimin kapısında aklın vazifesi biter ve bundan sonra ona hekimin tavsiyelerine teslimiyet düşer.
1: Evet.
0: Aa, ne kadar enteresan. Hekimin kapısına gittin, aklın vazifesi oraya kadar gitmektir. Ondan sonra hekim ne derse onları yapmaktır. Onun söylediklerine teslim olmaktır. Aklın vazifesi bu. Nitekim marifetullah'a nail olabilmek de, yani Cenab-ı Hakk'ı tanımaya nail olabilmek de teslimiyetin büyüklüğü nispetindedir. Ne kadar büyük ölçüde teslim olduysak marifetullah'a ulaşabilmemizin olasılığı o kadar yüksektir.
1: Evet.
0: Diğer bir ifadeyle de iki nalini çıkar emri şu manaya gelir. Sen tabiat ve nefsten sıyrıl. Nefsini ve ona bağlı şeyleri düşünmeyi bırak, gel. Delilin tefekküründen vazgeç. Delili düşünmekten vazgeç. Çünkü müşahede ve yandan, yani gözle gördükten sonra bunların faydası yoktur.
1: Müşahede ve iyan.
0: Evet.
1: Yani insanın gözle gördüklerini mi kastediyor?
0: Evet, gözle gördükten sonra bunların hiçbirinin faydası yoktur. Bu sebepledir ki Şeyh Şibli Hazretleri Allah'a vasıl olduktan sonra kitapların ve lafızlarından kurtulup marifetullah ve müşahede deryasının enginliklerinde nice esrarlı manalara erişmenin hazzını yaşamıştır. Kitaplardan kurtuldu artık. O lafızları bir tarafa bıraktı. Niye? Çünkü Allahu Teala'ya vasıl oldu. Ondan sonra neyi tattı? Marifetullah'ı, Allahu Teala'yı tanıyabilmeyi tattı. Ve o müşahede deryasının enginliklerinde, derinliklerinde o nice esrarlı manalar, onlara ermenin hazzını yaşadı. Lafızların manasından geçti artık.
1: Evet.
0: Bunlar çok farklı aslında bizim anlayabileceğimiz şeyler değil. Allahu Teala Hazreti Musa'ya mukaddes Tuva Vadisi'nde nalinlerini çıkar diye emretmiştir. Öyle değil mi? Ayakkabılarını çıkar yani.
1: Hı hı.
0: Çünkü orası Hak Teala'nın huzuru yaygısıydı ve oraya ayakkabıyla basılması uygun değildi. Ayrıca orada yalın ayak yürümek tevazu ve edep cihetinden en münasip olanıydı. Hazreti Mevlana Kuddisesi Ruh buyurur. İman nedir diye aklıma sordum. Aklım kalbimin kulağına eğilip şöyle fısıldadı. İman edepten ibarettir.
1: Evet hocam, az önce dediniz ya, Şeyh Şibli Hazretleri Allah'a vasıl olduktan sonra kitapların lafızlarından kurtulup marifetullah ve müşahede deryasının enginliklerine daldı. Evet.
0: İlmin yarısı nedir biliyor musunuz?
1: Evet.
0: İlmin yarısı edeptir. El edebu nisful ilmi. İlmin yarısı edeptir. Hazreti Mevlana da diyor ki iman edepten ibarettir. Ne kadar hikmet.
1: Hani meşhur bir söz vardır ya hocam. Gittim ilim meclisine, eyledim ilmi talep. İlim ta gerilerdeymiş. İlla edep.
0: Evet, kesinlikle. Bu sebepledir ki ümmeti Muhammed'in seçkinlerinden olan Bişri Hafî Hazretleri ve onun emsali zevat-ı kiram yalın ayak yürümüşlerdir. Selefi salihin de Kabe'yi yalın ayak tavaf ederlerdi.
1: Evet.
0: Edep onu gerektirir. Kabe'nin o metaf alanına, oraya çöp atılmaz. Orası pisletilmez. Bazı evliyaullah zevat-ı kiram kaddesallahu esrarahumul aliyye Mekke ve Medine-i Münevvere'de hiç ayaklarında nail, yani ayakkabı, tellik vesaire giymemişlerdir. Yalın ayakla ulaşmışlardır. Burası alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin bastığı topraklardır. Burası Cenab-ı Hakk'ın beldesidir, mukaddes beldesidir şeklinde diyerek orada ayakkabı giymemiş zevat-ı kiram vardır. Edep ne kadar önemlidir, ona bakmak lazım.
1: Hocam biz de nasip oldu umreye gittiğimizde hocalarımız anlatırdı bize. İşte burada Kabe'ye girmeden önce veya Mescid-i Nebevi'ye girmeden önce ayakkabılarınızı çıkarın. İşte değil yere tükürmek, yere çöp bile atmayın burada,
0: evet,
1: diye.
0: Evet.
1: Bizi uyarırlardı çoğu kez. Hatta birçok Arap ülkelerinde, işte Suriye olsun, başka yerler olsun, Mısır'da olsun, caminin ta en dış bahçesinden ayakkabılar çıkarılıyor.
0: Ya evet.
1: Öyle çıkarıp geziliyorlar orada.
0: Diğer taraftan farklı bir hikmet daha var burada şimdi. Mukaddes mekanda nalinlerin çıkarılması emri, ayakkabıların çıkarılması emri, Musa aleyhisselamın ayaklarının oranın bereketinden istifade edip şerefyab olması içindi.
1: Demek ki hocam yerlerin de bereketi var değil mi insana geçen? Buradan bunu anlıyorum.

0: Evet. Fakat ne ibrettedir? Bakın çok enteresan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'a çıktığı gece, Miraç gecesi, Efendimiz aleyhissalatü vesselama şu şekilde denildiği rivayet edilir. Ey Habibim, sen arş yaygısı üzerinde papucularınla yürü ki arş senin papucularının tozuyla şereflensin ve arşın nuru sana kavuşma nimetine nail olsun. Evet, bu şekilde Efendimiz aleyhissalatü vesselama denildiği rivayet edilmiştir.
1: Evet. Şimdi hocam konu biraz derinleşti ama çok da tatlı bir noktaya gelmişti. İnşallah haftaya devam edeceğiz. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı?
0: Peygamberlerin hayatından bahsetmek, peygamberlerin hayatını hele bu yayın organı vesilesiyle dinleyebilecek birçok insana, birçok Müslüman, ümmeti Muhammed, küçüğümüz büyüğümüz birçok kişiye ulaştırmanın şerefi bizim için çok büyük. Dolayısıyla biz peygamberlerin hayatından bahsetmekle şeref yağ buluyoruz.
1: Evet.
0: Bu bizim için çok büyük şeref. Cenab-ı Hak bizi bu şerefe nail ettiği için ona şükürler olsun. İnşallah böyle bir nimetin kıymetini bilenlerden eylesin bizi.
1: Amin inşallah.
0: Bu vesileyle peygamberler aleyhisselam onların şefaatlerinden bizleri nail eylesin. Bu vesileyle peygamberlerin ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere ve bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin inşallah.
1: İnşallah. Amin hocam. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hazreti Musa aleyhisselam ile Hazreti Harun aleyhisselamın kıssasına haftaya devam edeceğiz inşallah sevgili dostlar. Haftaya mana iklimi olarak sizleri bekliyor olacağız. Bizleri dualarınızda, niyazlarınızda unutmayınız efendim. Sizleri haftaya değin Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber,

0: topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Reklamları dinlediniz.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Edebiyat nedir? Edebiyat hayatın ta kendisidir. Üzülürsünüz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur. Sevinirsiniz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur, şiir olur, deneme olur. Hayatta yaşadığınız bazı şeyleri ya da sizi etkileyen şeyleri estetik bir şekilde kaleme almak edebiyat oluyor. Edebiyat estetik bir anlatıdır aynı zamanda.

0: hayatın ta kendisidir. Biz bugün yazar İrfan Demirci ile okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Konuğumuzun İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabı var. Kıymetli bir kitap. Hastalık sürecini anlattığı bir kitap. Hocamızdan dinlediğimizde gerek okuduğumuzda tefekkür edeceğimiz, ibret alacağımız bir kitap. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Stüdyomuza bağlandınız. Bize vakit ayırıyorsunuz. Ayrıca mutluyuz. Teşekkür ederiz.
1: Ne demek? Esas biz teşekkür ederiz. Yani bizim gibi böyle yeni yazar olma yolunda bir şeyler katmaya çalışan birilerine sizler ulaşıp da ortaya çıkarıyorsunuz, gündeme getiriyorsunuz. Esas biz teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. Hocam şimdi ben bütün konuklarıma okuma ve yazma serüvenlerini anlatmalarını istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü yazarların, şairlerin ya da illa yazar, şair olmasına gerek yok. Bir derdi olan, bir dertle bir kitap okumaya başlayan, bunun neticesinde yazmaya başlayan insanların okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu okuma yazma serüvenindeki kırılmalar bizim yolumuzu açıyor, bize ibretler veriyor, hayatta yol aydınlığı oluyor. Bu yüzden sizinle de buradan başlayalım isterseniz. Neler okudunuz, neler yazdınız? Buyurun.
1: Evet, yani şimdi ben aslında belki izleyenleri de dinleyenleri de şaşırtabilirim ama kendim daha önceden çok öyle kitap okuyan biri değildim. Ama daha çok dini eserleri severdim. Dini eserleri okumayı severdim. Yani o kitaplar bende böyle Allah inancını güçlendirir. Ahiret yolunda ilerlememi sağlardı. Hani diğer kitapları da okudum ama çoğu kitap beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani birçok kitabı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Hı hı. Çünkü kitaplar hepsini eleştirmiyorum tabii ki. Yani belki ben kötülerine denk geldim, bilmiyorum. Okurken okuyucu tamamen cahil yerine koyan, dikte tutumlu bir vaaz gibi. Yani kendi görüşlerini ortaya atıp da bize, kendimize bir düşünce tasarrufu bırakmayan, tamamen kendilerinin dediklerinin kitaplara mı denk geldim? Belki ben öyle denk geldim. Ama hayatımın işte belli bir süresinde, yani kendim şu anda 50 yaşındayım. Size şöyle söyleyeyim, işte 30 yaşına kadar böyle denemelerim oldu. Ama 30 yaşımdan sonra kendimi bulmaya başlayınca işlerimiz, dünya işlerimizle belli bir şekilde bir yola koyduktan sonra ben de bir şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Sonra tabii ilk olarak yani Kur'an-ı Kerim'le başladım. Hatta yani şunu şöyle söyleyebilirim ben. Hatta hani edebiyatla ilgili çok güzel bir giriş yaptım size. Edebiyatın söz anlamında işte duygu, düşünce, olayların işte estetik bir şekilde alıntıyla yani sözlü ve yazılı olarak sanatsal bir ifade diye anlattınız ya. Bizlerde de Allah'ın işte 99 isminin diğer nüveleri olduğu için yani bizler onun o yüce isimlerini yani birer nüveleri var bizde. Hı hı. Dolayısıyla bu edebiyatçılıkta ondan bize bir armağan diye düşünüyorum ben. Tabii ki yani böyle düşündüğüm zaman ben hepsini de eleştirmiyorum. Tabii ki herkesin kendi tarzına göre beğendiği yazarlar, yön çizdiği, ideolinde olan insanlar var. Mesela bir Necip Fazıl, yani ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyen Necip Fazıl. Yani buna nasıl kötü diyebiliriz?
0: Evet.
1: Ne bileyim, işte bir kalbi kırmakla bir şehir yıkmak arasında fark görmüyorum diyen Cahit Zarifoğlu. Allah bu millete bir daha İslam marşı yazdırmasın diyen Mehmet Akif.
0: Evet.
1: Yani bunun gibi hatta tabii benim memleketim Sakarya Gevenim ben. Monoroza Siyahgüller, Akgüller diyen, hatta ey sevgili, en sevgili, unutma dünya sürgünü benim diyen Sezai Karakoç'u. Yani bunlar benim gözümde birer üstattır. Tabii ki bunlar benim görüşümdür. Yani herkesin görüşüne ben saygı duyarım. Hı hı. Bu konuda

0: Eyvallah.
1: Başka.
0: Eyvallah. Peki hocam, yazmayla ne zamandan beri haşır neşirsiniz? İlk ne yazdınız? Şiirle uğraştınız mı?
1: Evet, evet.
0: İlk yazınız nesir miydi?
1: Evet. Şimdi son bir seneden beri şiirle uğraşıyorum. Aslında şiiri severim. Çünkü şiir az sözde çok şey anlatma sanattır bence. Yani çok kelimelere boğmadan. Yani sizler de takdir edersiniz ki bazı kitaplar var. Yani 20 sayfa, 30 sayfa okursunuz, içinden yani bir cümle var yani, bir cümle var. İşte o cümleyle o 30 sayfayı anlatma, yani ben bunu şiir olarak algılıyorum ve inşallah şiir üzerine bundan sonraki kitabım olacak. Ama bu kitabım, bu kitabımın şeyine gelirsek, yani bu hikaye dönür, bundan 10 yıl önce büyük bir rahatsızlığa yakalandım, büyük bir musibet. Yani doktorlar 2 aylık ömrüm kaldığını söyledi. Hatta Türkiye'de çaresi olmadığını, Türkiye'de herhangi bir buna dokunmayacağını, belki Avrupa'da bir tedavi sürecim olacağını bahsettiler. Yani her şey güllük gülistanlık giderken, yani bir anda karşınıza 2 aylık bir ömrü var dediğiniz zaman bir şok diyorsunuz ama...
0: Evet.
1: İşte o döneme kadar da, yani yaşım 50 ise 40 yaşında hasta olmuşsam 30 ile 40 arasında da kendimi bulduğum yaşlarda, yani Kur'an-ı Kerim'i okudum, Arapçasını bilmiyordum, Türkçe 3-4 kere okudum, ondan sonra ya dedim pek anlamıyorum, tefsirlerine geçtim, tefsirlerini okudum, bazı tefsirleri sonra en son işte Risale-i Nur tefsirine denk geldim, o, zor da olsa onu anlamaya çalıştım. Yani defalarca o külliyatı okumaya çalıştım. Hastalığa yakalandığımda çok hazırdım. Yani öyle bir hazırdım ki herkesin bana böyle gıpta baktığı o anları hiç unutmuyorum. Ama ben Allah'tan tam bitirdim. Yani tam o ara zaten kullanma fısıldı. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz dedi ve bizim sürecimiz başladı.
0: Rahatsızlık neydi hocam?
1: Şimdi rahatsızlık 3 tane kanser teşhisi kondu. Timoma vardı, lenfoma ve malik mezotelyoma denen zaten hikayede belirtilen bir kanser rahatsızlığı. Timoma da akciğerle kalbin arasındaki bir timus bezinin büyümesiyle 5,5 santimlik tümör olmuştu ve akciğeri komple sarmıştı. Yani durum çok iç açıcı değildi.
0: Evet.
1: Ama Allah'a çok şükür o günler geldi geçti. Ama tabii kolay olmadı. Yani hiçbir şey kolay olmadı. Allah'a tam bir teslimiyet, bir tefekkür halinde, sabır içinde şükrederek ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerini tamamladım. Yani Allah'a şükürler olsun ki bu günleri onun sayesinde görebildim.
0: Evet.
1: Bu tabii bu süreçte dediğim gibi benim önüme karşı merdane böyle dik duruşumu görenler sürekli beni övdüler. Hani ben aslında bu dönemde sabır ve direnci veren, harika rahim olan o Allah'a yönetmeye çalıştım herkesi. Dedim yani bunlar benden değil, benden kaynaklanmıyor. Duanın öneminden bahsettim. Gerçekten de o dönemde çok dua aldım herkesten. Bütün önüme gelen herkesten dua aldım. Ve o dönemde kanser, yani bundan 10 sene önce, şimdi biraz daha rasyonel, söylenmiyordu bile. Yani hatta kanser olan kişiye, ya bu kanser olmuş denemiyordu.
0: Evet.
1: Yani bir şey vardı. Ama ben çıktım açık bir ettirdim, dedim ki ben kanserim ve duanıza ihtiyacım var. Herkesten dualım, beni seven sevmeyen. Hatta öyle ki insanın sevdiğine dua etmesi ayrı bir şey, sevmediğine dua etmesi ayrı bir şeydir. Yani bir yolda biri sizi sevmiyorsa bile şöyle boynunu büküp ya bu iyi adam değil ama tüh ya kanser olmuş. Yani boynunu bükmesi orada dua manasına geçiyor. Allah belki de bir boynunu büken yüzünden bana bu şifayı verdi.
0: Evet, evet.
1: Sonra çok dediğim gibi çok dualar. Mesela bir arkadaşımı gördüm yıllar sonra. Dedi hanımla oturuyorduk böyle konuşurken senin hasta olduğundan bahsettik. Hemen dedi onlar hanımlar dedi toplanıyorlar zaten. Bir toplanlar hepsi birer cüz aldılar. Ve bir anda sana o akşam hatim edildi. Ya bunlar ne kadar güzel şeyler.
0: Evet.
1: Yani bunlar sizi tanımayan yerlerden gelen Çok güzel şeyler. Tabii ki ben en büyük şey duaya veriyorum. Artı hazır girdim. Yani sınava hazır girdim. Ben bir hastalık, bu bir sınav, bir musibet. Ben buraya hazır girdim. Çalışarak girdim. Yani 30'dan 40'a kadar kendimi yetiştirdim. Yetiştirerek geldim yani. Yani ne bileyim işte, mesela Abdülkadir Geylani der, ne der yani, Allah bir kulunu severse onu dertlerle arındırır der. Yani bunlar işini bunları bilen bir insan için derttir, musibettir. Bunlar Allah'tan geldiğini biliyorsak sıkıntı yok. Evet, efendime söyleyeyim, İmam-ı Gazaya ne der mesela, işte musibet geldiğinde feryat eden değil, hikmet arayan ol der. Yani biz hep bu yönüne baktık. Yani niye ben demedik, bu hastalık bize ne anlatıyor dedik. Yani gidiş yolumuz buradan oldu.
0: Mehmet Akif de ne güzel diyor hocam. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Allah'a dayanmak, saye sarılmak, hikmete ram olmak, değil mi hocam?
1: Eyvallah, aynen öyle.
0: Yani
1: aynen
0: öyle. Bu süreçte çıkarımlarınız ne oldu hocam? Bu süreç sizi nasıl değiştirdi? Bu hastalık süreci.
1: Tabii şimdi bu hastalık sürecinde insan eskisi gibi olmuyor. Yani bir kere dualarınız daha sahih, daha ihlaslı, daha açık oluyor. Ve perdeler ona göre açılıyor.
0: Evet.
1: Ve öyle bir sabır kuvveti geliyor. Yani bu süreç çok uzun. Yaşayanlar veya çevrelerinde yaşamış olanlar bilir ki, yani böyle hani bir grip olduğunuz bir hasta sonra değil, ya da bir direkt bir ameliyatta girdiniz de bir ay sonra iş tamam diye. Yani bu ameliyat öncesi kemoterapiler, ameliyattan sonra kemoterapiler, radyoterapiler. Yani 2-3 senelere, 4 senelere falan çok uzun bir süreçti bir soluk. Dolayısıyla insan diyor ki, ya ben nasıl sabrettim? Çünkü bu insan sabrı değil. Yani burada size Allah'ın bir lütfu olması lazım. Yani bunu görebilmek lazım. Biz bunu gördük. Sabır içinde şükrettik. Yani bunun başka bir çıkar yolu yoktu yani.
0: Evet. Narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek, değil mi hocam? Hani aynen bunu öyle. Ben söylüyorum ama bunu yaşamış birisi olarak sizin söylemeniz daha iyi anlamlar ifade ediyor.
1: Tabii şimdi geçenlerde bir laf duydum. Sınanmamışlığın kibri diye, çok hoşuma gitti. Yani bir konuda sınanmamışsanız o konuda konuşurken dikkatli olmanız lazım.
0: Evet, evet.
1: Yani dışarıdan davulun sesi hoş gelir. Bazı şeyleri yaşamadan bilinmez. Ama dediğim gibi yani ben 40 yaşına kadar hastane görmüş bir insan değildim. Hastaneye gitmemiştim.
0: Evet.
1: Ama 40 yaşından sonra da neredeyse artık şu anda kan tahlillerimi okur durumdayım. Yani ne demek istiyor? Bunların hepsini biliyorum.
0: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu süreç sizi nasıl yazmaya yönlendirdi?
1: Aynen. Şimdi ondan biraz bahsedelim. Şimdi biz bu rahatsızlığı yaşadık. Rahatsızlığı yaşadıktan sonra belli bir zaman artık şifayı da bulduktan sonra bir anılar olsun diye, bir hatırat olsun diye ben bunları yazmaya başladım. Sonradan bunları PDF haline getirdik. Birkaç böyle yakın arkadaşlarımıza okutturduk. Beğendiler. Sonradan bir psikolog arkadaşımız vardı. Sağ olsun, o çok kitap okuduğuna inanıyorum. Ona verdim. O çok bayıldı. Kendi işi gereği de dedi ki, ya İrfan dedi, bunun dedi insanlara, bunun insanlara ihtiyacı var. Sen bunu mutlaka basmalısın. Tabii böyle olunca kıymetli dostum Resul bulamadan yardım istedim. Yazar Resul bulama.
0: Evet.
1: Sağ olsun kendisi çok yoğun ama beni kırmadı. Kitabımla ilgili değerlendirmelerini yaptı, editörünün de yaptı. Hatta bazı kitabın ana başlığı da dahil olmak üzere birçok şey değişiklikler yaptı, bazılarını attı. Hatta biraz da dinlemedim. Yani şöyle söylemiştim.

0: Yani geçişleri çok sağlarsan çok klasikler arasında gelecek bir kitap yazmışsın dedi.
1: Oh maşallah.
0: Ama biz ilk heyecan kitabı yani %70-80 onu dinledik ama dinlemediğimiz kısımlar da var. Ama şimdi aradan bir sene geçti. Şimdi hak veriyorum hocama. Yani keşke böyle 2-3 ay daha bekleseydim de böyle bir geçiş yapsaydım diye şimdi hak veriyorum.
1: Evet, evet. Kitabın yazım hikayesi böyle, hastalığın neticesinde bu kitabı yazdınız. Peki bu süreç nasıl ilerledi? Yazma süreci ne kadar da tamamladı? Ne kadar sürdü yazmanız?
0: Ben bu kitabı yani bir seneye yakın, 6 ay bir sene civarında yazdım. Ama 3-4 sene, 5 sene ben bunun üzerine örneğin hacıya gittim. Hacılıkla ilgili oradaki hatıratlarımı yazdım. Başka bir kitap haline yazdım.
1: Evet.
0: Ne bileyim onun üzerine başka bir yine Allah'a yaklaşma adında bir kitap yazdım. Ama onları hiç basmadım. Bu hastalık yani bu kitabın insanlara acil lazım olduğunu düşündüm. Çünkü bu kitabı inanır mısınız ben biz tanımadığımız için ilk etapta bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız alıyor bu kitabı. Ve inanın hayatımda ilk defa kitap okuyan insanları gördüm.
1: Evet.
0: Bunlar beni çok onur etti. Sonra bilmiyorum belki bu soru sonra gelebilir ama geri dönüşlerde çok hoşuma giden şeyler oldu. Örneğin bir bayan sosyal medyadan ulaştı. Dedi ki ya bir hafta sonra ameliyata girecektim. İnanın çok rahatladım dedi.
1: Ya, yani ne güzel.
0: Sonra bir tanesi yazdı. Ya ben akşam kitabı elime aldım. Öyle bir akşam gece dedi 1-2'ye kadar okudum bitirdim. Ve beni dedi uzun zamandır kalkmıyordum. Sabah namazına kaldırdı dedi.
1: Evet.
0: Bunlar bu kitap için bence yeterli. Yani sadece şu iki kişinin yorumu dahi
1: evet.
0: Benim için bu kitabı basmama yeter.
1: Evet, evet hocam.
0: Tabii ki ben isterim ki işte sizler sayesinde çok daha fazla insanlara, ihtiyaç olanlara yani çok biz de burada şey hesabında değiliz. Biz bu rahatsızlığa düşmüş, boşluğa düşmüş, niye ben deyip isyana giden yani böyle soruları soran insanların kendini görmesi açısından faydalı olacağını düşündüğüm bir eser oluyor.
1: Evet, evet, evet hocam. Hocam program çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah 2 Ay 1 Ömür kitabını konuşmaya devam edelim.
0: Tamam, tamam hocam, sağ olun.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'de yazar İrfan Demirci ile 2 Ay 1 Ömür kitabını konuşuyoruz. Kendi edebiyat macerası çerçevesinde okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleşiyor. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürek.

0: Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
0: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? İrfan Demirci ile devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabınız olduğunu duyurduk dinleyicilerimize. Kitabın içeriğinden isterseniz biraz bahsedelim.
1: İki Ay Bir Ömür yalnızca bir hastalık hikayesi değil. Yani insanın acıyla, korkuyla, fanilikle ve en sonunda da Rabbi ile yüzleşmesinin hikayesi. Aslında tabii kanser sürecini anlatan ama sıradan bir hasta anlatısından çok dua ile değişen bir ruh halini, teslimiyetin insana nasıl güç verdiğini ve insanın en karanlık zamanlarda bile nasıl yeniden doğabildiğini

0: herkese alan bir yolculuktan bahsediyor kitap.
1: Hı hı.
0: Ölüm korkusuyla başlayan dua, teslimiyet, tefekkür, sabır ve şükür ile bambaşka bir hakikate dönüşen gerçek bir hayat hikayesi diyebilirsin.
1: Evet.
0: Bu kitapta işte yalnızca böyle hastane koridorları yok. Ameliyatlar, kemoterapiler, radyoterapi süreçleri, uykusuz geceler, onlar yok.

0: metini,
1: Evet.
0: bir secdenin huzurunu. Yani normal zamanda secde yaparken hasta olduğunuz zaman secde yapmanız arasında dünyalar kadar fark var. Yani çok sakin bir amel oluyor. İşte sabrın ne kadar uzayabildiğini, ha bir duanın insanı nasıl ayakta tuttuğunu burada görebiliyorsunuz yani.
1: Evet.
0: Yani bu kitabı okuyanlar bunları görür.
1: Hı.
0: Sonra iki ay ömür böyle acı kusturan değil yani. Ama o acının içindeki hikmeti arayan bir kitap.
1: Evet.
0: Hani neden ben sorusundan, yani bu yaşananlar bana ne anlatıyor sorusuna geçen bir hikaye.
1: Hı.
0: İşte zorlukla gelen kolaylığı, yani kitabın en sonu şeyle bitiyor zaten, Elem Neşrah'la bitiyor. Sanki yani İnşirah Suresini bilirsiniz.
1: Evet.
0: İnşirah Suresi hani Peygamber Efendimiz'i anlatır ama sanki beni anlatır. Yani sanki beni anlatır. Anlamın kitabın sonu böyle bitiyor. İşte zorlukla gelen kolaylığı, o acının içindeki rahmeti, o ve şükrün, yani şu yaptığımız o şükrün, dönüştürdüğünü hatırlatan gerçek bir hayat hikayesi. Sıladığında da şifa sadece bedende değil, ruhta başlar.
1: Eyvallah. Ne güzel hocam ya. Ne güzel. Hocam
0: evet,
1: mesela
0: evet.
1: Şöyle bir şey sorsam, bir ara soru. Şimdi
0: evet.
1: Hani edebiyatın iyileştirici gücü dedik burada. Şimdi
0: aha,
1: tabii ki de şifa Allah'tan, yani şu anda sizin atlattığınız şeyler tabii ki de kolay değil. Ama
0: evet,
1: şöyle bir durum da var. Yazmak insanı sağaltır. Siz kendiniz de bunu gördünüz mü? Yani bu kitabı yazmaktaki amaç, amacız tabii ki de soracağım ama bu kitabı yazdıktan sonra böyle bir sağlama, bir hafifleme, bir rahatlama oldu mu sizde?
0: İşte bu rahatlama geri dönüşlerden sonra çok daha güzel oluyor. Yani geri dönüşlerden. Biliyorsunuz doktor ameliyat yapar ama sonra bekler, bir nekat dönemi bekler. Yani bir hafta, 10 gün hastanede yatarsınız. Neden?
1: Hı hı.
0: Yani ameliyatı yaptı, hadi tamam işim bitti, çık git demez.
1: Evet.
0: Bu 3-5 gün daha, bir hafta bekler. Demek ki doktor da bekliyor. Kimden? Allah Celle Celaluhu'dan. Yani şifayı veren Allah.
1: Aminna.
0: Yani biz orada tabii ki vesile, doktor şu bu vesile, ama yani o en güvendiğimiz o doktorlar bile, ameliyatları yapan doktorlar bile ameliyatını yaptıktan sonra bekliyor. Yani bir şifacıdan.
1: Evet.
0: Dediğim gibi ben de bu kitabı yazarken tabii ki yani ilk kitap olduğu için nasıl, nereye gideceğini, ne yapacağını, hatta kitap bile düşünmedik. Önce hatırat olarak düşündük biz bunu.
1: Hı hı.
0: Ama sonradan baktık talep var ve kitabı çevirdik. Sağ olsun Resul Hocam çok büyük desteklerini verdi. Yani moralini de verdi. Dedi ki güzel kitap, çok güzel dedi.
1: Evet.
0: Artık öyle olunca basmak bize farz oldu.
1: Hı hı.
0: Dediğim gibi daha önce aynı şeyleri tekrar düşmek istemem ama kitap çok daha henüz istediğim kadar herkese ulaşmış değil. Zaten hı hı, çok herkese ulaşsın da istemiyorum. Yani benim gibi bu musibete düşmüş, ama öyle diyoruz da yarın ki senin de garantisi yok. Yarın da
1: tabii, tabii, tabii ki.
0: Yani bu musibete düşmüş olursunuz ve elinizde böyle bir rehber olur. Yani böyle bir musibete düşmüş olanlara bir rehber olsun bu kitap. Yani çünkü iki ay bir ömür. Her okuyan kendinden bir şey buluyor. Neden? Çünkü hepimizin hayatında yani bir hastalık, bir kayıp. Yani illa hastalık olarak düşünmeyin yani. Bir kayıp, hı hı, bir kırılmaya da işte tekrarlı görünmeyen bazı savaşlar var.
1: Hı hı.
0: Yani buralarda nasıl durulacak, nerelere dayanılacak, nerelerden güç alınacak.
1: Hı hı.
0: Yani bunları anlatan güzel bir kitap olduğuna inanıyorum. Tabii herkes kendi eserini metheder. Ama başkalarından duymak çok daha güzel.
1: Evet, evet hocam. Peki bu süreçte dayanağınız ne oldu hocam? Size aileniz mutlaka destek olmuştur. Genel olarak bu süreçten biraz bahsedelim inşallah. Neye tutundunuz?
0: Aslında ailem bile benim duruşuma hayran kaldı. Yani başta eşim olmak üzere o duruşuma hayran kaldı. Ben o duruşu da tamamen 30 yaşına kadar bir başıboş yaşamış bir hayat, ama 30'dan 40'a kadar da Allah'ı arayan,

0: çalışan, marifetullah'ta ilerlemeye çalışan biri olarak kendimi görüyorum. Ve 40 yaşında da başıma gelen bu olayın benim manevi bir temizlik, manevi bir operasyon olduğuna inanıyorum. Tabii biz burada işte Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi var. Herkesin bildiğini tahmin ediyorum. Bu direkler biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile yahut mala, cana ve ürünlere gelecek noksanlıklarla denerizler.
1: Evet.
0: Sen sabredenlerin müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'a aitiz ve elbet ona döneceğiz derler. İşte Rableri tarafından bol marifet ve rahmete mazhar olanlar onlardır, hidayete erenler onlardır der. Şimdi bu ayeti okuduktan sonra bunun sana Allah'tan geldiğini görmemek imkansız.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla sabredenleri de müjdeliyor. Yani bu dünya gelip geçici, biz bu dünya fani, bu dünyada gelip gideceğiz. Ben askerliğimi doğuda yaptım. Asteğmendim. Camdan bir komando askerler saymış 32 tane operasyon. Hep şöyle dua ettim. Allah'ım bir şehit olacaksa ben olayım. Askerlere bir şey gelmesin, biz zarar gelmesin. Ama imtihan bu ya. İşte onbaşımı kaybettim. Yani Allah rahmet eylesin. Onu şehit verdik. Şimdi bu da örneğin o da şeyde geçer. Risale-i Nur'da geçer. Der ki orada da hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelensen manevi şehit hükmündedir.
1: Evet.
0: Yani bu işte doğum yaparken efendim yanarak, boğularak ve o zaman taun der, vebadır. Ama bugün de bu hastalığı kanserdir mesela. Buralardan ölenlere manevi şehitlik veriyor. Ne güzel, ne güzel bir müjde. Evet. O yüzden insan bunları duyduktan sonra ölüm korkusu kesinlikle ve kesinlikle kalmıyor. Yani zaten yine Bediüzzaman Said Nursi'nin şeyinde geçer. Bu ölüm korkusu sırat ayrılık korkusudur da.
1: Evet.
0: Yani bu ülfet ettiğin, hani alıştığın, ülfet ettiğin bu dünya hayatından ayrılmak ölümün en acı ve acıtı tarafıdır der. Yani insanlar aslında bu taraftan ayrılmaya üzülür ama öbür tarafta kendini bekleyenleri görmez. Yani sırf böyle doğarken belki çok dini konulara giriyorum ama kitabın zaten özü de bu. Hani insan doğarken ağlar, nereye geleceğini bilmiyor.
1: Evet.
0: Ama bilse ki böyle ferah bir dünyaya geliyor, hiç de ağlamaz. Aynen biz de ölürken nereye gideceğimizi bilmiyoruz. O yüzden bir korku var.
1: Evet.
0: Yani bir de sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Ama hiç kimse düşünmüyor ya, orada Peygamber Efendimiz var, orada işte dedelerimiz var. Efendime söyleyeyim yani daha çok sevdi. Hatta insan ilerleyen yaşlarda, yani şimdi böyle gidin 70-80 yaşındaki bir insana sorun. Bu dünyada tanıdığı azalmıştır.
1: Evet. Yani
0: daha çok tanıdıkları öbür taraftadır. Onun için ölüm artık vuslattır, öbür tarafa kavuşmadır yani. Ama böyle düşünürse işte bu imanla kaynaklı.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: İmanınız kuvvetliyse sizin başka dayanağa ihtiyacınız yok.
1: O musibet geldiğinde ona eyvallah diyebilmek, baş tacım diyebilmek değil mi hocam?
0: Tabii ki az önce mesela anlattığım işte yanarak donarak efendim çocuk doğumunda ölenlere manevi şehit diyor ama iman olmak kaydıyla. Yani,
1: tabii.
0: İman. Yoksa helal olsun.
1: Evet. Yani, peki hocam şöyle devam edelim isterseniz. Buyurun. Hastalıktan önceki İrfan Demirci ile hastalıktan sonraki İrfan Demirci arasında ne gibi farklar var?
0: Şimdi hastalıktan önce aslında şöyle yine onu ben şöyle yapalım. Hastalık demeyeyim mi? Hastalık 40'ta geldi. Ben 30 yaşından önce çok farklıydım. Ben 30 yaşından önce isyankar, efendime söyleyeyim, sadece bu dünyalık yaşayan. Yani şu anda oraları anlatmak bile istemiyorum, saygı tutmayayım.
1: Tabii ki.
0: Ama 30'undan sonra bu dünyada ulaşabileceğim kendimce, çok da gözüm yükseklerde değil, ulaşabileceğim her şeye, yani bir eş, çocuklar, evim, arabam olduktan sonra bazı şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Kitapta da bahsediyorum. Bazı birkaç böyle güzel rüyalar gördüm. O rüyaların mukabilinde açılan yollar,

0: o yollarla beraber işte tekrar Kur'an-ı Kerim, Mevlana'nın Mesnevisini okudum. 2000 sayfa. Ama öyle bir şey değil. Her gece sadece 2 sayfa okuyabildim. 1 sayfa okuyabildim. Neden? Anlamıyorum. Çok zor. Ama 2 sayfa okuyordum. Yatıyordum böyle yatağa. Sonra bir 10-15 dakika sonra aa buldum diyordum. Hayatımdaki en güzel mutluluklar onlardı. Yani böyle 2 sayfa okuyup 1 sayfa okuyup gece yatıp evet buldum dediğim o mesleği çok güzeldi. İşte sonra Risale-i Nur'la tanıştım. Bediüzzaman Said Nursi'nin. O da bana çok çok şey kattığına inanıyorum.
1: Evet.
0: Defalarca okuduğum yerler var. Özellikle hasta olduğunda bu hastalar Risalesi'nin devaları var. Bütün herkese tavsiye ederim. Gerçekten başka kimseye başka bir şeye gerek yok. Tabii ki maddi olarak yapılacakları doktor, hastane bunlar yapılacak. Ama ruhen, insan ruhen iyi değilse bedenen iyi olmuyor.
1: Yani evet.
0: Ben bunu gördüm.
1: Evet, evet hocam. Kitap hatırat kitabı değil mi hocam? O dönemki, o zamanki hatıralarınızı yazdınız.
0: Ben Resul hocama sordum. Hocam bu kitap ne kitabı diye. Hani biz biyografi, hatta otobiyografi gibi görüyorduk. Çünkü benden bahsediyor. Yani, yani kitabın ana karakteri benim. Doktorlar var, ailem var. Yüce Allah Celle Celaluhu. Yani orada Allah'ın bana temasları, dokunuşları. Belki kitabın en önemli yerleri bence oralar.
1: Evet.
0: Ama sordum, dedi ki yani şey olması için, biyografi olması için senin bütün yaşamının olması lazım otobiyografide.
1: Tabii.
0: Böyle bir şey değil, hayatının bir çizgisini anlatıyorsun dedi. Biz buna roman dedi. Roman diyoruz yani.
1: Kurmaca şeklinde anlattınız değil mi hocam? Hikaye tarzında anlattınız.
0: Ama şimdi işte burası da bir şöyle bir şey var. Hiçbir kurmaca değil. Yani ben hepsini tamamen yaşadıklarımdan yazdım. Hatta bazıları diyor ki yani bu kadar da mı oldu? Evet o kadar da oldu yani. Yapacak bir şey yok.
1: Ya şu açıdan söyledim. Yani edebiyatta terim olarak hikayeye ya da hani hikayenin yaşanılmış olması ya da yaşanılmamış olması çok önemli değil. O yazıldığında artık o kurmaca bir eserdir. Ama tabii ki de bu yaşadıklarınız yazdığınız için evet. Gerçek bir eser. Peki hocam programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Evet. Yani hayat bazen insana durmasını öğretir. Yani öyle çalış nereye kadar? Veya bu dünya yani bir sürü şey her şey eskiyor. Her şey fani.
1: Evet.
0: Yani fani olana çok da bir şey bağlamamak gerekiyor. Yani ben bu hastalıkla birlikte şunu öğrendim aslında. Hani bir de insan her şeyini kaybetse bile umudunu ve duasını kaybetmemeli.
1: Evet.
0: Yani çünkü bazı yaralar böyle bedende başlıyor ama ruhu da iyileştiriyor. Size açık bir şey itiraf edeyim mi?
1: Buyurun hocam.
0: Yani ben hastalık yani 10 sene önceki halimle şu andaki halim bile çok değişti. Şu an çok daha iyi görebiliyorum ama o zamanki Allah'ın bana tecellisi, bana lütfu, inayeti şu anda yok. Yani o hastalık zamanında benimle ilgili tasarrufatı, bana gösterdiği şeyler, bana açtığı perdeler şu anda yok. Bazen insan hastalığını özler mi? Ben hastalığı özlemiyorum ama o hastalık döneminde Yüce Allah'la, Allah Celle Celaluhu'yla aramdaki muhabbeti özlüyorum. Daha nasıl ifade edilir bilmiyorum ama inanın çok perdeler açılıyor.
1: Evet.
0: Çok çok farklı yerlere sizi götürüyor.
1: Evet, manevi anlamda değil mi hocam?
0: Evet. Tabii geriye baktığında da bazen bunlar tabii gurur yapıyor insanı kendi kendine ama teşhisten ameliyata işte kemoterapiden ışın tedavisine kadar geçen her safhada insanı bir başka bir benle de tanıştırıyor. Yani
1: evet.
0: O içindeki o tereddütlü korkak çocuk yavaş yavaş böyle hayran olduğum bittiğinin içine dönüşüyor sanki. Ama bir de en önemli şey şu hani insanlara teslim olmaya eller yukarıda ne der ya. Evet teslim olacaksınız ama burada Allah'a teslim olacaksınız. Çünkü teslim çaresizlik değil. Yani
1: evet.
0: En güçlü duruş. Siz evet. Bütün yükünüzü Allah'a verdiğiniz zaman yani hatta şey der kim İmam-ı Gazali yani kul her şeyi bıraktığında değil her şeyi Allah'a bıraktığında huzur bulur. Çok güzeldir benim için o da. Tabii elbette zaman zaman pes ettiğim zamanlar oldu. Ama her seferinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi

0: Hani Mevlam görelim neyler, neylerse güzel yerler deyip pencerelerden seyrettim. Çok da içeriye müdahale etmedim açıkçası.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam kıymetli bir sohbetti benim için. Ben istifade ettim. Dersler çıkardım kendi adıma. İnsanın tefekkür etmesini sağlayan bir program oldu bence.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sizinle yayın yapmak benim için de keyifliydi. Hı-hı. Ayrıca çok da kıymetlisiniz. Bu konuda boş değilsiniz. Kendinizi yetiştirmişsiniz. Yani bizlerden de çok iyisiniz.
1: Estağfurullah.
0: Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrardan. Çalışmanıza başarılar diliyorum. İnşallah sizin gibi değerler çoğalır. İnsanlara yani boş, lüzumsuz şeyler yerine daha faydalı ilimler öğretme yolunda yardımcı aracı olurlar. Sağ olun, var.
1: Amin diyelim. Dua yerine geçsin hocam söyledikleriniz. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Allah'a emanet olun. Selametle. Sağ olun.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'in burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde İrfan Demirci ile İki Ay Bir Ömür kitabı merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda.

0: yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Osmancık pirinç 149.95, ceviz içi 399.95, Çengelköy salatalık 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
11: Ana haber bültenini sunuyoruz. Samarkand Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, konutunun önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu. Açıklama yapma konusunda dün basın mensuplarına söz verdiğin ancak yoğun telefon trafiği nedeniyle ses tellerinde sorun çıktığı için açıklamanın bugüne kaldığını belirten Kılıçdaroğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'i yeniden CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti. Özel'in kendisiyle görüşeceğini ifade ettiğini, fakat şu ana kadar görüşmenin gerçekleşmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi arayacaktı, bana arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım" demişti. "Bu görüşme henüz gerçekleşmedi, belki bugün gerçekleşir" ifadesini kullandı. CHP ahlaki değerlerini üstünlüğünü korumak zorundadır. Hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Muhalefetten, sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemişti. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. CHP parti kültüründe genel başkanlık yapmış kişiyle ilgili negatif, aşağılayıcı bir dil kullanılmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü. "Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Daha önce de ben bunları hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim, kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değil. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerine, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz.

köklü bir partiyiz, köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız dedi. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları yaptıkları ortak açıklamada en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerektiğini bildirdi. Partiden yapılan açıklamaya göre Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye 11 Büyükşehir Belediye Başkanı katıldı. Görüşmenin ardından belediye başkanlarının ortak basın açıklaması paylaşıldı. Cumhuriyeti kuran partiyiz. Ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içinde güçlenerek çıkacaktır. Mutlak butlan kararının asıl amacının Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız. CHP'li belediye başkanları olarak partimizin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız. Gelinen aşamada partimizin selameti ve geleceği açısından olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı seçildi. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre parti genel merkezinde CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. CHP'nin mecliste 138 milletvekili bulunuyor. Silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Akarca Mahallesi'ndeki maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Başkan Karaca yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye giderek Karaca'nın durumu ile ilgili bilgi alan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yaşanan olay nedeniyle üzgün ve kızgın olduklarını ifade eden Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi, endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız da işinin ehli, müdahale edildikten sonra sağlığına kavuşacak. Bizim üstümüze düşen failin en kısa zamanda yakalanması. İlçemizde böyle şeylerin tekrarlanmaması için her türlü tedbir almak" diye konuştu. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmış ve zanlıların İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Akbek Şenay'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan biri Ankara Garı saldırısıyla bağlantılı 10 DAEŞ'lı terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MIT'in

istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek terör örgütü DEAŞ'a katılan Türk kökenli şüphelilerin örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği, geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eyleminde yer aldığı belirlendi. Teröristlerden birinin Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. MİT, 10 DEAŞ terör örgütü mensubunun Suriye'de olduğunu tespit etmesi üzerine Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli saha çalışmaları yürüttü. Hareketleri adım adım izlenen teröristler düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışma sonucunda yakalanan 10 DEAŞ'lıdan 9'u tutuklandı, birinin ise gözaltı süresi uzatıldı. Teröristlerin emniyetteki ifadelerinde terör örgütü DEAŞ tarafından verilen eylem talimatlarına, örgüt bünyesinde aldıkları silahlı ve dini eğitimlere, örgüt adına gerçekleştirdikleri propaganda faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdikleri öğrenildi. Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 yabancı uyruklu şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğerleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütünün uyuyan hücre yapılanmasına yönelik 20 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik zanlılardan 6'sını tutukladı. Diğerleri ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Karadeniz sahil yolu Giresun Limanı mevkiinde Musa U idaresindeki tır Ali Y'nin kullandığı araç ve Ferhat Y yönetimdeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücü Ali Y ile beraberindeki Melek Y, Hamza Y, Hasan Y ve Sadem Yağmur Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Ferhat Y, Fatma Y, Sümeyye Y, Eymen Y, Rana Meltem Y ile tır sürücüsü Musa U ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün yapılan 2 milyar 428 milyon dolarlık dış satımla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun yenilendiğini bildirdi. Bakan Bolat yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda tarihi bir başarıya daha imza attığını belirtti. Bu kapsamda yapılan ihracata işaret eden Bolat, 22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekoru bir kez daha yenilenmiştir. Kurban Bayramı'na yeni günlük ihracat rekoru sevinciyle giriyoruz. Elde edilen bu tarihi başarı, ülkemizin güçlü üretim kapasitesinin, dinamik özel sektör yapısının, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünün ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve Türkiye 100 yılı vizyonu doğrultusunda hükümetlerimizce 23 yıldan bu yana yürütülen ihracat odaklı politikaların somut bir neticesidir ifadelerini kullandı. Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde yer alan kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Xinhua Ajansı'nın haberine göre Changchi ilinin Qinyuan ilçesindeki kömür madeninde sabah saatlerinde gaz kaynaklı patlama oldu. 247 işçinin çalıştığı belirtilen madende ilk belirlemelere göre 90 işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan işçileri arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Kömür madenindeki patlama, Çin'de son yıllarda en fazla can kaybına yol açan maden kazalarından biri oldu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yayımladığı açıklamada arama kurtarma çalışmaları için seferber olunması ve yaralıların tedavisi için talimat verdi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinin kuzeyine düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail'e ait insansız hava aracı, Gazze kentinin batısındaki 17 kavşağı yakınlarında bulunan bir polis noktasını 2 füzeyle hedef aldı. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

çok sayıda kişi de yaralandı. Bölgeye ambulansların sevk edildiği, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu gece saatlerinde güneydeki Sur kentine bağlı Deir Kanun en-Nehr beldesine hedef aldı. Bir evin tamamen yıkıldığı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Beka bölgesinin güneyindeki Er-Refit beldesinde bir eve düzenlenen bombardımanda da 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul 16-21, Bursa 16-22, Edirne 17-26, Kocaeli 17-22, Çanakkale 17-23, Balıkesir 15-22 derece. Ege bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. İzmir 16-27, Aydın 16-27, Manisa 15-26, Denizli 16-24, Muğla 11-23, Uşak 9-19 derece. Akdeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 18-24, Adana 17-24, Isparta 12-21, Mersin 17-23, Kahramanmaraş 13-23, Hatay 15-23 derece. İç Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 11-19, Konya 12-19, Kayseri 9-20, Sivas 8-17, Eskişehir 13-19, Nevşehir 9-18 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 15-17, Rize 15-20, Samsun 16-20, Ordu 16-19, Giresun 16-20, Zonguldak 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 6-13, Erzincan 9-20, Malatya 10-19, Van 9-16, Hakkari 10-19, Kars 6-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 14-25, Diyarbakır 10-21, Şanlıurfa 15-24, Gaziantep 11-22, Mardin 14-21 ve Siirt 15-21 derece.
0: Hava durumu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden

Edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, bütün Müslümanların yüreğini titreten, Osmanlı'nın en mühim hassasiyetlerinden biri olarak bilinen, kutsal toprakların kutlu kafilesinden, yani Surre alayından bahsedecek, derinleşebildiğimiz ölçüde bu mana yolculuğuna iştirak edeceğiz. Şüphesiz bir gerçektir ki, Osmanlı Devleti'nin Müslüman dünyanın lideri olduğu fikrini benimsetmede, hac kafilelerini ehliyetle örgütlemesi ve hac güzergahında emniyeti büyük ölçüde temin etmesi en önemli kıstaslardır. Günümüzde uçakla birkaç saatte alınan yolları o zamanlarda katır veya deve sırtında aşmak hiç kolay değildi. Çöllerde güneşin verdiği hararetten ziyade içlerindeki aşk ateşiyle kavrulan hacılar Şam-Medine arasını 247 saatte, Medine-Mekke arasını 106 saatte alıyorlardı. Gün olarak da Şam-Mekke arası 61 gün sürüyordu. Bu meşakkatli yolculuk sırasında hacı alayları toplam 54 yerde konaklıyordu. Bilindiği gibi İslamiyet'in 5 şartından biri olan hac farizası, Haremeyn'den uzak diyarlarda yaşayan Müslümanlar için farklı bir anlam taşır. Hac, günü yetenler için farz bir ibadet olduğu kadar, aynı zamanda İslamiyet'in yayılmaya başladığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toprakları görme, o havayı teneffüs etme imkanıdır. Bir zamanlar katır ve develerle aylarca süren hac yolculuğu, günümüzde teknoloji harikası uçaklarla birkaç saate kadar indi. Oysa geçmişte bu yolculuğa gidip de dönmemek, gelip de görmemek var diyerek çıkan insanlar, karlı dağları, kuş uçmaz, kervan geçmez çölleri aşıp ulaşırlardı mukaddes beldeye. Tabii bu gidiş gelişler kolay olmadığından ve herkesi de kısmet olmadığından ayrı merasimlere tabiydi kültürümüzde. Surre kelimesi Arapça bir isim olup fiil olarak Kur'an-ı Kerim ve hadislerde muhtelif yerlerde geçmekle birlikte terim olarak ifade ettiği manayı sonradan kazanmıştır. İçine para ve altın gibi şeylerin konulup ağzı sıkıca bağlanan keseye surre denilir. Yine bir şeyin korunmasını ve görünmemesini sağlamak için onun bir örtüyle örtülmesine de surre denilir. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'ya göre, lügatte akçe kesesine surre denilir. Mali ıslahatların olan bu kelime, yarım yüke yani 50 bin akçeye verilen isimdir. Maaş ve muhasebe icmallerinde de kullanılırdı. Surre aynı zamanda da hediye anlamında da kullanılmıştır. Kısaca bugün bütün Türkçe kelimelerde hemen hep aynı anlamları görmek mümkündür. Osmanlı döneminde Hicaz bir vilayet, Mekke'de bir emirlikti. Vilayetin mülkiye teşkilatının ve orada bulundurulan askeri birliklerin masraflarının kendi bölgelerinin gelirlerinden temin edilmesi ve bölgenin bağlı bulunduğu hükümetinde masrafları tamamıyla kendi üzerine alması gerekiyordu.

Bu zorunluluğa eklenen hac emri ve dini hassasiyetle surre alayı geleneği doğmuştur. Bu sebeple her yıl daha sonra sistemleşerek vazife haline gelecek olan haremeyne törenlerle önemli miktarlarda para ve hediyeler gönderme ananesi başlamıştı. Hazineden gönderilen para Surre-i Hümayun adıyla bilinirdi. Surre geleneği Osmanlı Devleti'nin hazinelerinden büyük harcamalara gerektirmiştir. Kutsal değerlere ve bölgelere çok büyük önem veren Osmanlı Devleti, bu önemi hac ibadetinin yerine getirilmesinde de gösterirdi. Aylarca süren yolculuğun güvenli bir şekilde tamamlanması için bütün tedbirler alınırdı. Bununla birlikte Osmanlı döneminde hac kafilesi, Surre ile özdeş bir hal almıştı. Osmanlı döneminde Mekke ve Medine ahalisine gönderilen hediyeler anlamına gelen Surre, İstanbul'dan hac kafilesiyle birlikte yola çıkardı. Hediyeleri taşıyan kafileye de Surre alayı denilirdi. Surre alayının yola çıkışı, bir protokol devleti olan Osmanlı'da en önemli merasimlerden biriydi. Uzun süre hakkında çok fazla araştırma yapılmayan ve arşivlerin tozlu sayfalarında unutulmaya terk edilen Surre alayları, dolayısıyla Osmanlı hac geleneği konusu, Sudanlı tarihçi Enam Muhammed Osman El-Kabashi tarafından gün yüzüne çıkarılmıştır. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünde doktora yapan Hartum Üniversitesi araştırma görevlisi Enam Muhammed Osman El-Kabashi'nin yüksek lisans tezi olarak hazırladığı çalışma, Surre'nin tarihsel gelişimi, Surre kayıtlarının tutulduğu defterlerin özellikleri, Surre alayının izlediği yollar, Surre'nin gönderildiği dönemde kutsal topraklarda yaşayan halkın durumu, hac geleneği gibi konulara ışık tutacak niteliktedir. Çalışma sebebiyle Surre kayıtlarının tutulduğu Surre defterlerini inceleyen El-Kabashi'nin hazırladığı tez, Mekke ve Medine halkının nüfusu, kültürü, ekonomik yapısı, eski hac yolculukları hakkında önemli ipuçları veriyor. Hiçbir şeyin muallakta bırakılmadığı defterlerde, bu iki şehirde yaşayan bütün halkın mesleği, mezhebi, ırkı, hediye olarak ne aldığı yazılıdır. Kayıtlara göre aylarca yol alan Surre alayıyla Mekke ve Medine'de yaşayan herkese hediyeler gönderilmiştir. İslam tarihinde oldukça eski olan bu gelenek, Osmanlı Devleti'nde ilk defa 1389'da Yıldırım Bayezid döneminde başlamış, daha sonra Çelebi Mehmet döneminden itibaren devam etmiştir. Başşehirden yola çıkan ve kıymetli hediyeleri beraberinde götüren Surre alayı, aylar öncesinden büyük özenle hazırlanır ve törenlerle yola çıkardı.

İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başşehri olduktan sonra Surre alayı ve beraberindeki hacı adaylarının Recep ayının 12. günü yola çıkmaları adet olmuştu. Eğer bu ayın 12. günü cuma gününe rast gelirse, çıkarılan bir tezkireyle alayın cumadan bir gün önce ya da bir gün sonra yola çıkması sağlanırdı. Daha önceleri her sene Mısır'da dokunan Kabe örtüsü de 1798'de Mısır'ın Napolyon Bonaparte tarafından işgal edilmesinin ardından İstanbul'da hazırlanarak Surre alayıyla birlikte gönderilmeye başlandı. Örtü, büyük ustaların elinde Sultanahmet Camii'nin Şadırvan avlusunda işlenirdi. Kabe'nin yeni örtüsüyle Mekke ve Medine'ye gidecek hediyeleri taşıyan Surre devesi çok gösterişli bir şekilde süslenirdi. Surre devesini yine süslü katırlar takip ederdi. Bu deve ve katırlarda Haremeyn halkının, Arap kabilelerinin adlarına kayıtlı ve meşin torbalara koyulmuş tahsisatlar, Mekke şerifine ve diğer vazifelilere gidecek hediyelerle Kabe ve Ravza-i Mutahhara'ya yollanan el yazması Kur'an-ı Kerimler, tesbihler, altından, gümüşten, değerli taşlarla süslü şamdan,

Buhurdanlar, buhurdanlar, askılar, kandiller, halılar ve değer biçilmez farklı hediyeler olurdu. Padişah ve sultanların yanı sıra halktan da dileyenler kudretleri miktarınca haremeyn halkına para ve hediyeler gönderirlerdi. Hediyeleri alanlar, gönderenler için mukaddes makamlarda yıl boyunca dua eder. Ayrıca aynı meşin torbalara kına, sürme, gümüş yüzük, hurma gibi ufak tefek hediyeler koyup göndererek mukabelede bulunurlardı. Böylece Surre, o devrin güç şartlarında hacca gitme imkanı bulamayanlarla Mekke-Medine arasında bir nevi irtibatı temin ederdi. Surre'nin gönderilmesi münasebetiyle sarayda bir merasim icra olunur, Surre-i Hümayun devrin en itibarlı ve dindar isimleri arasından seçilen Surre Emin'ine teslim edilirdi. Topkapı Sarayı önünden yola çıkan alay, Çekdiri adı verilen savaş gemileriyle Sirkeci'den Üsküdar'a geçirilirdi. Deniz aşılıp Üsküdar toprağına geçilince, Harem-i Şerif'e bitişik olan topraklara ilk adım atılmış olurdu ki, Üsküdar sahilindeki iskelenin adı bu yüzden Harem İskelesi'ydi. Hicaz demir yolu hizmete girdikten sonra Surre alayı Sirkeci'den Haydarpaşa'ya geçmeye başladı. Alayın İstanbul sokaklarından geçişi sırasında başta resmi elbiselerini giymiş 12 atlı çavuş ve 12 zaim bulunurdu. Bunları yaya olarak yürüyen 60 baltacı, 2 müjdeci başı, 8 kapıcı başı, Surre emini, Surre kethüdası, etrafı 30 kadar baltacıyla sarılmış Surre devesi, yedek deveyle para ve hediyeleri taşıyan 8 katır takip ederdi. Bu ağırbaşlı kafileyi de Akkam denilen ve Araplardan oluşan 50-60 kişilik bir kafile takip ederdi. Akkamlar ufacık davullarını ve deflerini çalarlar, kılıç kalkan oyunları oynarlar, kafileyi neşelendirirlerdi. Bütün İstanbul halkı da bu muazzam kafilenin seyrine çıkardı. Yanlarındaki kıymetli hediyelerle yola çıkan hacı adayları birkaç değişik güzergah takip ederdi. İlk defa Abbasiler döneminde 923 yılında başlatılan Surre alayı, Osmanlı Devleti'nde sağ, sol ve orta yol olmak üzere üç ana güzergahtan yollanmaya başlandı. Surre alayının güzergahı aynı zamanda hac kafilesinin güzergahıydı. Hacılar yola çıkmadan önce devlet erkanının da hazır bulunduğu bir merasim yapılması gelenek olmuştu. Alayın izlediği sağ kol, Üsküdar, Eskişehir, Akşehir, Konya, Adana, Antakya, Halep, Şam üzerinden, orta kol, Üsküdar, Gebze, İznik, Sapanca, Geyve, Hendek, Ayaş, Düzce, Bolu, Hacı Hamza, Merzifon, Amasya, Turhal, Tokat, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Şam üzerinden, sol kolsa Üsküdar Merzifon'a kadar orta yolu takip edip Karahisar, Bayburt, Tercan, Erzurum ve Kars üzerinden kutsal topraklara ulaşırdı. Recep ayının 12. günü İstanbul'dan yola çıkan ve değişik güzergahları izleyen hacı kafileleri yolda kendilerine eklenen hacı adaylarıyla birlikte genelde Ramazan ayının 20'sinden itibaren Şam'da toplanmaya başlardı. Değişik yerlerden gelen hacı adayları burada toplanır ve Ramazan bayramı bu şehirde geçirilirdi. Dolayısıyla hacılar Şam'da buluşurdu. Surre alayı bayramın hemen akabinde büyük bir törenle buradan yola çıkardı. Hacıların toplanma yerinde görev yapması sebebiyle Şam Paşası, Osmanlı döneminde her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştu. Şam Paşası ya da o civarın kudretli beylerinden biri İstanbul tarafından hac emiri tayin edilir. O yıl hac ile alakalı bütün işler bu hac emirinin riyasetinde gerçekleşirdi. Hac emirinin en mühim vazifelerinden biri çölleri aşmak zorunda olan hacıların güvenliğiydi. Bu yüzden hac yolculuğu toplu bir halde gerçekleştirilirdi.

ayakları buradan yine Şam'a geçer ve orada bir araya gelirdi. Osmanlı yönetimi, askeri hareketlerin devlet sınırları içerisinde hiç eksik olmaması sebebiyle Surre'nin geçtiği hac yollarının güvenliğine büyük önem veriyordu. Bu sebeple yolların güvenliği için Surre alayının geçtiği güzergahta kale silsileleri bulunurdu. Bu kalelerin büyük kısmı Mısır Memlüklüleri döneminde yapılmıştı. Yapılan bu kaleler vasıtasıyla yüklü miktarda hediye taşıyan hacı kafilelerinin güvenliği sağlanmış oluyordu. Yola çıkan Surre alayı, sınırlarına girdiği sancağın beyi tarafından karşılanır ve diğer sancak beyine senetle devredilirdi. Osmanlı döneminde İstanbul dışında iki yerden daha hac kafilesi yola çıkmaktaydı. Kuzey Afrika Müslümanlarının katıldığı kafile, Mısır kafilesi adını taşırdı. Bu kafile de Kahire'den yola çıkardı. Irak, İran ve Asyalı Müslümanları hacca taşıyan kafile, Bağdat'tan yola çıkardı ve adına Irak kafilesi denilirdi. İstanbul'dan yola çıkan hacılar 54 yerde konaklardı. Şam'da toplanan kafileler, burada ağır kervanlar ve hafif kervanlar olmak üzere iki kısma ayrılırdı. Hediyeleri taşıyan Surre alayı ağır kervanlar arasında yer alırdı. Ağır kervanlar kışın gündüz yol alıp geceleri dinlenirdi. Yaz mevsiminde ise öğleden sonra saat 5'te yola çıkar, sabah güneş doğduktan 2 saat sonra mola verirdi. Kafilenin hızı taşımada kullanılan hayvanın cinsiyle de doğrudan ilgiliydi. Hız sıralamasında önce at, sonra katır, en sonsa develer geliyordu. Ancak yavaş da olsalar her biri 3-5 beygirin yükünü taşıyabildiği için develer daha çok tercih ediliyordu. Nakliye ücreti de yolculuğun mevsimine ve eşyasına göre değişiyordu. Ücret her 8 kilo için günde 90 parayla 3 kuruş arasında iner çıkardı. Surre alayı başta olmak üzere hac kafilesi için özellikle çölde güvenlik çok büyük önem arz ediyordu. Zira çöl bedevileri Surre alayına saldırırdı. Surre alayının güvenliği konusunda ne kadar özen gösterilirse gösterilsin, beraberinde kıymetli hediyeler taşıyan bu hacı kafileleri zaman zaman çöl bedevilerinin saldırısına uğrardı.

Urban adı verilen eşkıyalar ellerindeki silahlarla kafililere saldırır, hacıları öldürür ve hatta bunu kendilerine maişet kaynağı olarak görürdü. Bu soygun olaylarından biri Osmanlı'nın karışık olduğu 4. Mustafa döneminde meydana geldi. Surre alayının baskınına uğradığını duyan dönemin padişahı Sultan Mustafa, üzüntüsünden bir destan kaleme aldı. Söz konusu destanın bir kıtası şöyledir. Niyet ettik Beytullah'a gitmeye, Hacerül Esved'e yüzler sürmeye, Arafat'ta hem vakfeye durmaya, takdir her tedbiri bozar dediler. Sadece yol kesmek, kervan soymak değil, zaman zaman hac yolunun kapandığı, yol kesenlerin haccı engellediği de olurdu. Bazen çöl bedevileri sebebiyle tehlike altına giren hac yolunun Vehhabiler yüzünden kapandığı dahi oldu. Nitekim Vehhabi korkusundan 1804 yılında hacılar yola çıkamazken Hac Emiri İbrahim Paşa bile hayatını Vehhabilere haraç vererek kurtarmıştı. 1807 yılında yola çıkan hac kafilesi de Vehhabiler tarafından tehdit edilince kafile Maraş müftüsü Mahmud Efendi'nin haccın sakıt olduğu fetvasına uyarak geri döndü. Bu tarihte Surre'de kabul edilmedi. İleriki dönemlerde bu mesele siyasi boyut kazandı. İstanbul'dan çıkıp Şam'da diğer hacılarla bir araya gelen hacı adaylarını ve beraberindeki hediyeleri kutsal topraklara ulaştırmakla vazifelendirilen Surre emini, eğer sağ salim Mekke'ye varırsa yanında getirdiği Nami-i Hümayun'u merasimle Mekke emirine takdim ederdi. Mekke emiri de Nami'yi öpüp başına koyar ve şehre 4 saat mesafedeki Mina mevkisinde

0: geldiğinde padişahın mektubunu halka ilan eder, okuturdu. Bunun ardından İstanbul'dan giden hediyeler Mekke emiri, Surre emini, Mekke kadısı, Şeyhülharem nezaretinde sahiplerine dağıtılırdı. Vefat ya da başka sebeplerden dolayı teslim edilemeyen hediyeler tekrar Surre eminine teslim edilerek İstanbul'a geri gönderilirdi. Haç kafilesi Mevlid kandilinde yani Rebiyül Evvel ayının 12'sinde İstanbul'a geri dönmüş olurdu. Sultanahmet Camii'nde eda edilen Mevlid merasiminde padişah ve devletin ileri gelenlerine Mekke'den gönderilen hurma ikram edilir, haccın sağ salim gerçekleştiğine dair gönderilen berat okunurdu. Hacı evlerinde ise hacı tehniyeleri haftalar hatta aylar boyu devam ederdi. Aralarda kesintiye uğrasa da haç kafilesiyle Surre gönderilmesi geleneği 1915-1916 yılına kadar devam ettirildi. Hatta Osmanlı Devleti Mekke emirinin isyan etmesine karşın 1916 yılında güç şartlar altında Medine'ye hediyeler gönderdi. Bunu takip eden 1917-1918 yıllarında ancak Şam'a kadar ulaşabilen hediyeler 1919'dan sonra yollanmaz olmuştu. 1919-1920 yıllarında Sultan Vahdettin tarafından Haremeyn fukarasına sadaka dağıtıldı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun. Büyük işlerin arkasındaki güç. McDorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. McDorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 779.95, 5 kilogram söke un 129.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük...

0: Günlük dev indirim devam ediyor. Arzum T-Blend çay makinesi 1499, Cooker kulplu çelik termos 599.95, salkım domates 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Padişahlık sıfatını taşımamakla birlikte Osmanlı hanedanından gelen ve son halife olan Abdülmecid Efendi 1923-1924 yıllarında bu geleneğe resmen son vermek zorunda kaldı. Tanım olarak Osmanlı padişahlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn ahalisine, zahitlere, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayanlara gönderdikleri para ve değerli eşyalara surre, bunları götüren topluluğa da surre alayı denilirdi. Bilinen ilk surre alayları Abbasiler devrinde gönderildi. Eyyubiler ve Memluklar bu güzel adeti devam ettirdiler. Her şeyin en güzelini Haremeyn'e layık gören Osmanlılar da, diğer İslam ülkeleri gibi, hatta onlardan çok daha fazla özenerek, surre alaylarının en güzellerine gönderler. Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk surre alayı, Yıldırım Bayezid Han tarafından Edirne'den gönderildi. İkinci kuruluş olarak bredilen dönemde, surre görevi önceki döneme göre devam etmiş, ikinci kez kurulan devlete göre yeniden başlamıştır. Gönderilen ilk hediyeler arasında 80 bin altın para da vardı. Bu miktar, Çelebi Sultan Mehmet Han, Sultan II. Murat Han ve Fatih Sultan Mehmet Han zamanında artarak devam etti. Surre alayları, Yavuz Sultan Selim Han'ın Müslümanların halifesi olmasından sonra daha da sistemleştirildi. Bu hizmet, devletin yıkılışına kadar en zor şartlarda bile devam ettirildi. Surre-i Hümayun, Haremeyn Efkaf Nazırı olan Darü's-Saade ağalarının sorumluluğu altında hazırlanırdı. Gönderilecek para ve eşyaların listesini gösteren Surre-i Hümayun defterlerini Darü's-Saade ağasının yazıcısı ve Haremeyn müfettişi mühürlerdi. Daha sonra defterdar tarafından imzalanan defterlere nişancı Tuğra çekerdi. Bundan sonra padişahın Mekke emirine hitaben yazdırdığı Name-i Hümayun, Kızlar Ağası tarafından Surre eminine teslim edilirdi. Bu esnada Kur'an-ı Kerim ve naatler okunur, kurbanlar kesilir, buhurdanlar yakılır, tekbir getirilir, dualar edilirdi. Recep ayının 12'sinde Üsküdar'a geçirilen Surre alayı, halkın coşkun sevgi gösterileri arasında yeni hediye katarları ve hacı adaylarının da iştirakiyle Haremeyn'e doğru yoluna devam ederdi. Yol üzerinde bulunan Beylerbeyi ve Sancakbeyleri, Surre'nin emniyetini temin etmekle mükellefti. Surre alayı Haremeyn'e doğru ilerlerken, geçtiği yerlerde ihtişamlı merasimler yapılır, Surre hediyeleri yüklü yeni katarlarla birlikte hacı adayları da kervana katılırdı. Surre-i Hümayun'la gönderilen paralar, Haremeyn'in masraflarına sarf edilirdi. Surre-i Hümayun'da paralar dışında gönderilen ve nadir bulunan kıymetli halılar, seccadeler, avizeler, şamdanlar, el yazması mushaf-ı şerifler, levhalar, örtüler, gümüş perde halkaları, okkalarla buhurlar, elbiseler, Mekke emirine mahsus sırmalı ve işlemeli kaftan, cevherli kılıç, inci tesbih bulunurdu. Ayrıca pek çok kıymetli hediye de Mekke ve Medine'deki mübarek makamda seyyidlere, şeriflere, fakirlere ve zahitlere gönderilirdi. Gönderilen hediyeyi alanlar, kendilerine göre keselere zemzem, hurma gibi hediyeler koyarak surreyle geri gönderir, hürmetin nişanı olan hediyelere hürmetle mukabele ederlerdi.

Bu arada bir dönem Kahire'den gönderilen Surre alayında yer alan yeni Kabe örtüsü merasimle eskisiyle değiştirilirdi. Mekke emiri eski Kabe örtüsünü İstanbul'a gönderirdi.

Kabe örtülerinden İstanbul'da pek çok camide bulunmaktadır. Bir başka tabirle Surre alayı, Kabe-i Muazzama'nın bakımı, her yıl eksiklerin gözden geçirilerek tamir ve inşası, Müslümanların hac farizasını yerine getirmeleri için güzergahın ve Kabe'nin hazırlanması ve asıl önemlisi iktisadi kaynakları az olan bölgenin geçimini sağlayacak bütçenin taşındığı hac kervanıdır. Bu taşınan paraya surre denilir. Aslında her hükümdar ve devletin böyle bir hediye veya bu bütçeyi ayırma ve yollama görevi vardır. Surre tertibi onların hakkıdır. Emeviler ve bilhassa Abbasiler surre alayları tertip ederdi. Kaynaklarımızın belirttiği üzere surre alayını gönderen ilk Osmanlı hükümdarı ise Yıldırım Bayezid Han'dı. Osmanlı padişahları tekrarlanan bir hükmün aksine Yavuz Sultan Selim Han'dan önce de hilafet unvanını taşırlardı. Şüphesiz bu unvanı Fatih Sultan Mehmet Han da Sultan Bayezid Han da birçok yerde kullanmıştır. Yanı sıra bu unvanı resmen alan Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da bu unvanı 19. yüzyıldaki padişahlar kadar sık kullandıkları bilinir. Osmanlı hükümdarlarının asıl önem verdikleri makam ve unvan Mekke ve Medine'nin yani Haremeyn-i Şerife'nin hakimiyetidir. Ve doğrusu İslam'ın bu iki mukaddes beldesinin hakimiyeti deyimi herkesin bildiği gibi Yavuz Sultan Selim Han tarafından Mısır'ın fethinden sonraki ilk hutbede Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn olarak düzeltilmiştir. Neticede Osmanlı hükümdarlarının her şeyden çok önem verdikleri makam ve unvan olan Haremeyn-i Şerifeyn'in hakimiyeti, pratikte Haremeyn-i Şerifeyn'in sadık hizmetkarı olmaktır. Ayrıca bazı tarihçilere göre bu makamlar Osmanlı hükümdarları için doğudan batıya bütün İslam dünyasının üzerinde ideolojik bir üstünlük ve dini olmasa da psikolojik önderlik kurmak için çok önemliydi. Büyük devlet için hac yollarının emniyeti, sağlık hizmetlerinin görülmesi, su, konaklama ve beslenme noktalarının tamiri çok önemliydi. 16. asrın başından itibaren Osmanlı Devleti bu ağır görev için Şam Beylerbeyini hac emiri olarak görevlendirmişti. Ve bu vazife hac emiri tarafından 4 asır boyunca büyük bir başarıyla yürütülmüştü.

4 asrın içinde hac ziyaretini yapan Müslümanların sayısı 10 binlerden 100 binlere ulaştı. Hatta 19. asırda uzak ülkelerden gelen hacılarla salgın hastalık tehlikesi ortaya çıkmıştı ve bu tehlike etkin bir karantina teşkilatıyla önlenmişti. Surre alayı ihtişamlı törenlerle uğurlandığı gibi aynı ihtişamla da karşılanırdı. Özellikle Kahire mahmilini, yani Kahire'den giden Kabe örtüsünü taşıyan Surre alayıyla İstanbul'dan giden ve Şam üzerinden geçtiği için Şam mahmili ismini alan Surre alayını, Haremeyn halkı ve eşrafı Mekke'nin dışında büyük törenle karşılardı. Zira Mekke'nin fethinden itibaren Kabe'nin bir libasla örtülmesi adetti. Bu sebeple Emeviler ve Abbasiler her yıl Kabe örtüsü gönderirdi. Bu mahmilin Osmanlılar tarafından Surre alayıyla gönderilmesi ise muhteşem bir kervan ve tören hazırlanmasına vesile olurdu. Kanuni Sultan Süleyman Han her yıl dokunan Kabe örtüsü için 7 köyün gelirine vakfetmişti. Haremeyn'deki herhangi bir tamirat pahalıya mal oluyordu. Devletin bir ucundan Haremeyn'e usta, kalfa ve işçi sevk edilmesi de masrafları katlıyordu. Osmanlı tarihçisi Surayya Frauki'nin deyişiyle bazı zamanlarda önemli bir iskelenin yıllık gümrük geliri tek bir duvarın çekilmesi için tahsis edilebiliyordu. Her halükarda özel olan Surre alayı, Osmanlı saray ressamı olarak da bilinen İtalyan ressam Fausto Zonaro gibi sanatçıların bazı eserlerine de ilham olmuştu. Surre alayı İstanbul'dan büyük törenle yola çıkardı. Hiç şüphesiz daha başında Orta Asya, Afganistan, Volga boyu, Kırım, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen binlerce hacı

büyük şehirlerde konaklayıp ziyaretlerini yaptıktan sonra Surre alayı ile yola çıkardı ve bu alay bir çığ gibi büyüyerek Şam'a ulaşırdı. Yolculuğun başlangıcından itibaren Surre alayına itinayla oluşturulmuş muhafız birlikleri refakat ederdi. Topkapı Sarayı'ndan yola çıkıp Mekke'ye ulaşan Surre, Tanzimat döneminden sonra Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı'ndan yola çıkmıştı. II. Abdülhamid Han tarafından yapılan Hicaz Demiryolu tamamlandıktan sonra bu yol kullanılmış ve Surre alayının hızını artırmıştı. Yolculuğu kolaylaştıran bu hayırlı vesileyle dünyanın her yerinden hacılar önce Şam'a sonra Haremeyn'e akın etti. Surre alayı söz konusu olunca 1918'de Osmanlı'nın yenilgiyi kabul ettiği mütareke imzalandıktan sonra dahi silahını bırakmayan ve Medine'yi İngiliz ve Arap aşiretlerin saldırısına karşı savunan Medine müdafiği Fahrettin Paşa ve kuvvetlerine de rahmet ve minnetle anmak gerekir. Fahrettin Paşa ve kuvvetlerinin Medine'den getirdikleri mukaddes eşyalar, emanetlerin kaydedildiği defterler ve Surre eminlerinin tuttuğu seyahatnameler, daha evvel Surre alayıyla getirilen emanetler de bunlara eklenerek Topkapı Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

Fahrettin Paşa'nın ve silah arkadaşları olan muhterem şühedanın müdafaa sırasında büyük güçlük ve maharetle payitahta naklettiği emanetler içinde Topkapı Müzesi'nde sergilenen önemli bir belgede bulunur. Bu belge, Arafat bölgesi ahali ve eşrafının Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından getirtilen su yolu üzerine kaleme aldıkları duygulu bir teşekkürnamedir. 8 metre boyundaki bu teşekkürnamede bölgenin resimleri de çizilmiştir. Cihan devleti olan Osmanlı'da hac yollarının ve mukaddes makamların sadece hadimi olmak her şeyden önemliydi ve Surre alayı da uzun devlet hayatının kıymetli bir detayını aksettiren adetlerdendi. Bütün Müslümanlara miras kalan kutsal emanetlerin korunması şartı da Surre alayı gibi ne bir boş sözdür ne de boş bir hükümdür. Çarpıcı, tarihi bir hakikattir. 16. asrın başından beri Osmanlı Devleti bu görevi, yani hac yollarının güvenliği, sağlık hizmetleri, su ve konaklama tesislerinin tamir ve inşası yoluyla her yıl artan hac kafilelerini ağırlamayı büyük örgütleme kabiliyetiyle başarılı bir biçimde yerine getirmiştir. Bunun için önemli meblağlar ödenmiş, tamirat ve inşaat için işçi, usta ve hatta malzeme nakledilmiştir. Gün gelip o kıymetli topraklar işgal edildiğinde Müslüman Osmanlı tarafından herhangi bir karışıklık ya da korkuya mahal vermeden can bahasına kutsal emanetler korunmuş ve güvenli bir merkez olan İstanbul'a taşınmıştır. Mevzumuz dahilinde para kesisi olarak geçen Surre, Mekke'ye, Medine'ye ve bu şehirlerin yöneticilerine, ahalisine kırmızı meşin torbalar içinde gönderilen para ve hediyelerdir. İstanbul'dan Hicaz'a, Topkapı Sarayı'ndan Mekke'ye 529 yıl boyunca gidip gelen Surre alayında bu köklü geleneğin önemli bir detayı olan Surre devesiyle taşınan hediyeler içinde Surre kesesi, Surre defterleri, el yazması Kur'an-ı Kerimler, Mescid-i Nebevi'ye giden kıymetli hediyeler, Haremeyn'den gelenler içinde ise Kabe anahtarları, Mekke ve Medine resimleri, Kabe kuşağı, Zemzem sürahileri, kurban bıçağı, beratlar, Kabe çinileri, Hacerül Esved mahfazası, Mekkelilerin Kanuni'ye gönderdikleri teşekkürname, hac vekaletnamesi gibi belge ve hediyeler bulunur.

Surre alayının önünden giden Surre devesinin önemi, seferlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşyalarının yüklendiği devenin hatırasını yaşatan bir detay olmasındandır. Surre devesinin taşıdığı kıymetli örtülerle bezenmiş, Mahmili Şerif'te

ise o yıl değiştirilecek yeni Kabe örtüsü bulunurdu. Mahmil yani Kabe'nin örtüsünün bulunduğu bohça, alayın en belirgin nişanesiydi. Dört bir yanı sancaklarla çevrili kervana, kutsal beldelere gönderilecek hediyeler ve paralar, meşin çantalara konulup yüklenirdi. Bu hediyelerin içinde devletin gönderdiklerinin yanı sıra ileri gelenlerin hediyeleri de yer alırdı. Para ve hediyelerin kimden alındığıyla Hicaz'da kime gideceği detaylı bir şekilde kaydedilirdi. Yıllarca Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyelerin bir kısmı Hicaz Osmanlı'nın elinden çıktıktan sonra savaşta yağmalanmasın, bu kıymetli eşyalar İngilizlerin eline geçmesin diye fetva alarak ve onları Ravza-i Mutahhara'da bir deftere kaydettirerek Fahrettin Paşa tarafından İstanbul'a Topkapı Sarayı'na gönderilmiştir ki paşanın zimmet defteri ve Sure Emini'nin tuttuğu seyahatnameler Sure geleneğini bütün ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Ayrıca çoğu arşiv belgelerinde 115 Sure Emini'nin ismi verilmiştir. Resmi kayıtlara göre tarifi pek mümkün olmayan bu Sure alayları Osmanlı'da ilk kez Edirne'den 1389 yılında gönderilmiş ve Yıldırım Bayezid ile başlatılmış, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman dönemleriyle de devam ettirilmiştir. Burada Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman'ın birbirlerinden ayrılmalarının iki sebebi vardır. Birincisi, önceleri düzensiz ve güzel bir adet niteliğinde olan Surre'nin, Yavuz Sultan Selim Han'la birlikte her yıl gönderilmesiyle süreklilik ve resmiyet kazanması. İkincisi, Kanuni devrinde zirveye çıkmasıdır. Yine tarihi kayıtlara göre 1917'de gönderilen son Surre ile de sona ermiştir. Ancak 1917 yılı Surresi savaş sebebiyle yoldan dönmek zorunda kalmıştır. 529 yıl boyunca resmen ve kesintisiz gönderilen Surre, ilk önce manevi haz ve kutsal beldelere olan saygıyı pekiştirmek amacına yönelirken, daha sonra resmi ve siyasi görevler arasına girmiştir. Tek başına bu durum dahi Osmanlı'yı anlatmak için fırsattır. Yanı sıra bazı kasıtlı şüphelere ve Osmanlı Devleti'nin sömürgeci olup olmadığına verilecek en iyi cevaptır. Zira Surre geleneği, Osmanlı Devleti'nin sömürgecilik ve koloniciliğe karşı durduğunu açıkça göstermektedir. Devamında Osmanlı, büyük bir devlet olmakla beraber hiçbir zaman emperyalist olmamıştır. İşgal fikriyle değil, fetih fikriyle hareket etmiştir ve gittiği yerleri sömürmeyi değil, kalkındırmayı düşünmüştür. Osmanlı, kendisine bağlı halklara adalet ve düzen götürmüştür. Çünkü İslam hükümdarları Allah'a karşı sorumludurlar. Halka sulh, sükun ve adalet götürmeyi de Allah'ın emri kabul etmişlerdir. Kısaca tekrar etmek gerekirse, tarihler Recep ayının 12'sini gösterince, şehri İstanbul'un cümle halkında tatlı bir telaş başlardı. Tellallar dört bir yana dağılıp, kafilenin haremeyne yola çıkacağını ilan eder, dillere muhteşem bir alay, sarayın avlusunda padişahı beklerdi. Görkemli bir törenle uğurlanmaya hazır binlerce hacı adayı, yola çıkmanın sabırsızlığını yaşar ve desturu aldıktan sonra haremeyne doğru uzun bir yolculuk başlardı. Beşiktaş'ta toplanan kalabalığın dilinden dualar yükselir, kutsal toprakların ilk adamı olan Üsküdar'a geçmek için çektiriler beklenirdi. Büyük bir kalabalık tarafından iskelede karşılanan alay, gözyaşlarıyla getirilen tekbirler ve dualar eşliğinde ayrılık çeşmesine kadar uğurlanır. İznik, Konya, Şam derken Medine'ye, ardından da Mekke'ye ulaşılırdı. Bizler de bu vesileyle dileyelim ki seyahatlerin en hayırlısı olan hac yolculuğu her dileyene tekrar tekrar nasip olsun. Amin.

0: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 649.95, 4 litre Bingo giysi şampuan 179.95, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

İyi günler sevgili Semerkant Radyo dinleyicileri. Bu hafta sizlere burun tıkanıklıklarından bahsedeceğiz. Şimdi burun tıkanıklıklarına geçmeden önce burunun görevlerinden bahsedelim. Burun ne işe yarıyor? Bu görevler aksaklığı uğradığı zaman

ne gibi hastalıklar çıkar? Kabaca en çok görülen hastalıklar olarak başlıklar halinde bahsedip daha sonra tıkanıklıklarına detaylı olarak girelim. Önce burun ne işe yarar ondan başlayalım. Burunun görevleri biliyorsunuz en başta koku alma görevi gelir. Burun koku almaya yarayan tek organımızdır. Eğer koku almada bir bozukluk olduğunda eğer erken tedavi edilmezse bu ilerleyerek daha tedavi edilemez bir hale gelir. Bir kısmı ilaçla bir kısmı ameliyatla tedavi ediliyor. Ameliyatlar da yine kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Bir kısmı burun ameliyatları, bir kısmı da beyin ameliyatları. Neden beyin? Burunla beynin ne alakası var diye sorabilirsiniz. Beyin hastalıklarında ki bunların başında tümörler geliyor. Damar tıkanıklıklarından tutun da bir sürü beyin hastalıklarında belirti olarak koku alma bozukluğu. Hatta buruna pis koku gelme gibi hastalıklar olabiliyor. Bunların da tek belirtisi maalesef pis kokunun olması. O yüzden eğer buruna pis koku geliyorsa bunu hiç ihmal etmeden derhal bir hekime gitmemiz lazım. Kulak burun boğaz hekimi burun içerisini muayene eder. Eğer bir onunla ilgili bir iltihabi durum varsa iltihap ilaçları verir. Tıkanıklığa bağlı bir sebepten oluşuyorsa tıkanıklığı açmak için gerekli ameliyatı yapar. Yok içerilerde pırıl pırıl hiçbir şey görmüyorsa o zaman beyin hastalıklarını araştırmak üzere nöroloji dediğimiz asabiye mütehassısına gönderir. O ileri tetkikleri yaparak merkezden yani burun sinirine ileten ana kaynaktan beyinden kaynaklanan bir hastalık var mı yok mu onu araştırır. Demek ki koku alma çok önemli bir belirti. Eğer koku almada bozukluk olduğu zaman hiç ihmal etmeden direkt hekime müracaat ediyoruz. Gelelim burun görevlerinden diğerine. Nefes alma. Aslında en önemli görevi nefes almadır. Ama maalesef halkımız arasında yanlış bir alışkanlık var. Nefesi burundan değil de ağızdan alıyoruz. Çünkü ağızdan almak daha kolay. Niye kolay? Burnun deliklerini kıyaslayın. İki tane küçük delikten geçen hava miktarıyla ağızdan geçen hava miktarı bir olmadığı için insanlar genellikle daha kolay yolu seçiyor. Yani bol bol hava girsin diye hep ağızdan nefes alınıyor. Halbuki bu çok yanlış bir uygulama. Çünkü bize nefes almak için Allah burun vermiş. Niye burun vermiş? Bu burun nefes alırken aynı zamanda havadan geçen toz partiküllerini tutuyor. O burun içerisindeki kıllar gelen toz partiküllerini tutarak bu sümük dediğimiz kabuklanmalara yol açar. Ondan da önemlisi havayı ısıtır. Özellikle kışın o soğuk havaların akciğerlere yani solunum organlarına giderken ısınmasını sağlar. Yani soğuk havayı ısıtır. Adeta burun içerisinde bir kalorifer sistemi vardır. Biz buna konka diyoruz. Her iki burun deliğinde alt, orta, üst denilen 3 sıra halinde kalorifer petek dilimleri vardır. Benzetmek gibi olursa o petek dilimleri kan dolaşımıyla ısınırlar. Yani kanın sıcaklığı onları ısıtır. Dolayısıyla dışarıdan gelen soğuk hava bu peteklerden geçtiği için akciğere ısınmış olarak geçer. Halbuki ağızdan aldığımızda bu petek sistemini kullanmamış oluyoruz. Yani soğuk hava direkt soluk borusundan akciğerlere gidiyor. Bu da akciğer rahatsızlıklarına sebebiyet verebiliyor. Demek ki nefes alırken havayı ısıtması için burunu kullanmamız şart. Yani bu ağızdan nefes alma alışkanlığını terk etmemiz gerekiyor. Havayı ısıtması için. Bir başka görevi de ısıtmanın yanı sıra bu kalorifer dediğimiz petek sistemleri nemlendiriyor. Yani havadaki kuruluğu alıyor. Hava nemlendiği takdirde oksijen alışverişi çok daha kolay oluyor. Akciğerler gibi yumuşak dokulara kuru, sert hava değil de sıcak, nemli, yumuşak hava gitmiş oluyor. Bu da solunum esnasında oksijen alışverişini kolaylaştırıcı en önemli faktörlerden biri. Demek ki nefes alırken hem ısıtıyor hem de nemlendiriyor. Yani bu iki önemli bir fonksiyonu var nefes alma esnasında.
O yüzden nefesi ağızdan

değil, burundan alacağız. Tabii ki burun tıkalı olursa ağızdan alma zorunda kalıyoruz. İşte o yüzden bahsedeceğiz burun tıkanıklıklarını. Hemen doktora gidip burunu tıkalı halden çıkarıp açık hale getirmemiz gerekiyor. Gelelim biz gene burunun görevlerine. Diğer bir görevi kulağımızı havalandırıyor. Nasıl oluyor bu? Östaki borusu dediğimiz orta kulağı, yani kulağımızın üç tane bölümü var. Dış kulak, orta kulak, iç kulak. Orta kulak da bizim kemikçikler dediğimiz örs, özengi, çekiç denilen küçük kemikçikler. İşitmeyi sağlayan kemikçikler ve bunların olduğu odada da, odacıkta da orta kulak diyoruz. Bunun havalanmasını sağlamak için genizle, yani burunun arkasındaki geniz denilen kısımla orta kulak arasında bir boru gibi bir sistem var. Biz buna östaki borusu diyoruz. Bir kanal var. O kanal açık olursa aynı zamanda kulağımızın da havalanmasını sağlıyor. Eğer bu kanal tıkalı olursa, yani yeterli hava sirkülasyonu olmazsa, buna bağlı olarak işitme kayıpları gelişiyor. Bu çocuklarda çok kısa olduğu için bu yol çocuklarda daha sık görülen serozotit dediğimiz kulaklarda sıvı birikmesine yol açan, işitmeyi engelleyen bir sonuca yol açıyor. Bunu da en çok öğretmenler fark ediyor veya dikkatli anne baba fark ediyor. Ya bu çocuk hafif söylediklerimizi duymuyor diyor. Ya da ben anlattığımı anlamadığını anlıyorum. Biraz daha tekrar edince, biraz daha yüksek sesle konuşunca duyuyor. Hakikaten öyledir. Bu östaki borusunun tıkanıklığında konuşurken sesleri, özellikle hafif tonajlı sesleri alamazlar. Tıkalı olduğu için, orta kulak iyi havalanamadığı için orta kulakta bazen sıvı birikintisi oluyor. Bunların bir kısmı da enfeksiyon sonrası, özellikle orta kulak enfeksiyonlarından sonra iltihabın irin kısmı gidiyor, yapışkan bir su kısmı kalıyor. Müköz bir sıvı diyoruz biz buna. O sıvı normalde bu östaki borusundan atması gerekirken tıkanıklıklarda atamadığı için içeride birikiyor. Biriktiği için de ses iletişimini engelliyor. Yani bu hafif seslerin duyulmamasına yol açıyor. Bu gibi durumda da biz hemen bu gibi şeylerde, tıkanıklıklarda, burun tıkanıklığını aştıktan başka kulak zarına tüp koyarak, bu geçici bir tüp, kalıcı değil, vücut işi bitince kendiliğinden dışarıya atıyor, kulağın havalanmasını sağlıyoruz. Öyle başarılı bir durum ki duymayan çocuk ameliyattan çıktıktan sonra yaşasın duyuyorum demeye başlıyor. O yüzden bu gibi durumlarda ihmal etmemek lazım. Çünkü bu çocuklarda sık görüldüğü için çocukların başarısını etkileyen bir durumdur. Öğretmenin de fark etmediği durumlarda da ailenin dikkatli olması lazım. Çünkü çocuk duyamadığı için öğrenemez, öğrenemediği için de başarısız kalır. Halbuki çocuğu işitir hale getirirsek bunun öğrenmesine yardımcı olmuş oluruz. Bu gibi öğrencileri biz, bazı aileler ne hikmetse ameliyatı kabul etmiyorlar. Bari öğretmeniyle konuşun da önde otursun. Önde otursun ki öğretmenin her dediğini duyabilsin gibi tavsiyelerde bulunuyoruz. İlk başlangıç durumlarda bazen ilaçlara cevap verebiliyor. İlaçlara cevap veren bu serozotit şeylerinde bir 6 aylık gibi bir tedavi periyodumuz var. Bekleriz. İlaçla düzelirse tabii ki ameliyat etmeye gerek yok. Ama ilacın cevap vermediği durumlarda muhakkak ameliyat etmek gerekir. O yüzden çocuklarımıza dikkatli olmamız lazım. Gelelim burunun diğer görevlerine. Ne dedik? Koku alma, nefes alma, kulağın havalanmasını sağlamak. Bir de dördüncü bir başka görevi var. Bu da sesin rezonansını sağlıyor. Kişinin ses karakteriyle ilgilidir. Burnu tıkalı olanlar bilirsiniz, hım hım konuşurlar. Yani konuştukları, hatta bazı kelimeler anlaşılmaz bile. O yüzden kişinin ses karakterini değiştiren önemli bir özelliği vardır. Yine aynı mekanizma geçerlidir. Havalanmayla alakalıdır. Burun havalanması bozulduğu takdirde, yani burun tıkanıklığı olduğu durumlarda sesin kalitesi de değişecektir. Dolayısıyla ameliyat sonrası bu tıkanıklık ortadan kalktığı durumlarda sesi normal haline gelecektir. Burun görevlerini böylece bahsettikten sonra gelelim

0: Burun tıkanıklıklarına, burun tıkanıklıkları sebeplerine göre ayrılıyor. Tıkanıklık yapan nedenler yaş grubuna göre ayrılıyor. Bu sınıflamayı yaptıktan sonra da tedavi kısmına geçeriz. Önce yaş grubunu ele alalım. Çocuklar ve erişkinler diye iki gruba ayırabiliriz. Çocuklarda en sık görülen burun tıkanıklığı nedeni geniz eti dediğimiz durumdur. Bu geniz eti burnun arkasında boğazın üst kısmında olan geniz kısmındaki oluşan et büyümesidir. Normalde her çocukta geniz eti olur. Yani normaldir. Fakat bu büyüdüğü takdirde, yani hacim olarak genişlediği takdirde yolu kapatıyorsa, o zaman çocukta solunum sıkıntısına yol açar. Eğer bu sıkıntı tedavi edilmez, uzun süre devam ederse çocuk hep ağzı açık yaşadığı ve ağzı açık uyuduğu için dişlek bir çene yapısı olur. Vücudun çene kısmı bozuk olur. Yani ön dişler önde, arka dişler arkada olan dişlek dediğimiz bir tip. Özellikle üst damak öne doğru ilerleyen bir tip gelişiyor. Buna biz adenoid yüz diyoruz. Yani böyle ağzı açıklarda çok görülen tipik bir özelliktir. Hatta muayeneye gelen çocuklarda ilk baktığımızda hemen bu çocuğun burnu tıkalı diye teşhis koyabilecek kadar bariz bir görüntüsü vardır. Çünkü çocuk hep ağzı açık gezer. Ağzı açık olduğu için hele hele uzun sürerse bu durum çene yapısını bozuyor. O yüzden çok ihmal etmemek lazım. Genelde hep yaş sorarlar. Hangi yaşlar olsun? Yani 3 yaş ve üzeri bu ameliyat için uygun yaşlardır. Ama çok çok tıkalıysa 2 yaşa kadar bile indirilmiş vakalar var. Ama en ideali 4-5 yaşlarında yapılan ameliyatlardır. 5 yaş ve üstü diyelim daha doğrusu. Genellikle 3 yaşta yapılan ameliyatlarda eğer soğuk algınlığı, üşütme tekrarlamalar olursa eğer ileride yeniden geniz etinde büyüme olabiliyor. O yüzden aileyi bilinçlendirmek lazım. Bak biz bunu 5-6 yaşında değil de 3 yaşında ameliyata alıyoruz rahatlaması için. Eğer soğuk algınlığı devam ederse, buna iyi bakım, iyi kontrol olmazsa, özellikle kreşte yaşayan çocuklarda bu çok görülüyor. Yakın temas yoluyla tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları geniz etinin tekrar büyümesine yol açabiliyor. O yüzden ileriki yaşlarda, yani 3 yaşında ameliyat olan bir çocuk 7-8 yaşlarında tekrar ameliyat olabilir. Olur demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Olabilir, öyle bir ihtimal vardır. O yüzden aileyi bilinçlendirmek, bilgilendirmek gerekir. Demek ki çocuklarda en sık görülen bu geniz eti ağzın açık uyumasına, horlamasına neden olur. Ameliyat sonrası bu tıkanıklık kalktığı için çocuk rahat rahat uyumaya başlar. O yüzden çocuk için elzem olan, rahatlatan çok önemli ameliyatlardan biridir. Tıkalı olduğu durumlarda ihmal etmemek gerekir. Dediğim gibi bazen geniz etini varlığı yolu kapatacak kadar büyük değilse, hafif bir geniz eti ise biz onu ameliyata almıyoruz. Bu tür durumlarda eğer çocuk iyi korunursa, tekrarlayan enfeksiyonlar olmazsa, bir de tuzlu suyla yıkama olursa çok iyi geliyor. Tuzlu sudan bahsi açılmışken bizim üst solunum yolu enfeksiyonlarda tuzlu suyun çok faydası var. Onunla yıkamış olmak, yani avuca su doldurup burun ve genize kadar tuzu çekmenin çok çok faydaları var. Tabii çocuklar bu hareketi yapamayacağı için normalde şişelere konup paketlenmiş şekilde deniz suyu halinde eczanelerde satılıyor. Tabii bu ilaç olmadığı için parayla almak lazım. Sosyal Güvenlik Kurumu bunun ödemesini yapmıyor. Ya da deniz suyundan bidonlarla getirtip bol bol yıkama yapılabilir. Ama çocuklarda bu yıkama, o püskürtmeli sistem olmadığı zaman damlalıklarla buruna damlatma şeklinde olabilir. Ya da havalar ısınmışken temiz bir yerde, yani kanalizasyon akmadığı temiz bir yerde çocuk denize sokulup genizine, burnuna su kaçması temin edilebilir. Evet, bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne

0: mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Çağrı Market'te 21-24 Mayıs'ta geçerli 4 günlük dev indirim devam ediyor. Piliç baget 79.95, 1 litre bizim ayçiçek yağı 79.95, şeftali 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: İyi günler sevgili Semerkant Radyo dinleyicileri. Bu haftaki konumuz bu burun tıkanıklıkları. Radyosunu ilk açan dinleyicilerimiz için bir hatırlatma yapalım. Burnun görevleri başlık altında söylersek 1- nefes alma, 2- koku, 3- kulağı havalandırma, 4- sesin rezonansını sağlamak, ses kalitesini ayarlamak demiştik. Bunun burunun tıkanıklıklarını erişkinler ve çocuklar diye ikiye ayırdık. Çocuklardaki görülen tıkanıklıklardan birincisinden, yani geniz etinden bahsettik. Geniz eti olan çocuklardaki belirtileri ve ileriki dönem açtığı sonuçlardan bahsettik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Geniz eti çok tıkalı olan çocuklarda, hatta bazılarında bademcik iriliği de buna eşlik edebiliyor. Bir kısmında, hepsinde değil de çocuklarda geceleri altını ıslatma sorunu çıkabiliyor. Bunlarda da tıkanıklık ortadan kalktıktan sonra çocuk artık altını ıslatmamaya başlıyor. Böyle bir belirtisi de var. Bunu da hatırlatmış olalım. Çocuklarda burun tıkanıklığına yol açan bir başka neden de iltihabi durumlar. Biz buna pürülen rinit diyoruz. Önce üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlar. Yani burunun bir akıntısı olur. Bu sulu akıntıdır. Daha sonra koyu kıvamlı olur. Halk arasında sümük diye, solu sümük diye bahsedilen durum budur. Eğer bu uzun süre devam ederse sinüzite çevirir. Çocuk sinüzitlerinde ilaçça cevabı çok iyidir. Safhasına göre ilaç tedavisi var. İlaca cevap verdiği takdirde, yani iltihap kurutulduğu takdirde burundan hava geçme tekrar başlayacağı için rahat nefes almaya başlar. O yüzden bunlar geçici, tedaviyle düzelen durumlardır. Bir de çocuklarda, özellikle yaramaz çocuklarda çok sık görülen bir durum var. Yabancı cisim tıkanıklığıdır. Çocuk özellikle boncuk, leblebi gibi küçük şeyleri alıp burnunun deliğinden içeri sokar. Bunu da ailesine haber vermediği için kimsenin haberi olmaz. Genelde bilinçli olmadığı için de ailesine de söyleyemez. Bu ileriki vadede tek taraflı burun akıntısı. Hatta bir sonraki dönemde de pis kokuya neden olur. O koku nedeniyle hekime getirirler. Hekim bazen o iltihaplı akıntıdan arkadaki o yabancı cismi göremez. Önce bir antibiyotik tedavisi verilir. İltihap geçtikten sonra, yani içeride pırıl pırıl olunca, arkadaki yabancı cisim, işte ne koyduysa, boncuk, nohut, leblebi, ne bulursa çocuklar, fasulye içine koyuyorlar. O çıkarılınca bütün sıkıntı geçiyor. Demek ki çocuklar yabancı cisimi kulağa, buruna sokmaya meraklılar. Bunlarda da yine aynı şekilde burun tıkanıklığına neden olabiliyor. Yine bazı çocuklarda alerjik durum olabiliyor. Alerjiye bağlı burnun kendi normal etleri, yani o kalorifer dediğimiz sistemde şişmeler olabiliyor. Alerjik hapşırmalar, akıntılar olabiliyor. Bunlarda da alerji tedavisi verilirse çocukta rahatlama oluyor. Bunların tedavisi ilaçtır.

Ameliyat değil, ilaç, alerji ilacı. Hatta bir kısmında alerji testleri yapılıp neye karşı alerjisi varsa, özellikle bir iki maddeye karşı alerjisi olanlarda da aşı tedavisi yapılabiliyor. Aşı tedavisiyle başarılı bir şekilde bu alerjik durumdan kurtarılmış oluyor. Tabii buna asıl sebep olan faktör evin içindeki alerji yapan maddeleri ortadan kaldırmaktır. Bunların başında evde hayvan bakımı geliyor. Kedi, kuş gibi hayvanların varlığı, onların tüyleri bazı çocuklarda alerjiye sebep verebiliyor. Yine aynı şekilde komple halı flexli evde oturanlarda yatağını yün olup toz barındıran kişilerde alerjiye yatkınlık olabiliyor. Çiçek olanlarda özellikle yatak odasında çiçek bulundurmamak lazım. Bu gibi durumlarda çiçekler eğer çok seviliyorsa balkonda bakmak gerekiyor. Kapalı ortamda çiçek bulundurmak çok sakıncalı. Bir başka tahriş edici faktör de sigara dumanı. Ebeveynler, yani anne baba eğer sigara içiyorsa bundan çocuklar çok etkileniyorlar. Aman çocukların sağlığı için sakın ola, çocukların yanında sigara içmeyelim. Tabii en ideali sigara içmemek. Sigara içmek sağlığa zararlı deyip bu konuyu da böyle kapatalım. Gelelim çocuklarda tıkanıklığa neden olan bir başka neden. Doğuştan tıkalı olan koanal atrezi dediğimiz geniz kısmının kapalı, perdesinin açık olması gerekirken doğuştan kapalı oluyor. Ona hiç nefes alamıyorlar. Ona biz burundan bir renkli bir solüsyon damlatıyoruz. Genize akmadığını, yani aşağıdan dökülmediğini görünce ileri tetkik yapılıyor. Genizdeki tıkanıklar teşhis konduktan sonra ameliyatla açılıyor. Bunda da tedavi yöntemi ilaç değil, ameliyattır. O doğuştan olan tıkanıklık ameliyatla açıldıktan sonra rahat bir nefes almaya başlıyor. Hatta bu bazen teşhis edilemiyor. Doktora gitmediği için, herhangi bir müracaatı olmadığı için erişkinlerde dahi görülebiliyor. Normalde doğuştan olan bir hastalık. Fakat erişkin yaşa kadar o tıkalı haliyle yaşayanlar da mevcut. Gelelim erişkinlerdeki tıkanıklık sebeplerine. Çocuklardakine benzer. Yani bir iltihabi durum mesela erişkinlerde de var. O burun iltihapları, sinüzit akıntıları çocuklarda görülen şey erişkinlerde de geçerlidir. Çünkü soğuk algınlığına bağlı oluşan enfeksiyon durumudur. Enfeksiyonlarda iltihabi akıntı olduğu için burundan hava geçişini engeller. Burun boşluğunu enfeksiyon, iltihaplar doldurduğu için hava alımını engellediği için nefes almada zorluğa yol açar. Bunlarda da yine safhasına göre akut dediğimiz önce ve kronik dediğimiz müzmin durumlar var. Akut durumlarda ilaç tedavisi çok güzel sonuç veriyor. Müzmin durumlarda da yani 6 aydan uzun sürmüş durumlarda da biz bunlara müzminleşmiş diyoruz. Onların da bir kısmı ameliyatlık, bir kısmı koruyucu tedaviyle takip altına alıyoruz. Koruyucu tedavinin başında yine deniz suyu geliyor. Deniz suyunun buradaki faydasını bir kere daha vurgulamak isterim. Tuzlu sudur. Denizden bol bol bidonlarla getirip burun içerisine çekip yıkamakta fayda var, zarar yok. Yeter ki su genize kadar çekilsin. Yani burnun sadece ön kısmı değil, burnun arka kısmı dediğimiz genize kadar suyu çekmek esastır. Anadolu'da yaşayan denizden uzak kişiler için de şu tavsiye edilebilir. Bir su bardağı suya bir çay kaşığı tuz atıp karıştırılırsa o da deniz suyu oranında bir tuzlu suya sebebiyet veriyor. Bazıları çay kaşığı değil de çorba kaşığıyla atıyor. Daha kuvvetli olsun, iyi tesirli olsun diyorlar. O tuz oranı fazla olduğu için tahriş eder, zararlıdır. Sakın ola oranı değiştirmeyin. Yani fazla miktarda tuz atmayın. Her şeyi dengesinde, ayarında tutmak gerekiyor. O yüzden en güzeli bu doğal olan deniz suyudur. Yani tuzlu sudur. Tuzlu suyu eğer evde hazırlayacaksak çay bardağı değil su bardağına, yani büyük bir bardağa küçük kaşıkla, yani çay kaşığıyla bir kaşık tuz atıp şöyle iyice karıştırıyoruz. Bardaktan burnumuza çekemeyeceğimize göre avucumuza dolduruyoruz. Abdest alır gibi avucumuzdan bol bol genzimize kadar çekip burun yıkamasını sağlıyoruz. Bunun bu tür müzmin sinüzitlerde, müzmin burun akıntılarında çok faydası var. Eğer alerjik değilse, ileride alerjiden de

bahsedeceğiz. Demek ki en sık görülen nedenlerden bir tanesi enfeksiyonlar. Enfeksiyonlara hekime gidiyoruz. Tedavisinin nasıl olacağını hekim yönlendiriyor. Gelelim erişkinlerdeki bir diğer sebep. Alerji dediğimiz burun tıkanıklıkları var. Bunlar genellikle

İsmail Fakirullah Hazretleri. Anadolu'yu aydınlatan gönül erlerinden biri de soyu Hazreti Abbas'a dayanan İsmail Fakirullah Hazretleri'dir. Şeyh Hamza el-Kebir Hazretleri, Şeyh Mücahit Hazretleri, Gavsül Memduh Hazretleri, Zemzemül Hassa Hazretleri gibi yüzlerce evliyanın bulunduğu Tillo'da 1655'te Recep ayının regaib kandiline rastlayan Cuma gecesi dünyaya gelen İsmail Fakirullah Hazretleri, birçok bakımdan benzer isimler arasında özel bir yerde durur. Bunlardan ilki onun çocuk yaşlardan itibaren ciddi bir ilim tahsili görerek henüz 24 yaşındayken müderris olmasıdır. Yani o, öncelikle bir ilim ehlidir ve bu vasfını irfan hayatına geçirdikten sonra da sürdürmüş ve şer'i ilimler ve müsbet ilimlerde dünyaca ünlü meşhur ilim adamları yetiştirmiştir. Bunlardan en tanınmışı ise Erzurumlu İbrahim Hakkı'dır. İsmail Fakirullah Hazretlerinin tasavvufa intisabı 30 yaşından sonra olmuştur. O bu yolda da dikkat çeken bir isimdir. Tasavvuf müntesibi olduktan sonra kendisini bir dergaha kapatarak münzevi bir hayatı seçmemiş, hem halkın içinde olmuş hem de geçimini kendi sağlamıştır. Bunun için kendisine bir tarla satın almış, bizzat kendi elleriyle asma ağaçları dikmiş, tarla ekmiş, ekin biçmiş ve ihtiyaçlarını bu yolla karşılamıştır. İsmail Fakirullah Hazretlerini daha sonra irşad mevkiinde görmekteyiz. Üveysiye tarikatının esasları doğrultusunda her kesimden insanları irşad etmiş, hayatını hak yolundaki bu faaliyetleriyle geçirmiş, miladi 1734 senesinde ruhunu Mevlasına teslim etmiştir. İsmail Fakirullah Hazretleri yaşadığı devirde Tillo'yu bir ilim ve irfan merkezi olarak haklı bir şöhrete kavuşturmuş, ünü bu anlamda İstanbul'dan Mekke-i Mükerreme'ye, Dağıstan'dan Hindistan'a kadar bütün Osmanlı coğrafyası

0: yayılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı padişahının gerek Mekke emirinin derin ve sevgi ve saygısına muhatap olmuş, onlardan ferman ve mektuplar almış, Tillo halkı ona hürmeten vergi ve askerlikten muaf tutulmuş, idari ve maddi hediyelerle taltif edilmiştir. Kuyudaki Sultan. İsmail Fakirullah Hazretleri keramet sahibi bir veliydi. Onun bu yönüne ait menkıbeler bugün de o yörede sıklıkla anlatılmaktadır. Bunlardan en dikkat çekeni kuyu hadisesidir. İsmail Fakirullah Hazretleri 48 yaşındayken komşularından biri vefat eder. Onların evlerine taziyeye gider. Taziyede bulunduktan sonra namaz vakti izin alıp eve dönmek isterken avluda bulunan ve içinde su bulunmayan 22 metre derinliğinde bir kuyuya düşer. İsmail Fakirullah Hazretleri bu olayı şöyle anlatır.
1: Elhamdülillah. Dinimizde en mühim şey sünnet-i seniyeye riayet etmektir. Bir bardak su içmekte 6 tane sünnet vardır. 1- Oturarak içmek. 2- Sağ el ile içmek. 3- 3 yudumda içmek. 4- İçmeden evvel Bismillah demek. 5- Bitirince Elhamdülillah demek. 6- Mümkünse başı örtülü olmak. Bu kuyunun bende çok güzel bir hatırası var. Ve kalbimde hususi bir yeri vardır. Bundan senelerce evvel Allah-u Teala'nın aşkıyla kendimden geçmiş bir haldeyken duvarı mermer taşlarla örülmüş bu kuyuya düştüm. 15 metre kadar derin olduğu halde kendimi bir karış yerden düşmüş kadar hissettim. Düştüğüm an kuyudan ilahi bir nur yükseldi. Öyle ki verdiği aydınlığı birçok nurlar veremezdi. Allah-u Teala burada bana pek çok lütuf ve ihsanda bulundu. O kadar büyük nimetler ihsan olundu ki. Oradakilerin hepsi de bana ihsan edilen nimetlere hayran oldular. Layık olmadığımız halde bana muhabbet şerbetini içirdiler. Bu nimetleri bahşeden Cenab-ı Hakk'a hamd ederim. O nimet ve ihsanları çok bol olandır. Bunlar güzel. Lakin son nefes, nice evliya, nice alimler, son nefes korkusuyla yanmışlar, ah etmişler. Mühim olan elbette son nefestir. Gerisi hiçtir.

Hayatını insanlara ilim öğretmek, onlara dini İslam'ı anlatmakla geçiren İsmail Fakirullah Hazretlerinin son günlerini talebesi ve yerine bıraktığı halifesi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname isimli kitabında şöyle anlatıyor. O temiz ruh beden sarayına girip yeryüzüne indi. Kemale gelip olgunlaştı. Allahu Teala'yı tanıdı. İnsanlar tarafından da tanındı. Ezeli ihsanlara kavuşup sonsuz feyzlere menba oldu. İki cihanı da gönül aynasında görüp yalnız Rabbine döndü. Onun emirlerine sarıldı. Böylece bu dünyanın zevk ve safasına aldanmayıp hakiki alemde huzurlu olmanın yolunu tuttu. Bu dünyanın zulmetinden usanıp bir an önce ebedi aleme kavuşmayı arzuladı. Diğer canlılar gibi nöbetini savmak istiyordu. Zira pak ruhu beden mezarında mahpus gibi kalmıştı. Yaşı 80'i geçince 1734 senesinde bir hafta kadar hiç kimseyle görüşmeyip manevi alemin sırlarına ulaşıp bu alemi seyreledi. İnsanlar onu hastalıktan dolayı böyle kendinden geçmiş sandılar. Ancak cuma gecesi yatsıdan sonra o halden bu his alemine döndü. Evlat ve torunlarını yanına çağırıp ilim öğrenmelerini ve salih amellerle uğraşmalarını vasiyet eyledi. Üzerindeki emanetlerin

0: sahiplerine verilmesini isteyerek oradakilerle vedalaştı. Sonra Yasin-i Şerif okumalarını emretti. Yasin-i Şerif okunurken odanın içine öyle güzel kokular doldu ki sanki ud ve amber yakılmıştı. Çocukları ve torunları üzüntü içindeydiler. Onun içinse o gece bayram ve sürur gecesi oldu. Yasin-i Şerif'in Selamun Kavlen ayeti kerimesi okunurken Allah diyerek canını Hakk'a teslim eyledi. Mübarek ruhu gidip latif cismi kaldı. O huzur sahibi bu fani dünyayı bırakıp hakiki aleme gidince evlatları babalarının vasiyetini yaptılar. Sabaha kadar yıkayıp kefenlediler. Çevre köylere haberler gönderdiler. Sabahleyin herkes geldi, çok cemaat toplandı. Oğlu Abdülkadir Efendi imam olup cenaze namazını kıldırdı. Mezarı talebeleri Molla Osman Efendi ile Molla Muhammed Efendi'nin türbeleri önüne kazıldı ve oraya defnedildi. Mezarı üzerine büyük bir sanduka ve güzel bir türbe yapıldı. Günlerce yakın çevreden gelenler ziyaret edip kabri başında Kur'an-ı Kerim okudular.
1: Kardeşlerim, iyi biliniz ki dünyada rahat ve huzura, ahirette ebedi saadete kavuşmak için her şeyden evvel doğru bir itikat sahibi olmak, yani ehli sünnet vel cemaat itikadında olmak lazımdır. Yani peygamberimizin ve eshab-ı kiram efendilerimizin inandıkları gibi inanmak lazımdır. Böylece kalbimizden her türlü küfrü, şirki ve bitadı temizlemiş oluruz. Sonra sünnet-i seniyeye harfiyen ittiba etmemiz lazımdır. Haramlardan sakınmak ve farzları eda etmek, mekruhlardan kaçınmak ve sünnetlere yapışmak ve güzel ahlakla süslenmek lazımdır. İslamiyet demek, Allah-u Teala'nın emirlerini üstün bilmek ve kullarına merhamet etmek demektir. Cenab-ı Hak bizleri kendisine ibadet etmemiz için yarattı. Bizi yoktan var ederek sayısız nimetler ihsan eyledi. Bizleri her an varlıkla tutarak korku ve dehşetten muhafaza eyledi. İslamiyete severek yapışmamız ve ihlasla tabi olmamız lazımdır. Allah-u Teala'nın selamı üzerinize olsun.

Ey İsmail, ey Fakrullah, yatmanın sırası mı? Kapını çalan nice insanlar dertlerine derman bekliyorlar. Niceleri bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Senin hakkında hüsnü zanları var. Sen nesin? Ne yapıyorsun? Allah'ım, nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Nefsimi ıslah et. Rahmetim gadabımı aşmıştır buyuran Allah'ım. Mülkünde nihayetsiz tasarrufu olan Rabbim. Bütün hayvanatın rızkını veren ve varlıkta tutan Rabbim. Ya Rahim, ya Kerim, ya Gafur. Yüzümüz kara, günahımız pek çoktur. Ya Rab, günahlarımızı bağışla. Ümmeti Muhammed'i kaplayan musibetleri def eyle. Kinleri sevgiye, düşmanlıkları dostluğa tebdil eyle. Nihayetsiz merhametinden lütfedip ümmeti Muhammed üstündeki tefrikayı, ayrılığı, vahdete, birliğe yönelt. Merhametlilerin en merhametlisi Allah'ı. Merhametine iltica ettim. Senden başka sığınağımız yok ya Rabbim. Dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle. Kabul eyle ya Rabbim.

İsmail Fakirullah Hazretleri de çevresinde bulunanları irşad için sürekli olarak onlara tavsiyede bulunmuştur. Onun bu anlamdaki kutlu sözlerinden bazıları şöyledir. Esas olan kalptir. Şart olan muhabbettir. Kalbinde Mevlasına karşı arzusu olan onu bulur. Çünkü o kuluna yakındır. Onunla beraberdir ve her yaptığından haberdardır. Dilin susması kalbin susmasına. Kalbin susması marifetullah'ın kazanılmasına yardımcı olur. İnsanın selameti dilini korumasındadır. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah zikridir. Mevla'nın ismini çok tekrar etmek onun muhabbetine vesile olur. Allah Teala'yı zikredeni o da zikreder ve sever. Hak Teala'ya tevekkül et, her işini ona havale et. Tevekkül, teslimiyet, sabır ve rıza Cenab-ı Hakk'a varan yolun esaslarıdır. İlim öğrenmekle yumuşak huyluluk kazanılır. Hilm ise sabır ve gayretle elde edilir. Kalp sultandır. Tahtı tevhid ve imandır. Tacı ise hilmdir. İlim yüksek bir mertebe, hilm büyük bir ihsan ve lütuftur. Kendisinden razı olandan Allah Teala da razıdır. Allah'ın takdirine rıza evliyanın şanındandır. Sevgiden gelen bela bahşiştir. Bahşişi kabul etmemek hatadır. Allah Teala'nın yaptığında hayır vardır. Onun yaptığı en güzeldir.

0: Yıl miladi 1078. Peygamber Efendimizin vefatından bu yana tam 447 sene geçmişti. Devrin alim ve evliyaları mübarek bir zatın geleceğinden söz ediyorlardı. Geldi gelecek derken İran'ın Geylan şehrinde yaşayan ve evladı Resul olan Ebu Salih bin Abdullah Peygamber Efendimizi rüyasında görür. Geleceği beklenen bu zatı bizzat Resuller Resulü haber veriyordu. Bu sırada Ebu Salih 60 yaşında, Amine Tül Hayr unvanıyla çağrılan hanımı Fatıma Hatun da aynı yaşlardaydı. Bu yaşlardaki anne ve babadan bir çocuğun olması açık bir kerametten başka bir şey değildi. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri dünyaya hem seyyid ve hem de şerif olarak teşrif etti. Zira soyu ana tarafından Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, baba tarafından Hazreti Hasan Efendimiz'e dayanıyordu. Hem annesi ve hem de babası evliyaydılar. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin doğumundan sonraki hallerini annesi Ümmül Hayr olan Fatıma binti Abdullah şöyle anlatır.
1: Oğlum Abdülkadir doğduğunda Ramazan-ı Şerif henüz yeni başlamıştı. Birinci gün imsak vaktinden güneş batıncaya kadar hiç süt emmedi. Öyle ki bu hal Ramazan boyunca devam etti. Anladım ki Ramazan-ı Şerif'e hürmet ediyor, oruç tutuyordu. İkinci seneydi. Ramazan-ı Şerif'in yaklaştığı Şaban ayının son günleri, hava çok bulutlu geçtiğinden ayı takip etmek mümkün olmamıştı. Bu sebeple Ramazan-ı Şerif'in hangi gün başladığı hususunda ihtilaf olmuştu. Oğlum Abdülkadir'in durumunu bilenler gelip bana sordular. O günü imsak vaktinden beri süt emmediğini söyledim. Herkes Ramazan-ı Şerif'in başladığına kanaat getirerek ayrıldı.
0: O daha küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, babasından ilim tahsiline başlamıştı. Ancak 18 yaşlarına geldiği sırada babası vefat etti. Bundan böyle evin geçim işlerini kendisinin yürütmesi icap ettiğinden ilim tahsili yarım kalır. Bir bahar sabahıydı. Seyyid Abdülkadir Hazretleri öküzleri alarak İlk defa çift sürmek üzere tarlaya gitmişti. Biraz otlattı.

0: Sonra çift sürecekti. Ancak beklenmeyen bir şey oldu.
1: Ey Abdülkadir!
2: Hı? Aman Allah'ım! Bu ses!
1: Ey Abdülkadir! Sen bunun için mi yaratıldın?
2: Konuşan öküz! Öküz konuştu!
1: Sen bunun için yaratılmadın. Bununla emrolunmadın.
2: Ben bunun için yaratılmadım. Evet, çift sürmek için yaratılmadım. Eve gitmeliyim. Hemen eve gitmeliyim. Şu tepede dinleneyim biraz. Sonra devam edelim.

0: Allahümme lebbeyk.
1: Allahümme lebbeyk.
0: Lebbeyke la şerike leke.
1: Lebbeyke.
2: Sesler duyuyorum. Yukarıdan geliyor.
0: İnnel hamde.
1: İnnel hamde.
0: Ve ni'mete.
2: Bulutlarda. Uzakları. Uzakları görüyorum.
1: La şerike Mekke. Leke.
2: Mekke'yi görüyorum. Lebbeyk. Aman Allah'ım.
0: Lebbeyk.
2: Hacılar.
1: Allahümme lebbeyk.
2: Kayboldular. Hepsi kayboldular. Olanları anneme anlatmalıyım.

0: Ne var evladım? Ne var ciğerparen?
1: İzin istiyorum anne. Gitmek için izin istiyorum.
0: Ne izni oğlum, nereye?
1: İzin ver anne. Bağdat'a gideyim. İlim öğreneyim. Alimleri, evliyaları ziyaret edeyim.
0: Telaşlanma. Şöyle otur da anlat, neler oldu?
1: Acayip şeyler duydum anneciğim. Acayip şeyler gördüm.
0: Otur hele. Anacanın yanına otur da anlat her şeyi. İyice meraklandım.
1: İşte böyle anne. Sesler hala kulaklarımda. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Emret Allah'ım, emret Allah'ım diyorlardı. Bana da anne, bana da Rabbim ilim öğrenmemi emrediyor. Gitmeliyim. Ne var ağlayacak anne? Ne var üzülecek şimdi?
0: Öyle sanıyorum ki beklediğimiz ayrılık vakti geldi artık.
1: Anne, biliyordun demek.
0: Artık bundan böyle doya doya görüşmemiz inşallah ahirete kaldı. Babanın senin için vasiyet ederek bıraktığı 40 altını verme zamanı geldi. Hı?
1: Babam bana 40 altın mı bıraktı?
0: Evet. Zamanı gelince verirsin demişti. Demek ki vakti geldi. Bağdat'a bir ticaret kervanının gideceğini duymuştum. Onunla yola çıkarsın.
1: Annem, canım annem. Benim için dua et ve hakkını helal eyle.
0: Elbette yavrum. Ancak senden mühim bir isteğim olacak.
1: Emret anneciğim.
0: Nasıl olursan ol, ne yaparsan yap, sakın doğruluktan ayrılma. Yalan söyleme.
1: Yeminim olsun anne. Sana ihanet etmeyeceğim. Yalan söylemeyeceğim.
0: Hadi şimdi yol hazırlıklarına başlayalım öyleyse.
2: Ağam, böyle gidersek iki güne varmaz Bağdat'ta oluruz.
3: İnşallah.
2: Endişeli durursun ağam.
3: Oldum olası bu vadiye girince tedirgin olurum.
2: Bir parıltı. İşte yine vurdu.
3: Bu bir işaret.
2: Ne diyorsun ağam?
3: Evet, belki de saldırmak üzereler.

0: bunlar gerçekten haramiler. Dört koldan saldırıyorlar.
1: Teslim olun! Teslim olun!
2: Biri bizden yana geliyor.
1: Hey! Kervancı başı!
2: Bu reisleri olmalı.

0: Can tatlı değil mi?
1: Hey fakir çocuk.
2: Bana mı seslendiniz?
1: Elbette, başka çocuk mu var? Söyle bakalım, kaç küp altının var ha?
2: Küpüm yok ama 40 altınım var.
1: 40 altın ha? Sen alay mı ediyorsun benimle çocuk?
0: Hey! Ayılamayın!
1: Bu çocuğun 40 altını varmış.
0: Hadi dedim. Hadi çocuklar toplanın.
3: Hadi.
1: Hey reis.
4: Ne var Domar?
1: Kervanda bir çocuk var.
4: Ne olmuş çocuk varsa?
1: 40 altının var diyor. 40 altın.
4: Çabuk al getir buraya. Ne duruyorsun?
0: İşte reis, getirdim.
4: Söyle bakalım çocuk, neyin var?
2: 40 altınım var efendim.
4: Ali nerede?
2: Burada, koltuğumun altında dikili. İşte.
0: Bu çocuk deli, aklından zoru var.
4: 37, 38, 40. Tam tamına 40 altın.
0: Bre çocuk, niçin haber verdin?
4: Allah Allah, Allah Allah.
0: Deliliğin bu kadar olur.
4: Söylemesen kimse bakmazdı sana. Kim dedi söyle diye?
2: Annem.
4: Ha? Annen mi?
2: Evet.
4: Sen neler diyorsun çocuk?
2: Anneme yalan söylemeyeceğime dair söz vermiştim.
4: Annene söz verdin ha? Yalan söylemeyeceğine dair söz verdin.
2: Evet. 40 altın için anneme verdiğim sözden dönmem. Anneme ihanet edemem.
1: Reis'in rengi değişti. Ne oldu buna? Hey reis, ne oluyor sana? Altınları yere bıraktım. Olacak şey değil.
4: Bu yaştaki bir çocuk annesine verdiği sözde sebat ediyor. Bütün servetini kaybetmesine karşılık verdiği sözde duruyor. Annesine ihanet etmekten korkuyor. Ya ben? Ya siz?
1: Neyse, çıldırdın mı sen?
4: Ben ne yaptım? Kulluğumu bilmedim. Rabbime ihanet ettim. Yalan söyleme. Söyledim. Namaz kıl. Kılmadım. Oruç tut. Tutmadım. Hep ihanet ettim. Hep isyan ettim.
0: Arkadaşlar!
4: Bu nur yüzlü gencin huzurunda Allah'ıma söz veriyorum. Eşkıyalığa, yol kesiciliğe tövbe ettim.
0: Tövbe ettim. Gelin siz de tövbe edin.
4: Bu son reisliğimi kabul edin.
3: Olmaz böyle şey ya.
5: Doğru söylüyorsun.
0: O halde verin.
4: Aldığınız malları geri verin. Hepsini geri verin.
5: Verelim. Aldığımız malları geri verin.
4: Damar. Gel sen de Müslüman ol.
1: Hayır. Delilik seninki, delilik.
4: Yeni uyanmış gibiyim Domer. Halka zulmetmek, kul hakkına girmek Müslüman olana da olmayana da iyilik getirmez.
1: Ben tek başıma da yaparım. Göreceksiniz, yaparım.
4: Hadi, hadi Domer, söz dinle.
1: Aranıza katılmakla hata ettim. Para dedim, eşkıya dedim. Müslüman olmanızı hesaba katmadım. Oh kafam.
4: Domer dur gitme.
1: Dur, yaklaşma. Yaklaşma üzerime reis.
4: Hayır Domar. Bu yaptığın doğru değil. O kılıcı yerine koy.
1: Koymayacağım. Yaklaşma.
4: Sen istedin Domar. Beni mecbur bıraktın.
1: Yüzümü yaraladı. Reis. Bu aptalca hareketini unutmayacağım. Bütün Müslümanları can düşmanım bileceğim. Bunu yaptığınızda sizi pişman edeceğim.
6: Ey Abdülkadir, işte Bağdat'a geldik sayılır. Nerede kalacaksın?
2: Hele varalım da elbet bir sahiplenen çıkar.
6: Allah Allah. Birdenbire her yanın yağmur bulutları sardı.
3: Yağmur yağıyor. Rahmet yağıyor. Canım kavrulan bağlıklara rahmet yağıyor.
7: Rahmet yağıyor.
8: Ne kadar güzel.
9: Onun ilk hocası olan Hammad bin Müslim, manevi bir işaretle Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Bağdat'a gelmek üzere olduğunu anlayarak karşılamaya çıkar ve onu talebeliğe kabul eder. Böylece Bağdat'ta devrin birçok fıkıh, tefsir ve tasavvuf alimlerinden öğrendiği ilimleri kendinde bulunan ilahi cevherle birleştirerek manevi makamlarda hızla yükselmeye başladı. Ve nihayet uzun bir zaman sonra hocalarından Ebu Said-i Muharrimi Hazretleri ona icazet vererek kendi yerine müderris olarak tayin eder. Artık bundan böyle hem talebe yetiştirecek ve hem de halka vaaz-u nasihatler edecekti. Ya domar? Geçen zaman içinde yeni bir harami çetesi kurmuştu. Yalnız Müslümanlara saldırıyor, onları talan ediyordu. Evlenmiş, bir de çocuğu olmuştur.
10: Gel Peter, gel oğlum.
11: Baba.
10: Benim biricik oğlum. Her bakımdan daha iyi yetişmeli. Yakınıma gel hele. Daha gel daha.
11: Geldim baba.
10: Seni buraya çağırmamın sebebi bundan böyle Rahip Gartya'dan ders alman içindir.
11: Ama baba.
10: Gel. Şimdi ona gidiyoruz. Ününü her yerde duydum Rahip Gartya. Oğlumun yetişmesinde sana güveniyorum.
12: Sen hiç merak etme.
9: Beri yandan köylüsü, şehirlisi, yaşlısı genci akın akın Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetine koşuyor. Yanıp tutuşan ruhlar bu feyiz pınarının serinliklerinde sükunete kavuşuyordu.
13: Ey kardeşlerim, sizlere Allahü Teala'dan korkmayı, ona itaati, cömertliği, güler yüzlülüğü, eziyet etmemeyi, küçüklere ve büyüklere nasihat etmeyi, başkalarından gelen sıkıntılara katlanmayı tavsiye ederim.
9: Ancak bu sohbetler çok uzun sürmedi. Bir gün...
14: Olanları duydun mu?
15: Ne olmuş?
14: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri ortadan kaybolmuş.
15: Ne diyorsun?
14: Ya nereye gittiğini, niçin gittiğini bilen yok.
15: Gel hele bir daha soralım.
14: Hadi.
9: Halk nazarındaki bu kayboluş aslında uzletten başka bir şey değildi. Yani insanlardan uzaklaşarak belli bir müddet yalnız yaşamak. Nefsini ıslah etmek. Manevi olgunluklara kavuşmak.
13: Sanki bir fevkaladelik hissediyorum.
16: Ya Abdülkadir. Selamun aleyküm.
13: Ve aleyküm selam. Siz de kimsiniz?
16: Ben Hızır'ım.
13: Hızır mı? O halde arkadaşım ol.
16: Olurum. Ama bir şartla.
13: Nedir şartınız?
16: Bana hiç muhalefet etmeyeceksin.
13: Etmem.
16: O halde gel. Şöyle ağaçlı, ferah bir yere inelim. Nelerden bahsetmemi istersiniz?
13: Bana Rabbime nasıl yakın olurum bundan haber ver.
16: Allahü Teala'ya yakın olmak mukarreblerin işidir. Bunlar öyle kimselerdir ki kalplerinde Allah sevgisinden başka hiçbir sevgi bulunmaz. Onlar görünüşte insanlarla birlikte ise de hakikatte Allahü Teala iledir.
13: Onlar gibi olmak istiyorum.
16: Olabilir. Ancak bir engel var.
13: Nedir o?
16: Nefsim.
13: Nefsim ha.
16: Evet.

0: Nefsine olan sevgiyi yok edeceksin. Kendi nefsini büsbütün düşünmekten kesilmedikçe hakiki manada Rabbini hatırlayamazsın.
1: Ya.
0: İşte nefsine olan sevgi yok olunca o zaman Allahü Teala'nın zatına olan sevgi güneşi doğar. Hakiki ihlas başlar. Hakiki ibadet başlar.
1: Ya Rabbi, ihsan eyle. Ya Rabbi, ihsan eyle. Nefsimden halas eyle.
2: Uzun bir çile döneminden sonra nefsiyle olan mücadelesinde Allahu Teala'nın izniyle galip geldi. Nefsi mutmaine oldu. Sakinleşti. Ama hala çölde ve harabelerde yaşamaya devam ediyordu ki
0: Ya Gavs, Ya Abdülkadir.
1: Kardeşim Hızır Aleyhisselam.
0: Selamun Aleyküm.
1: Ve Aleyküm Selam.
0: Hadi gidiyoruz.
1: Nereye?
0: Hocan Şeyh Said Mahsumi'nin huzuruna. Seni bekliyor. Seni insanlara her bakımdan irşada memur edecek.
3: Peter evladım, özlettin kendini.
1: Baba. Reis, artık müsaade et de Peter de aramıza katılsın. Baksana kocaman delikanlı oldu. Buraları da sevdi.
3: Hayır Jüri, hayır. Peter için başka şeyler düşünüyorum.
1: Ne gibi reis?
3: Onu Bağdat'a göndereceğim. O tüccarlık yapacak.
1: Köyden bunun için çağırdın demek.
3: Evet Jüri, onunla birlikte sen de gideceksin. Ama dikkat et, tanımasınlar seni.
1: Merak etme sen reis.
4: Ama baba, ben tüccarlık yapamam.
3: İtiraz istemem. Bağdat'ta Hancı Leon sana gerekli her türlü yardım yapacak. Jüri da yanında. Şimdi doğru köye annenin yanına uğra. Sana sermaye için ayırdığım dinarları versin. Sonra da Bağdat'a. Hadi göreyim sizi.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Geri dönmüş.
1: Kim geri dönmüş?
0: Seyit Abdülkadir Geylani Hazretleri sohbet edecekmiş.
1: Ne duruyoruz o halde?
0: Hadi
1: gidelim.
0: Hadi.
2: İnsanlarda bir fevkaladelik gördüm.
3: Bağdat burası. Köybaşı olacak değil ya.
2: Hayır. Sanki bir yerlere doğru akın ediyorlar.
3: Evet. Abdülkadir Geylani diye Müslümanların değer verdiği bir zat vardı. Yıllar sonra tekrar Bağdat'a gelmiş de onu ziyarete gidiyorlar.
4: O halde önce oraya gidelim Cüryo. Sonra da...
2: Hayır Peter. Müslümanlar komaz bizi.
3: Aksine. Son derece hoşgörü sahibi onlar. Görmek istiyorsa...
4: Hadi Cüryo. Bir bakıp döneriz.
2: Peki. Madem öyle. Sen şöyle bir bak. Gecikme ama.
4: Merak etme, gecikme. İşte geldim. Amma da kalabalık.
5: Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek isteyen, ekmek isteyen, ama yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Değil,
4: Yahudiler de bizim gibi Hristiyanlar da var. Şöyle içeri süzüleyim hele. İyice
5: yemek
4: merak ettim.
5: İsteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek isteyen, ekmek isteyen,
6: hocam bana da ekmek ver.
5: Yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek isteyen.
4: Bir kenara ilişeyim. Bakalım ne olacak?
7: O verilen vazifeyi yapacak, insanları Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmeye çağıracaktı. Tam bu sırada kainatın efendisini karşısında duruyor gördü. Ey oğlum, niçin konuşmuyorsun? Buyurdu.
8: Ya Resulallah, ben Bağdat'taki alimlerin yanında nasıl konuşurum?
7: Aç ağzını, buyurdular ve mübarek nefesleriyle 7 defa ağzına üflediler. İnsanlarla konuş. Onları güzel hikmet ve nasihatlerle Rabbinin yoluna çağır, buyurdular. Kendine gelince cemaati merak içinde kendine bakar buldu.

Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'a ve temiz âline ve ashabına selatü selam olsun. Ey insanlar! Allahü Teala kime ne imkan vermişse onu Allah yolunda, Allah için sarf etmezse, namazı terk etmiş gibi, orucu terk etmiş gibi, zekatı terk etmiş gibi vebal altında kalacaktır. Bu din, bizden öncekilerin canlarıyla, mallarıyla, her türlü fedakarlıklarıyla bize kadar gelmeseydi, Müslüman çocuğu olarak dünyaya gelebilir miydik? Ashab-ı kiram, dinin yayılması için, Allah rızası için terk-i diyar, terk-i vatan ederek çalıştılar. Onların güzel güzel evleri, akarsuları, bağları, bostanları vardı. Hanımları, çocukları vardı. Onların hepsini terk ettiler. Geri dönmeyeceklerini biliyorlardı. O hanımlar ne sabırlı hanımlarmış. O evlatlar ne sabırlı evlatlarmış. O mübarek zatlar ne mübarek kişilermiş ki gittiler bir daha geri dönmediler.

0: Hatun bakalım. Nasıl geçti Bağdat seferi?
1: Bu ilk olmasına rağmen iyi kar ettik reis. İyi. Hemen hemen bir vurguna yakın dinarlar kazandık.
2: Baba, beni en çok etkileyen Bağdat'taki hayat oldu.
0: Bir de ne?
2: Abdülkadir-i Geylani diye birini gördüm baba. Çok heybetli biri. İnsanlar akın akın...
0: Abdülkadir-i Geylani mi?
2: Evet baba. Ama...
0: Bu yara izi...
2: Ne var baba? Yüzünde her zamanki yara izi...
0: Abdülkadir-i Geylani ya.
2: Baba, ne oldu birden sana? Yüzünün rengi değişti.
0: Çok eski bir hikaye oğlum. Demek yaşıyor. Peter, şu kadarını bil ki o bizim düşmanımız. Sakın ona itibar etme. Ona yaklaşma.
2: Etmem baba.
0: Hadi. Şimdi birkaç gün istirahat edin. Tekrar yeni bir ticaret için Bağdat'a gideceksiniz.
2: Peki baba.

0: Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin.
1: Bir arzun mu var delikanlı?
2: Ben görmek için...
0: Yatmak isteyen
1: İsmin
0: yok
1: ne senin?
0: Mu? Gelsin.
2: Peter efendim.
0: Yemek isteyen,
1: peki evladım.
0: Ekmek isteyen.
1: Gel bakalım şöyle. İşte Abdülkadir Geylani abdest tazeliyor. Neredeyse bitirmek üzere. Gel delikanlı. Şöyle yanıma yaklaş.
2: Ben sizi görmek için gelmiştim.
1: Bizi arzulayan bu güzel yüzün sahibi inşallah cennet nimetlerine kavuşur. Ey evladım, şunu bilesin ki cennete girmek iman iledir. Yani Allah'ın birliğine inanıp Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve peygamberi olduğunu kalben tasdik etmektir. Ey Hirevi!
3: Buyurunuz efendim.
1: Bu genci misafirim olarak ağırlayın ve gönlünü hoş tutun.
3: Peki efendim. Gel evladım.

0: Peter gelmedi mi hala?
1: Hayır, gelmedi.
0: Bu vakitte nerede olabilir?
1: Bizimkilerden bazılarının tutulduğu hastalığa yakalanmasın sakın.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Demem şu ki, Hristiyanlar ve Yahudiler bugünlerde gruplar halinde Abdülkadir-i Geylani'nin huzurunda Müslüman oluyorlar. Şimdi ona Gavs diyorlar.
0: Ne? Hemen bakmaya gidiyorum.

0: Akıllı olan herkes dünyada rahat ve huzur içinde yaşamak, ahirette de azaptan kurtulup sonsuz nimetlere kavuşmak ister. Bu nimetlere kavuşmanın bir tek yolu vardır ki o da salih bir Müslüman olmaktır. Salih Müslüman olmak için din bilgilerini ehli sünnet alimlerinin bildirdiği gibi öğrenmek ve tatbik etmek gerekir. Cahil olan kimse salih değil, doğru dürüst Müslüman bile olamaz. Namaza mani olmayan ve haram işlemeye sebep olmayan her kazanç yolu hayırlıdır, mübarektir. İbadetlerin ve dünya işlerinin faydalı, mübarek olması yalnız Allah için yapmakla, yalnız Allah için kazanmakla ve yalnız Allah için vermekle, kısacası ihlas sahibi olmakla olur. İhlassa yalnız Allahü Teala'yı sevmek ve yalnız Allah için sevmektir.
1: Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek isteyen.
2: Millet de dağılıyor.
1: Yatmak isteyen yok.
2: Amma da kalabalıkmış. Şöyle avludan içeri geçeyim. İşte. Tanıyacaklar diye boşuna korkmuşum. Herkes kendi halinde. Peter. Olacak şey değil. Aralarına oturmuş onları dinliyor. Peter. Şöyle yaklaşayım yanına da. Peter. Kalk gidiyoruz.
3: Hayır, ben burada kalacağım.
2: Aptal çocuk, aklını oynatmışsın sen.
4: Kimsin sen? Ne istiyorsun çocuktan?
2: Biz beraberiz, köyden gelmiştik.
4: Neyi oluyorsun yabancı?
2: Efendimin oğlu.
3: Ben burada kalmak istiyorum, ona teslim etmeyin beni.
4: Merak etme delikanlı. Bu kapıya sığınanlar ebedi saadete ve selamete ererler.
2: Aptal çocuk, göstereceğim sana.

0: Ya Hirevi.
1: Buyurunuz efendim.
0: Hani şu yaşlı bir ama var ya, bakıma muhtaç.
1: Evet efendim. Yiyecek sepetini hazırladım. İşte.
0: Allahü Teala razı olsun kardeşim. İnşallah biraz sonra gelirim.
1: Ya Rabbi, mübarek hocamızı başımızdan eksik eyleme. Biraz sonra gidip gelirim dediği yer bir aylık mesafe.
0: Selamünaleyküm.
2: İşte geldi. Ve aleyküm selam ya Abdullah. Bugün gecikince merak ettim.
0: Sabırlı olmak gerek ey kardeşim. Dünyada birçok şeye kavuşmak ancak sabırla ele geçer. İşte Allahü Teala'nın gönderdiği rızıklardan getirdim.
2: Ya Abdullah, sen içeri girince sanki Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kokusunu duyarım.
0: Nereden bilirsin onun kokusunu?
2: Öyle bir his işte. Sen içeri girince bu kokuyu duyar ve onu hatırlarım. Nerede o talih bizde? O bir aylık mesafede olan Bağdat'ta.
0: Hazırlan şimdi kardeşim. Yiyeceklerini önüne koyuyorum.
2: Ah, onu bir görebilsem. Gavsül Azam der ayaklarına kapanırdım.
0: Ey kardeşim, sen Rabbin için secdeye kapan. Zira teşekkür edilecek tek varlık yalnız Allahü Teala'dır. Neyse, hadi ye şimdi.
3: Sana oğlumu Müslümanlara teslim etmek için mi emanet ettim ha? Bunun için mi?
4: Vurmayın.
3: Hem de can düşmanıma teslim edersin ha? Rezil ettiniz el aleme beni.
4: Merhamet edin.
3: Göberteceğim seni. Göberteceğim.
4: Merhamet. Raif Gardiya. Raif Gardiya, kurtarın beni.
5: Domar el Cebel, derdin nedir?
3: Raif Gardiya. Yılların emeğini bir anda tuz buz eden bu haddini bilmese cezasını veriyordum.
5: Ne yaptı?
3: Senin biricik talebeni ve benim aslan oğlumu Peter'ı Müslümanlara teslim ediyormuş.
5: Ne diyorsun?
4: Hayır efendimiz. Kendisi kaldı, gelmek istemedi. Ne yapabilirdim ki?
5: Ya.
4: İnan ki efendimiz, aynen dediğim gibi.
5: Domar, bu iş kamçıyla, tekme tokatla hallolmaz.

0: okumayı biliyordum. Edebiyat dersleri almıştım.
1: Aferin Salih, çok güzel. İbrik dolduysa ver.
0: Buyurun efendim.
1: Sizinkilerden hala bir ses yok.
0: Babam domar, çok kötü biri efendim.
1: Endişe etme evladım. Allahü Teala dilemezse hiç kimse kılına bile dokunamaz. Biliyorsun bugün sohbet var.
0: Biliyorum efendim.
2: Juryo, Bağdat'a hangisi gidiyor?
3: İkisi de reis.
2: Sen kestirme olan yolu söyle.
3: Şu sağdan gideni.
2: Hadi bir an önce Leo'nun hanında olalım. Hiya!
3: Hiya!

0: İşte reis, Leon'un hanına geldik.
1: Oo, Leon işi bayağı büyütmüş.
0: Evet, öyle reis.
2: Şüphesiz kulun Rabbine olan sevgisinde samimi olup olmadığı, başına bela ve musibetler geldiği zaman ortaya çıkar. Kardeşlerim, düşünceniz sırf yiyecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Gençlikte az bir ibadet pek kıymetli olur. Düşman hücum ettiği zaman da askerin ufak bir hareketinin çok kıymetli olması gibidir. Göründüğün gibi olabiliyor musun? Sen namaz kıldığın, oruç tuttuğun, hayır işler yaptığın zaman bunları sırf rızayı ilahi için yaptığından emin misin? Eğer değilsen şimdi gel. Allah için yapmadığın bütün işlerin, adi ve bayağı işlerin için tövbe et. Halis kalb ile Allahü Teala'dan affını dile. Zaman hızla geçip gidiyor. Ömürler zayi oluyor. Halbuki siz yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinden koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz.
3: Hey Julio, hazır mısın?
4: Hazırım reis.
3: Gidelim.
4: Oradan değil, bu sokaktan gideceğiz.
3: Burası da çıkmıyor mu dergaha?
4: Dolaşıyor orası. Bu sokak bizi hemen dergahın önündeki çeşmenin başına çıkartıyor.
3: Dur Julio, bir gelen var.
4: Şöyle gizlenelim. Heh, tamam.
3: Bunun gidişi tıpkı bizim Peter'a benziyor Julio.
4: Bu o reis. Peter, şanslıya buna denir.
3: Sen bekle Julio. Şimdi ben hallederim. Şöyle arkasından yaklaştın mı işi tamam. Sen sonra yardıma gelirsin.
4: Tamam reis.
3: Hele su doldurmaya bir başlasın da.

0: İbrik de dolmak üzere. İşte tamam. Doldu.
1: Şöyle iyice arkasına yaklaştım.
2: Oldu bu iş reis. Kimse görmeden sıvışalım.
1: Hadi.

0: Ya Muzaffer, Salih'ten hala bir haber yok mu?
1: Hayır efendim.
0: Düşündüğümüz gibi. Babası kaçırdı onu. Gel, o halde hocamız Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerine haber verelim.
1: Çok münasip olur efendim.
2: Peter, çok işkence

0: misiniz çocuğa Domar? Çözün zincirlerini çabuk.
1: Rahip Gartia içindeki şeytanı çıkartacak.
2: Şeytan asıl sizin içinizde baba.
1: Geberteceğim seni çocuk, geberteceğim.
0: Dur Domar. Öldüreceksin çocuğu.
3: Hak Subhanehu ve Teala hiç sevmediği bu alçak dünyanın iç yüzünü ve onun aşağı olan süslerinin ve yaldızlarının çirkinliğini gönül gözümüze göstersin. Ahiretin güzelliğini, tatlılığını, cennetlerin ve nehirlerin tazeliğini ve hepsinden daha tatlı olan Allahü Teala'nın cemalini görmeyi gönlümüze yerleştirsin. Peygamberlerin en üstünü olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bu duamızı kabul buyursun. Dünya nedir bilir misiniz? Dünya oyun, eğlence, süslenmek, mal, mülk ve evlatla övünmek, ahirete faydalı olmayan şeyleri çoğaltmak, onlara bağlanıp değer vermektir.

0: Su. Bir yudum su.
1: Yeter. Hadi yine de bırak. Şu kara şeytanı içinden çıkar artık.
0: Kaç defa söyledim size. İçimde şeytan falan yok benim.
1: Hadi Peter. Tamam, vazgeçtim de. Eğer dersen bu soğuk şerbetten kana kana içeceksin ha. Kana kana.
0: Vazgeçtim. Vazgeçtim.
1: Şöyle. Hadi, hadi iç şimdi.
0: Su istemekten, o soğuk şerbetinizi içmekten vazgeçtim.
1: Geberteceğim seni. Geberteceğim.
2: Ey cemaat, eğer Allahü Teala'nın size yardım etmesini istiyorsanız, onun razı olduğu işlerle meşgul olunuz. Önce kendimize, sonra başkalarına nasihat edelim. Nefsimizi terbiye etmeden başkasını ıslah etmeye çalışmamız hiç uygun olur mu? Bu nasıl kulluktur ki Allahü Teala'nın her yerde hazır ve nazır olduğunu ve her şeyi gördüğünü bildiğimiz halde sıkılmadan günah işlemeye devam ediyoruz.

0: unuttular. Ölüme terk ettiler. Annemi bıraksalar mutlaka gelirdi. Şu zincirlerden bir kurtulabilsem. Yağmurda iliklerime işledi. Hocam, ya Abdülkadir-i Geylani. Şimşeğin ışığında sanki hocamı gördüm. Evet, evet o bana sesleniyor.
1: Ya Salih, ya Salih.
0: Buyurun hocam.
1: Ümitsiz olma. Dünya mihnet ve imtihan yeridir. Sabreyle.
0: Zincirler... Zincirler boşaldı. Çözüldü. İşte ayaklarım da serbest. Kurtuldum. Kurtuldum. Hamdolsun Rabbime.
2: Gecenin bu vaktinde beni rahatsız eden.
3: Bağışlayın efendim. Peter kaç.

0: misiniz?
1: Peter kaçmış mı? Zincirli değil miydi?
0: Zincirliydi. Nasıl oldu biz de anlayamadık.
1: Geberteceğim hepinizi, geberteceğim. Çabuk, çabuk atları hazırlayın.
0: Peki efendim.
1: Fazla uzağa gitmiş olamaz. Çabuk.

0: Kaçırdılar. Peter'ı kaçırdılar. Kaçırdı o.
1: Kim?
0: Abdülkadir'i Geylani, başka kim olacak?
1: İçinizde bir casus olmasın?
0: Hayır, imkansız. Onun adamları kaçırmış olmalı. Ama ne pahasına olursa olsun onu da Peter'ı da öldüreceğim.
1: Acele etme Domar. Şunu bil ki Domar, ölümden daha acı olan şeyler de vardır. İşte biz bunu yapacağız. Gidiyoruz.
0: Hemen?
1: Hemen. Hem gider hem de ne yapacağımızı yolda anlatırım.
0: İyi.
2: Salih kimselerle beraber ol. İnsanların en akıllısı Allah-u Teala'ya itaat edendir. En cahili ise emirlerine karşı gelendir. Sen akıllılarla beraber ol. Cahil kimselerle beraber olursan onların cehaleti sana da bulaşır. Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Biraz hüzünlü ol. Hadis-i şerifte buyuruldu ki müminin sevinci yüzündedir. Halbuki onun kalbi mahzundur.

0: Şu Leo'nun anısı olmasa Bağdat'ta bu kadar rahat edemezdik.
1: Demek cumalara ata binip gidiyormuş.
0: Hem de ihtişamla gidiyormuş muhterem gardiya.
1: Güzel. Bu planımızı daha da kolaylaştıracağım Tomar. Hazırlan o halde.
0: Ben hazırım.
1: Cuma saati de geldi. Hemen çıkalım.
0: Ya işler istediğimiz gibi gitmezse?
1: Saçmalama Domar. Sen eski oduncu kıyafetin hazır mı onu söyle.
0: Hazır hazır hazır muhterem gardiyan.
1: Unutma, onun karşısına bu eski püskü kıyafetle çıkacak ve benden öğrendiklerini aynen sorup cevap isteyeceksin.
0: Tamam.
1: Hem unutma, benim de bir sürprizim olacak. Burası tam yolunun üstü.
0: Çok bekler miyiz?
1: Hayır. Öğlen yaklaştı. Neredeyse gelirler.
0: İşte.
1: Ben şöyle diğer tarafta aralarına karışacağım. Sen müsait duruma gelince atın önüne çıkarsın.
0: Tamam.
1: Hadi şansın açık olsun.
0: Senin de muhterem gardiyan. İşte geliyorum hala. İyice yaklaşsınlar hele. Tam sırası. Dur ya Gauss!
2: Bu da kim?
3: Hristiyan bir köylü galiba.
4: Durun. Durun. Bırakın. Bırakın da ne istediğini öğrenelim. Ey köylü, derdin nedir?
0: Ya Gauss, görüyorum ki debdebeli bir şekilde at üzerinde ihtişam ve saltanat içerisinde yürüyorsun.
4: Elhamdülillah.
0: Vereceğin emirleri yapmaya hazır yüzlerce talebem var.
4: Verdiği nimetler için Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun.
0: Ya Gaz, gördüğün gibi ben zelil ve perişan bir haldeyim. Geçinmekten acizim. Benim gibi Hristiyan ve Yahudi olan köylüler de böyle. Kısacası dünya sanki bize zindan, cehennem gibi.
4: Ey yabancı, ne anlatmak istiyorsun?
0: Sizin peygamberiniz dünya mümine zindan, kafire cennettir diyor. Doğru mu bu?
4: Doğru mu denir mi? Elbette doğrudur. O peygamber olmadan evvel de hep doğru söyleyiciydi. O Muhammedül Emin'dir.
0: Peki, eğer öyleyse bu halimle ben cennette, sen de zindandasın, öyle mi?
4: Anlaşıldı. Attan inmem lazım.

0: Gel yabancı, yaklaş.
1: İşte yaklaştım.
0: Daha yaklaş.
1: İşte önündeyim.
0: Hadi buradan kolumun yeninden içeri bak. Bak bak, daha iyi bak.
1: Bakıyorum.
0: Ne görüyorsun?
1: Seni görüyorum ya Gaz. Seni görüyorum. Cennet bahçelerine, huri ve kılmanların arasında seni görüyorum. Aman, aman ne ihtişam, ne ihtişam.
0: Söyle bakalım, cennetteki yerime nispetle bu dünyam nasıl?
1: Of, zindan, zindan. Belki daha da beter ya Gauss, ya Gauss. O durumunu görünce şimdi böyle yazık oluyor sana.
0: Şimdi de sol kolumun içinden bak.
1: Peki, bakayım.
2: Ne oluyor damara böyle? Büyüledi sanki onu.
1: Bakamam. Hayır, bakamam. Bakamam. Bakamam. Hayır. İmdat. İmdat ya Gauss. Yanıyorum. Kurtar beni ya Gauss. Kurtar beni. Kurtar. Kurtar ya Gauss. Kurtar.
2: Olacak şey değil.
0: Dur. Dur. Dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bak, hiçbir şeyin yok. Şimdi söyle bakalım, cennette misin yoksa cehennemde mi?
1: Cennetteyim. Cennetteyim ya Gauss. Cehenneme nispetle cennetteyim.
0: Bu cevap yetişir mi?
1: Yetişmez. Yetişmez ya Gauss. Ben cehennem ateşine girmek istemiyorum. Girmek istemiyorum.
0: Ya Ebu'l-Feth.
2: Buyurunuz efendim.
0: Bu kardeşimizle hemen ilgilenin.
2: Peki efendim.
0: Ey kardeşlerim, şunu biliniz ki dünya müminin hapishanesidir. Çünkü dünya demek hapishane demektir. Ama ne var ki biz Müslümanlar Müslüman olmayanlara nazaran dünyada da cennette sayılırız. Çünkü İslamiyet demek huzur demek, İslamiyet demek rahatlık demektir. Biz Müslümanların hapishanede olması cennetteki yerimize göredir. Kafirler ne kadar çok sıkıntı ve yoksulluk içinde olsalar bile cehennemdeki yerlerine göre dünyada cennette gibi sayılırlar.
2: Ya Abdülkadir, ya Gavz.
0: Siz de kimsiniz?
2: Ben bir rahibim.
0: Peki senin derdin ne?
2: Bu işte bir terslik var.
0: Hangi işte?
2: İsa, Kudüs Hazreti Muhammed'den daha üstün olduğu halde bilerek bunu halktan gizliyorsunuz.
0: Şimdi bunu da nereden çıkardınız?
2: Şimdi değil, öteden beri öyle. Bizim peygamberimiz ölüyü diriltirdi. Bunu Müslümanlar dahil herkes bilir. Halbuki sizin peygamberinizin böyle bir mucizesi yoktur.
0: Ey rahip efendi, ben peygamber değilim. Sadece peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize uyan bir Müslümanım. Eğer şimdi herhangi bir ölü dirilse Muhammed aleyhisselamın üstün olduğunu kabul eder, ona inanır mısın?
2: Kabul, inanırım.
0: Peki öyleyse şuradaki kabristandan istediğin kabri göster. Göster de peygamber efendimizin üstünlüğünü gör.
2: İşte bu eski kabir.
0: Peki ey rahip efendi, İsa aleyhisselam ölüyü diriltmek istediği zaman hangi sözleri söylerdi?
2: Kum bi iznillah, Allah'ın izniyle kalk, diril derdi.
0: Ey kabir ehli, Allah'ın izniyle kalk, diril.
3: Hayır, hayır, hayır. Toprak yarıldı.

0: gözü göründü. Durundu.
1: Bakın, şuraya bakın.
2: Olacak gibi değil.
1: Kalkıyor.
2: Allah! Tamam ya Gavs, inandım. Ey Ademoğlu, eski haline dön.
3: İnandım. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın üstünlüğüne ve Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inandım. Allah'ın bir tek olduğuna inandım.
2: Kardeşlerim, bunlar, bu olağanüstü hallerin meydana gelmesi Allahü Teala'nın kullarına olan merhametinden başka bir şey değildir. Bunlar ahirette kurtuluş için ölçü olmaz. Asıl maksat Allahü Teala'ya kulluktur. Ölçü emredileni yapıp yasak edilenden sakınmaktır. Ehli sünnet itikadı üzere olmaktır. Ey insanlar, haydin huzura.
4: Asırları asırlara bağlayan bu ilahi sesle birlikte Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin parlayan güneşi siyah bulutlara rağmen hep aynı kalmıştır. O güneş ki ötelerin ötesine ulaştıracak engin ufuklar çiziyor. O ezan ki kök saldığı topraklarda aydınlık semalara yükseliyor. O Ebu Muhammed Kutbu Rabbani, İnsanların ve cinnilerin rehberi olan Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleridir. Tam 8 asırdan fazladır insanların sığınağı, darda kalmışların imdadına yetişici olmaya devam etmiştir. O batmayan bir güneştir. Menkıbeleri ve kerametleri sayılamayacak kadar çoktur. Hiçbir velide ondaki kadar çok keramet görülmemiştir. O Gavs-ül Azam'dır. Ona bu ismi Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Adetleri yırtacak, akılları donduracak kadar çok halleri ve keşifleri olmuştur. O zikri daim, fikri çok, kalbi yumuşak, yüzü mütebessim, ruhu ince, eli açık, ilmi bol, ahlakı üstün ve soyu temiz bir zat-ı şeriftir. Onlar ömür denilen sermayeyi en verimli şekilde yaşayarak bu yüksek makamlara hak kazanmışlardır. Onlar ehli sünnet üzere doğru bir itikat, sabır, gayret, meşakkat, güzel ahlak, ihlas ve daha birçok üstün meziyetlerle kulluk makamının en üst noktalarına ulaşmışlardır. Onları anlamak ancak onların gittiği nurlu yolun yolcusu olmakla, yani İslamiyet'i yaşamakla mümkündür. Onu sevmek saadet tacı, onun ahlakıyla ahlaklanmak sonsuz kurtuluş ilacıdır.

Güncel ve kültürel meseleler, edebiyattan sanata, tarihten medeniyete, hayata dair pek çok şey Konuk Odası'nda. Konuk Odası, Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu.

Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle beraberiz. Konumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğinden bahsediyorduk son birkaç programdır. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğinden kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Eşya zıttıyla kaimdir kaidesi üzere cömertlik karşılığında cimrilik vardır. Zıt mana olarak. Cimrilik, zekat, sadakayı fıtır, kurban, adak, öşür, kişiye borç olan nafakalar gibi şer'i hükümle sabit olan harcamaları, nafile sadaka, yakınlara, komşulara, arkadaş ve dostlara hediye gibi mürüvvet gereği yapılması gereken harcamaları yapmamak demektir. Cimrilik, insanın helakına sebep olur demiştik daha önceki programlarımızda. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hüsrana gitmesine sebeptir insanın buyuruyor. Üç madde zikrederek. Üç şey insanı helaka sürükleyen şeylerdendir. Bunlar tatbik edilen cimrilik yani tabi olunan cimrilik. Nefsin arzu ve isteklerine uymak yani Allahü Teala'nın emri buyruğundan dışarı taşarak nefsin daima kötülüğü emreden nefsi emmare diye tanımlanan o nefsin isteklerine uymak ve bir diğeri kulun kendini beğenmesi, kibirlenmesi. Bu üç husus her üçü her kimsede bulunursa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kimsenin helakının sebebidir, hüsrana gitmesinin sebebidir buyuruluyor. Cimrilik Allahü Teala'nın hiç sevmediği ve hiç kimsede müminlerin hiçbirinde bulunmasını istemediği çok çirkin bir haslettir. Cimriliğin sebeplerinden en başta geleni dünya muhabbetidir. Dünya malını sevmek, aşırı sevmek, gönlünü tamamıyla ona kaptırmaktır. Allahü Teala Azze ve Celle biz kullarını bu hastalıktan koruma adına, eğer yakalandıysak kurtulmamız için bizlere zekatı emretmiş ve faziletinin de Allah yolunda infakla oluşabileceğini Kur'an'da çeşitli kez ifade etmiştir. Zekatın farz kılınmasının birçok hikmetleri vardır. Onlardan birkaçını ele alacak olursak, mal tabii olarak sevilir. Bu sevginin sebebi şudur. Güç ve kudret bir kemal sıfatı olup, sevilen, arzu edilen bir şeydir. Mal, insan için bir kudret ve mükemmellik vasıtasıdır. Dolayısıyla mal insan için güç ve kudret elde edebilmesi adına çok kuvvetli bir sebeptir. İşte malın sevilen bir şey olmasının sebebi budur. İnsan güçlü, kuvvetli, mükemmellik vasfına erişebilmesi için malı sever. Bundan dolayıdır ki insan bu sevgi ileri boyutlara taşındığı zaman, aşırıya ulaştığı zaman kişiyi Allah sevgisinden ve ahiret hazırlığından alıkor. İşte ilahi hikmet mal sahibinin nefsinin mala olan aşırı sevgisini kırmak ve onu tamamen mal sevgisine düşmekten men etmek ve insanın saadetinin mal elde etme peşinde koşmakla olmayıp aksine Allah rızası için mal infak etmekle elde edilebileceğine dikkat çekmek için malın bir bölümünü çıkarıp vermesini emretmiştir. Bir diğer deyişle farz kılmıştır. Öyleyse zekatı farz kılmak, bütün kötülüklerin anahtarı olarak addedilen dünya sevgisini, buna paralel olarak cimrilik hastalığını kalpten çıkarmak için belirlenmiş en uygun ilaçtır. İşte bu hikmetten ötürü Mevla Teala bizlere zekatı farz kılmış ve daima sadakaya yönlendirme yapmıştır. Tarihte bakıldığında zenginliğe aldanan, mağrur olan ve neticesinde helak olan kimseler vardır. Onlardan bir tanesi Karun. Helakının sebebi üç şeyledir denilir. Bir, dünya sevgisi. İkinci olarak zekat vermemesi yani Allahü Teala

ona lütfettiği, ikram ettiği, vermiş olduğu, ihsan ederek vermiş olduğu o maldan, mülkten fakirlerin hakkını vermemesi. Bir diğeri de Musa Aleyhisselam'a iftira etmesidir denilir. Zekatın farz kılınması ve yine birçok ayeti cellede infaktan bahsedilmesi, sadakaya yapılan yönlendirmeler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadakaya yapmış olduğu yönlendirmelerin bir diğer hikmeti sebebi ise mal çokluğu, insanın malının çok olması azgınlığın yani tuğyanın ve kalbin kararmasına sebeptir. Bunun sebebi ise bahsettiğimiz şu husustur. Mal çokluğu güç ve kudret sebebi olmanın bir vesilesidir. Güçlü ve kudretli olma. Kudret ise dediğimiz gibi zatı gereği sevilen bir şeydir. Aşık maşuğuna ulaştığı anda adeta boğulur. O halde insan mal talebine gark oluverir. Mal talebine boğulur. Bunun üzerine insanın önüne bu yolda bir mani çıkarsa o malı ve kudretiyle o maniyi yani o engeli aşmaya çalışır ve hani tabir yerinde ise ermek için, o emeline ulaşmak için azgınlık, tuğyan dediğimiz kendini hiçbir şeye muhtaç görmeme rahatsızlığına tutuluverir insan. Hani hırs diye tabir ettiğimiz hırslanır insan. Emeline ulaşabilme adına her yolu mübah görüverir. Bu Allahü Teala'nın rızasına uygun mudur, değil midir? Hani caiz midir, değil midir? Dinen buna müsaade var mıdır, yok mudur? Hiç bakmaz. Ona ulaşabilme adına her yolu mübah görür o kimse. İşte azgınlıktan maksat da budur. Çok mal kalbin kararmasına ve azgınlığa sebeptir. Hani dedik ya, kimseye muhtaç olmadığını düşünür insan. Çok zenginse, malı mülkü varsa ve kalbi de kalbinde de yer etmişse netice olarak o kimse hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, her şeyi o malıyla, o dünyevi zenginliğiyle halledebileceği zannına kapılır. Cenab-ı Mevla bu hususa şöyle dikkat çeker. Çünkü insan kendisini ihtiyaçtan müstağni gördü diye muhakkak ki azar. Allahü Teala işte bu mal çokluğunun azgınlığa sebebiyet verdiğini bu şekilde bu ayeti cellede ifade etmiştir. Buna binaen işte zekatı farz kılmak, Allahü Teala'nın malınızdan zekat verin diyerek bize emretmiş olması, tuğyanı yani azgınlığı azaltır ve kalbi Rahman'ın rızasını talep etmeye yönlendirir. Yine Mevla Teala sahip olduklarımızdan bir kısmını Allah için harcamamız, sahip olduğumuz malda, zenginlikte muhakkak fakirin de hakkı olduğunu bildirerek zekatı emretmesinin bir diğer hikmeti de odur ki Allahü Teala zekatı emretmiş. Çünkü insanlar bir kimsenin kendilerine hayır ve hasenatın ulaştırılması ve kendilerinden belanın savuşturulması için gayret gösterdiğini bildikleri kimseye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifade buyurduğu gibi, kalpler kendilerine iyilik edenleri sevmek, kendilerine kötülük edenlere de buğz etmek duygusu üzere yaratılmışlardır buyurduğu gibi, o kimseler o insanı tabiatları gereği sever ve muhakkak ki nefisleri o kimseye meyleder. Daha önce de söylediğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanı başında duran, beraberinde dolaşan, etrafında dolaşan sahabe, daha sonra iman eden sahabe-i kiram efendilerimiz misallerini vermiştik. Onlara cömertlik yaparak, onlara ihsanda bulunarak, onlara bol bol ikram ederek onların gönüllerinin yumuşamasına ve sevgi tohumlarının gönüllerinde oluşmasına, ekilmesine sebebiyet vermişti. Ve daha sonra da onlar kendileri iman etmekle kalmayıp eşlerine, dostlarına, kavimlerine, yaşadıkları beldeye de imanı taşımışlar. Onlara da birer davetçi oluvermişler. İşte insan tabiatı gereği kendisini koruyanı, kollayanı, kendisine bir fayda sağlayan kimseyi sever. İşte buna binaen fakir kimseler zengin bir kimsenin malının bir kısmını kendilerine verdiğini ve ne zaman onun malı daha çok olursa onun o maldan onlara daha fazlasını vereceğini bildiklerinde o kimseye dua ve gayretleriyle

yardımcı olurlar. Çünkü kalplerin tesiri, ruhların müessir bir harareti bulunmaktadır. Böylece o dualar, o insanın hayır ve bolluk içinde kalmasına sebep olurlar. İşte bu hususta Cenab-ı Hak, insanlara fayda verecek olan şeye gelince, işte bu yeryüzünde kalır ayetiyle, Hazreti Peygamber Efendimiz de mallarınızı zekatlarınızla koruma ve muhafaza altına alınız ifadesiyle bu hadiseyi, bu durumu işaret etmişlerdir. Zira bir diğer hadisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önce de zikretmiştik. Sizlerden bir kimse ambardaki buğdayının haşeratın elinden korunmasını, bir kimsenin onu çalmasından korunmasını isterse sadaka versin, sadaka ile onu korusun buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bir diğer hikmet de odur ki insanın sahip olduklarının muhafazası ve o halin devam etmesi, bekası için insan sadaka verir. Allahü Teala sadakayı emretmiştir. Zekat da sadakadan bir kısımdır. Bir diğeri yani Allahü Teala'nın bize zekatı emretmiş olmasının hikmetlerinden bir diğeri, mala herkesin çok fazla meyli olduğundan dolayı mal adı verilmiştir. Buna binaen o gelip giden bir şeydir. Ve çok çabuk yok olan, daima dağılıp parçalanma ile yüz yüze bulunan bir şeydir mal. Bu sebeple mal bir kimsenin elinde uzun müddet kaldığında o yokluk ve bölünüp parçalanma ile yüz yüze gelmiş gibi olur. Bu sebeple insan onu çeşitli hayır ve yarar işlerinde harcadığında o zaman mal zevali mümkün olmayan bir beka ile devam eder. Çünkü o durumda bu sahip olduğu zenginlik, bu mal dünyada devamlı bir övgüyü, ahirette devamlı bir mükafatı gerektirir. Birisinin insan altını kabre götüremez dediğini duyduğumda aksine bu mümkündür. Zira o malını Allah'ın en büyük rızasını talep etme hususunda infak edip harcadığında onu kabrine götürmüş ve hatta kıyamete kadar taşımış olur o kimse. Yani bakıldığında insan bir kefen parçası ile gider. Dünyada sahip oldukları hepsi dünyada kalır. Ama insan önden gönderdikleri, yani bu dünyada iken vermiş oldukları onun gerçekten sahip olduğu malıdır. Bu anlamda iman eden, düşünen, bu anlamda ufku geniş olan kimseler, bu pencereden seyredebilen kimseler, hani kalbi açılmış olan kimseler, bu düşüncelerle beraber ister istemez ellerini de açarlar, cömert olurlar. Cimrilikten sakınırlar. Cimrilikten öyle korkarlar ki daima Allahü Teala'ya sığınır, Allahü Teala'nın emri gereği daima harcarlar. Hiç tereddüt etmezler. Acaba ben bu malı böyle dağıtırken fakir olur muyum? Acaba ben bu dünyada başkasına muhtaç olur muyum diye kesinlikle düşünmezler. Çünkü onlar tam manasıyla iman etmişlerdir. Hani dedik ya, mal gelip geçicidir. Gelir, gider. Uzun süre bir kimsenin elinde kalmaz. Muhakkak gelip geçicidir. İnsan vermiş olduklarıyla, gerek zekat babında, gerekse nafile sadaka, akrabalara yardım kabilinde, insan verdiği zaman onun bekasına, o malın devamlı zevaline imkan tanımadan devamlılığını sağlamış olur insan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kimse cömertlik edip sadaka verdiğinde, sadaka sahibinin elinden çıktığında o sadaka şu beş şeyi söyler. Hani tabir yerinde ise lisan-ı hal ile o sadaka şu beş şeyi söyler o kimseye. Ben değersiz bir mal idim. Sen beni Allah yolunda harcayarak yücelttin. Zira dünya ve dünyanın içindeki her şey Allah katında bir değere sahip değil. Ancak Allah için olanlar müstesna. O beş şeyden ilk olan, ben değersiz bir maldım. Sen beni Allah yolunda harcayarak yücelttin. Eskiden sen benim esirimdin, şimdi de ben senin esirin oldum. Hani mal infak edilmeden önce insanın elindeyken Allahü Teala'ya kulluğunu engeller.
daima aklında, fikrinde,

sürekli onu bir meşguliyet içerisine düşürür. İşte bu anlamda kişi malının esaretindedir bir anlamda. Ama onu tasadduk ettiğinde o mal der ki, şimdi ben senin elindeyim. Bir diğeri, ben sana düşmandım, şimdi dost olduk. Düşmandı çünkü bizim esas vazifemiz olan Allahü Teala'ya ibadet, kulluktan bizi engelleyiciydi sahip olduğumuz o mal. Ama onu tasadduk ettiğimizde kıyamette, yevmül kıyamette, o hesap gününde bizim mizanımıza konacak, dostumuz oldu. Bir diğeri, ben gelip geçici bir varlıktım, şimdi ise beni ebedileştirdin der o tasadduk ettiğim an. Ve beşinci olarak, ben az bir şeydim, sen beni tasadduk ederek çoğalttın buyuruyor. İnsan az da olsa sahip olduğu şeylerden, Allah için temizinden, güzelinden, helalinden kazanmış olduğu şeylerden az da olsa verdiği zaman o niyetiyle o büyür. Günümüz alimlerinden Allahü Teala'nın dostluğunu elde etmiş Gavs Hazretleri buyuruyor ki, Gavs-ı Sani Hazretleri, küçük işler niyetlerle büyür. Küçük ameller, küçük hizmetler yapılan güzel niyetlerle büyür. İşte bu anlamda kişi Allah rızası için tasadduk ettiğinde az olan o mal büyüyüverir. Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.

kalbi rahatsızlıklardan, kalbi hastalıklardan olan cimrilikten kurtulma adına Allahü Teala Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok yol göstermiş. Onların en başında verebilme, Allah yolunda farz olan, eğer farz ise bize, zenginsek zekatımızı, değilsek sahip olduğumuz güzel şeylerden az veyahut da çok demeden sadaka vermek. Sadakada 10 güzel özellik vardır buyuruyor fakih. 5'i dünyada, 5'i de ahirettedir. O güzelliklerden en başta geleni zekat, malı temizler. Nitekim bu manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Satışa lüzumsuz sözler karışır, yemin karışır, yalan karışabilir. Onu sadaka ile temizleyip ağırtınız diyor Efendimiz aleyhisselam. Bir diğeri dünyadaki faydalarından bedeni günahlardan temizler sadaka. Nitekim Allahü Teala bu hususta şöyle buyurdu. Onların mallarından zekat al ki bununla onları günahlardan temizleyesin, onları arıtıp yüceltesin. Tövbe suresinde zikredilen bu ayeti cellede. Günahlardan temizlenir insan. Bir diğer faydası, sadaka veren bir kimse bela ve hastalıklardan korunur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, hastalıklarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Sadaka veren bir kimse, bir diğer başka hadislerde de zikredildiği üzere, haşerat sokmasından vesaire vesaire hastalıklardan sadaka ile korunabilir insan. Bu manada Efendimiz Aleyhisselam, hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz buyuruyor. Bu hususta Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimizin Fatıma annemizle yaşamış oldukları bir hadise anlatılır. Fatıma annemiz bir gün rahatsızdır. Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimiz onun yüzünün solgun olduğunu gördüğünde rahatsızlığını anlar ve canının bir şey isteyip istemediğini sorar. Fatıma-tü Zehra annemiz canının nar istediğini, nar çektiğini söyleyince Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimiz çarşıya gider ve bir nar alarak dönüş yolundan gelirken orada karşısına yaşlı bir ihtiyar yolun bir kenarında oturmakta. Ona yanaşır, der ki, ey ihtiyar, sen buradan niçin böyle oturmaktasın? Halin, keyfin nasıldır diye onun halini sorunca, günlerdir burada aç vaziyette beklemekteyim. İnsanlar gelip geçiyorlar. Bir kimse de dönüp sormadı. Madem ki sordun, söyleyeyim. Buradayım, birkaç gündür buradayım ve açım. Eğer yanında bir şey varsa bana verir misin talebinde bulunuyor. Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimiz bir bakar elindeki nara. Evde eşi Fatıma annemiz hastadır ve o narı istemektedir. Fakat Allahü Teala isteyene men etme emriyle beraber tutar, kısa bir nefis muhasebesinin ardından o narı o kimseye verir. Ve dönüp eve geldiğinde bakar ki Fatıma-tü Zehra annemizin yüzündeki o solgunluk gitmiş, yerine gayet sıhhatli bir yüz karşılıyor Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimiz'i. Nasıl oldu? Hani sen o narı o yaşlıya verdin ya, işte ben de sıhhat buldum. Canım nar da istemiyor artık. İşte bu hadisede hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz.

Hani bunu söylerken hasta olduk, hemen gidip sadaka verelim, doktora gitmeyelim, gerekeni yapmayalım anlamında değil. İnsan tabii ki gerekeni yapmalı. Doktora gitmeli, şifasını aramalı ama bu yolu da ihmal etmemeli. Hasılı, sadakanın hiçbir faydası olmasa dahi, yalnız fakirlerin duasına vesile olması akıllı olan bir kimse için yeterlidir. Onun için kişi sadaka vermeye rağbet etmelidir. Niçin böyle olmasın ki? Sadaka, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğu gibi, şeytanın da yüzüstü düşmesine sebebiyet verir. Sadaka vermek, salih kimselerin yaşayışına uymak demektir. Çünkü salih zatların bütün gayreti sadaka vermeye yönelikti. Onlar Allah için kazanır ve yine Allah için tasadduk ederlerdi. Yine Ümmü Zer, Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha annemizin yanına vardı. O sırada Abdullah bin Zübeyr, Hazreti Ayşe'ye iki çuval içinde 180 bin dirhem yollamıştı. Bu sırada Hazreti Ayşe annemiz oruçlu bulunmaktaydı. Onların hepsini fakir halka teslim etti. Elinde hiçbir şey kalmadı. Akşam olunca hizmetçisine şöyle dedi: "Bir şeyler getir de iftar edelim." Bir parça ekmek, biraz da zeytinyağı getirdi hizmetçi. Hazreti Ayşe'ye yöneldi ve dedi ki: "Bugün yoksullara dağıttığın paradan bir dirhem ayırsaydın, et alsaydım, güzel bir iftar sofrası yapsaydım güzel olmaz mıydı?" Ayşe annemiz ona cevaben: "Bana sitem etme. Aklıma gelmedi, hatırıma gelmedi. Eğer hatırlasaydım ayırırdım." Yani şöyle bir bakarsak, insan, bizler zayıfız. Midemiz aç olduğunda yemekten başka bir şey gelmez aklımıza. Ama onlar öyle kimseler ki, aç olsalar da, ihtiyaçlı olsalar da bir başkasını düşünmekten kendilerini dahi unutabiliyorlar. İşte bu isar, kendi ihtiyacı olduğu halde mümin kardeşini tercih edebilme, onu düşünüp kendi ihtiyacı olduğu şeyi ona verebilme. Cömertliğin en üst safhasında daha önceki sohbetlerimizde zikretmiştik. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Zekat vermekle alakalı. İnsan yevmül kıyamette sağına bakar, bakar ki önceden gönderdikleri. Soluna bakar, bakar ki önceden gönderdikleri. Yani orada fayda verecek şey ameli salihtir. Orada fayda verecek olan şey burada insanın yapmış olduklarıdır. Buradaki yatırımı orada karşısına çıkar. Sağına bakar, önceden gönderdikleri. Soluna bakar, hakeza. Önüne baktığında cehennemi görür. Ve Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor: "Cehennemden korunun. İsterse yarım hurma ile olsun, cehennemden korunun." buyuruluyor. Yine anlatıldığına göre kulun iyiler seviyesine ulaşabilmesi, kulun Allahu Teala katında güzel makamlara, üstün derecelere ulaşabilmesi için birkaç madde sıralanıyor. Arifler tecrübe etmişler, bakmışlar, görmüşler ve ortaya madde halinde o güzelliklere ulaşabilecek, ulaşılabilecek yolları ifade buyurmuşlar. Baktığımız zaman yine en birinci sırada çokça sadaka vermek buyruluyor. Kulu iyiler seviyesine ulaştırmak, 10 haslet zikredilir. En başında çokça sadaka vermek. Hani İbrahim Halilullah aleyhisselam, Allahü Teala Azze ve Celle niçin seni kendime halil seçtim bilir misin diye sorduğunda, bilmem ya Rabbi, sen almaktan ziyade vermeyi seversin. İşte ondan dolayı seni kendime dost seçtim buyuruyor ya. İşte başta sadaka vermek kişiyi Allah katında iyiler seviyesine ulaştırır. Bir diğeri Kur'an'ı çok okumak. Allahü Teala'nın bize Habibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vesilesiyle bizlere ulaştırmış olduğu o Kur'an'ı çok okumak. Zira kişi Allah'ı sevdiğini söylüyorsa, seven bir kimse sevdiğinden gelen mektubu nasıl bir heyecanla, nasıl bir arzuyla, istekle

0: ve merakla okumaya çalışır. Eğer okumayı bilmiyorsa onu bir kimseye okutup sevdiğinin meramını anlamaya çalışır. İşte bizler de Yaradanımıza ondan gelen, sevdiğimizden gelen o mektubu, o Kur'an'ı öyle istekli, öyle arzulu, öyle merak içerisinde okuyup anlamalı ve hayatımıza tatbik etmeliyiz. Bununla beraber kişi üstün dereceler kazanır, hak katında rızaya ulaşabilir. Bir diğeri, insana ahireti hatırlatan, dünyada haramlardan sakındıran kişilerle dostluk etmek. Hani ayeti cellede bildirilir ya, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Sadıklar kimlerdir? Sadıklar, sana ahireti hatırlatabilen, bakıldığında Allah'ı hatırlatan kimselerdir sadıklar. Sadıklar sözünde, özünde, işinde dosdoğru olan kimselerdir. Onlarla beraberlik etmek insanı iyiler seviyesine ulaştırır. Bir diğeri, insanın Allahü Teala'nın rızasına ve üstün derecelere ulaşabilmesi için gerekli olan bir diğer yapması gereken husus, akraba ziyaretinde bulunmak. Allahü Teala Azze ve Celle akrabayı gözetmeyi emrediyor ve akraba ziyaretini daima bizlere tavsiye ediyor. Onun için akraba ziyareti yapmak da insanı iyiler zümresine ve üstün derecelere ulaştırır. Bir diğeri, hastaları ziyaret etmek. Aynı şekilde zenginlikleri kendilerini dini vecibelerini yerine getirmekten alıkoyan varlıklı kimselerle az oturmak. Yine yarın göçüp gideceği ahiret alemini çok düşünmek. Dünyaya dalıp, dünyanın muhabbetiyle yoğrulup, ahireti unutmayacak insan. Ahiret ile dünya arasındaki dengeyi iyi kuracak insan. Hani şunu demiyoruz, dünyadan elini eteğini çek, dünyadan tamamıyla uzaklaş, tamamıyla ahirete yönel, dünyadan nasibini alma. Hayır. İslam dini bu dengeyi ifade adına 3 sınıfta topluyor. Birinci sınıf, tamamıyla maddeye yönelen, tamamıyla dünyaya yönelen, her şeyi maddeden ibaret olan kimseler. Ahiret için hiçbir hazırlığı olmayan kimseler. Bunların neticesinin hüsran olduğu birçok ayet ve hadiste aşikar bildiriliyor. İkinci zümre, onlar da dünyadan tamamıyla uzaklaşıp, dünyadaki hatta Mevla Teala'nın helal kılmış olduğu şeylere dahi kendilerine haram sayan kimseler. Tıpkı Hristiyanlıktaki ruhbanlık gibi. İslam dini böyle bir şeyi de kesinlikle tasvip etmiyor, tavsiye etmiyor. Ancak geminin alabora olmaması için bir denge var ki, dünyada ihtiyacı olan nasibini almalı insan ama ahiretini de unutmamalı. Evet, kişiyi üstün derecelere, iyiler seviyesine, onların zümresine ilhak edecek, ulaştıracak bir diğer haslet, kısa emelli olmak, ölümü çokça hatırlamak. Kısa emelli olmak, yani uzun uzun vaatler vererek, uzun uzun planlar yaparak, sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, ölüm hiç hatırına gelmez. Hani şöyle bir emekliliğimiz gelsin hele, emekliliğimiz gelsin hacca gideriz. Emekliliğimiz gelsin, çocuklara biz ev verelim, onların efendim geleceklerini garanti altına alalım da ondan sonra kulluğumuza da yöneliriz. Böyle bir şey yok. Hiçbir kimsenin aldığı nefesi vermeye garantisi olmayan şu dünyada, alınan nefeslerin sayılı, vaktin sınırı olduğu şu dünyada, ölümün her an bizi yakalayabileceğini unutmamalıyız. Bir diğer, sükut. Devam, daima sükut edip az konuşmak da insanı iyiler seviyesine ulaştırır. İnsana üstün dereceler bahşeder. Sükut etmek. Çünkü ne gelirse insanın başına dili yüzünden gelir der büyükler. Onun için dilini muhafaza edebilmeli insan. Hani mübareğe soruluyor ya, efendim bana bir nasihat eder misiniz? O da kendisine dönerek der ki, bağlı olanı aç, açık olanı bağla. Anlamadım efendim deyince biraz daha açar. Bağlı olanı aç, yani bağlı olan kesenin ağzını aç. Cömert ol, elin açık olsun. Açık olanı kapağa bağla, o da dilindir. Ağzını, dilini kapa, tut diye nasihat eder. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Semerkant Sohbetleri.

0: Evet.
1: Sadaka bu bahsettiğimiz güzelliklere insanı ulaştırır. Sadakanın hem dünyada hem de ahiretteki fazileti bellidir. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Sadakanın bu anlattığımız neticeleri verebilmesi adına, sadakanın büyümesi, artması adına insanın uyması gereken bazı şartlar var. Onlardan Allahü Teala Azze ve Celle Bakara suresinde bildiriyor. Sadakayı gizli vermeli. Ayet-i Celle'de bildirildiği üzere sadakaları, zekatları aşikar verirseniz bu güzel bir şeydir. Onları başkalarından saklayarak fakirlere verirseniz sizin için daha hayırlı, sevap kazandırıcı olur. Böylelikle Allah günahlarınızın bir kısmını örter. Allah yaptıklarınıza hakkıyla vakıftır. İşte bu ayet-i cellede insan zekatı gizli olarak verirse daha hayırlıdır, daha çok sevap kazandırıcı olur buyuruyor Mevlamız. Şöyle bir baktığımızda, kitaplardan okuduğumuzda, büyüklerimizden dinlediklerimizde, eskiler sadaka verirken büyük bir gizlilik içinde vermeye, sadakayı başkalarının gözlerinden saklamaya bilhassa özen gösterirlerdi. Hatta bazı müminler sadakalarını vermek için tanınmasınlar ve gösterişe satmasınlar diye.

diye ama olan fakirleri tercih ederlerdi. Ve yine bazıları fakir uyurken cebine iliştiriverir. Bazıları da fakir ve düşkünlerin sık sık gelip geçtiği yollara bırakırlardı. Bütün bunların neticesinde gaye ve maksatları neydi? Allah için vermiş oldukları o sadakanın gizli olması. Hani meşhur bir tabirdir. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi. Osmanlı yapmış olduğu camilerin giriş ve çıkış kapılarına, avludan çıkış kapılarının sağ ve sol tarafına birer hazine yaptırmış. Zenginler giderler oraya, altın akçeleri bırakırlar. Fakir olan kimseler de gelir, oradan ihtiyacı kadar bir iki neyse alırlar. Fakir de edepli, zengin de edepli. Neticesinde hiç kimse bir diğerinden habersiz, ameli yalnızca bilmesi gereken Mevla bilir. Tüm gizlilik içerisinde hareket etmişler. Yalnız bununla birlikte ayet-i cellede zikredildiği üzere zekatını veren kimse başkalarını da zekat vermeye teşvik etme adına kendi içerisinde kesinlikle gurur ve gösteriş duyguları olmadan yahut şöyle diyelim gurur ve gösteriş duygularının doğmasından korkmuyorsa bir kimse, o kimse aşikarca zekatını vermesi daha iyidir. Niye? Çünkü orada bir başkasının da o amele yönelmesi, o zekatını vermesine yardımcı olur. Aksi takdirde eğer içerisinde bir gurur olacaksa, aşikar verdiğinde bir gurur, bir gösteriş olacaksa, nefsine, kendine güvenmiyorsa bu anlamda, o kimsenin yine zekatını gizlice vermesi gerekir. Bu hüküm farz olan zekat hakkında. Nafile olan sadakalara baktığımızda onlar daima gizlilik içerisinde verilir. Hani bir başkası da sadakaya yönelsin düşüncesi o zekat için geçerli. Sadaka için, nafile olan sadakalar için daima esas olan gizliliktir. İşte sadakanın şartlarından en başta gelen budur. Dikkat edilmesi gereken. Bir diğeri başa kakmamak. Verilen sadakaları verdiğimiz kimsenin başına kakmamak gerekir. Nitekim böyle yapan kimselerin yapmış oldukları o sadakadan hiçbir fayda göremeyecekleri Allahü Teala Azze ve Celle tarafından bildiriliyor. Ayet-i Celle'de Bakara suresinde yine mealen ey iman edenler sadakalarınızı mallarınızı başkasına gösteri olsun diye veren ve ne Allah'a ne de ahirete inanmayanlar gibi başa kakarak ve gönül kırarak boş yere heder etmeyiniz. Çünkü böyleleri bol yağmur yüzünden üstündeki toprakların sıyrılmasıyla kas katı bir taş olarak kalan çıplak kayaya benzer. Gösterişçiler de yaptıklarından hiçbir şey kazanmaz. Allah inanmayanlara hidayet vermez. İşte bu ayeti cellede Allahü Teala başa kakma ve başa kakma neticesinde ziyana gidecek olduğunu bildiriyor. Başa kakmaktan bizi men ediyor. Zekat, gerek zekat gerek sadaka veren kimse yapmış olduğu bu iyiliği başa kakmamalı. Ve bir diğer dikkat edilmesi gereken husus sadaka veren kimse malın en iyisini vermek zorunda. En iyisini vermek zorunda. Sadaka veren kimse bu malının en iyisinden ve en sevdiğinden vermeli. Çünkü ayet-i cellede sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcamadıkça hayır ve sevaba nail olamazsınız. Allah yolunda harcadıklarınızı o hakkıyla bilendir. İşte bir kimse Allah yolunda bir mal infak ediyorsa malın en iyisini vermeli. Hani Habil ile Kabil'in hikayesi vardır ya, orada iki kardeşten biri sevdiği kurbanlığını, koçu Allah için kurban ediyor. Biri de sevmediği, hani bu gitse de bir şey olmaz sanki dercesine daha düşük buğday koyunca oraya Allahü Teala diğerini kabul ediyor, onunkini kabul etmiyor. İşte malın en iyisini vermeli. Allah için yapılan infakta bu da çok önemli.

Bu hususta sahabe-i kiram efendilerimiz çok hassas idiler. Sevdiği maldan verirdi onlar. Nafi anlatıyor. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh bir şeyi fazla sevdi mi onu hemen Allah yolunda feda ederdi. Köleleri onun bu huyunu bildikleri için azat olmak isteyen herhangi biri elini sıvayıp mescitte kendisini ibadete verirdi. O da onu güzel durumda görünce hemen azat ederdi. Dost ve arkadaşları ona bir uyarı niteliğinde "Ya Ebu Abdurrahim, vallahi bunlar seni aldatıyor." dediler. O da "Allah yolunda bizi aldatanlara aldanmayı biz de kabul ediyoruz." dedi. Yine bir akşam üzeri onunla beraberdim. Büyük bir para ile satın aldığı rahvan bir devesi vardı. O devesine binmişti. Bir ara devenin yürüyüşü onun çok hoşuna gitti. Hemen deveyi çözüp bize "Yular ve semerini çıkarın ve onu nişanlayıp kurbanlık develerin arasına bırakın." dedi. Yine Nafi anlatıyor. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh efendimiz malları içinde ne hoşuna giderse mutlaka onu Allah yolunda bağışlardı. Bir oturuşta bana 2 defa 30'ar bin dirhem vererek götür dağıt dediği vaki olmuştur. Yine mübareklerden anlatılan Enes bin Malik radıyallahu anh efendimiz anlatıyor. Hazreti Ebu Talha radıyallahu anh efendimizin hurmalık bakımından ensarın en zenginlerinden olan sahabe-i kiram efendimiz en sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha adlı hurma bahçesiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam her zaman o bahçeye gider, oradaki tatlı suyu içerdi. "Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe fazilet ve üstün sevaba erişemezsiniz" mealindeki ayeti celle nazil olduğunda Hazreti Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına gelerek "Ya Resulallah, Hak Teala sevdiğiniz şeylerden vermedikçe fazilet ve üstün sevaba erişemezsiniz" buyuruyor. "Benimse en sevdiğim malım şu Beyraha adındaki bahçemdir. Allah'tan hayrını ve benim için ahiret azığı olmasını dileyerek onu Allah yolunda sadaka kıldım. Onu Allah'ın sana gösterdiği hayır yollarında herhangi birine tahsis et" buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun bu güzel niyetiyle beraber gelip bu teklifinin karşılığında "Senin bu hareketin ne kadar iyi ve manevi kazancı en büyük bir harekettir. Ancak bahçen çok iyi ve karlı bir mal olduğu için onu yakınlarına tahsis etmene uygun görüyorum" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Talha radıyallahu anh efendimiz "Öyle yapayım ya Resulallah" dedi ve bahçesini amcası oğulları ile diğer akrabalar arasında taksim etti. İnsan sevdiği şeyden vermeli. Yoksa malından fazlalık olarak gören, hani bunu versem de bir şey olmaz, hani vermesem de bir şey olmaz diye böyle bu şekilde yapılan sadakanın Allah katında bir değerinin olmadığı aşikar ortadadır. Yine sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi daima şeker dağıtır imiş. Şeker dağıtır. "Niçin böyle şeker dağıtıyorsunuz efendim?" diye sorduğunda kendilerine "İnsan sevdiği şeyden vermeli. Ben ise şekeri seviyorum" diyor. Yani insan Allah yolunda sevdiği şeylerden vermeli. Hulasa. Ve Süfyan-ı Sevri Kuddisesi Ruhu diyor ki "Allah yolunda haramdan kazandığı malını harcayan kimse elbisesini hani pis bir şeyle temizlemeye benzer. Kirli elbise ancak temiz suyla yıkanır. Günah kiri de ancak helal kazançtan verilen sadaka ile arıtılır" buyuruyor. Bu anlamda malın iyisini vermek yani aynı zamanda helal kazancından vermesi gerektiğini de ifade buyuruyor. Bir diğer uyulması gereken şartlardan bir diğeri güler yüzlü olmak. Sadaka veren kişi sadakasını verirken güler yüzlü, tatlı dilli olmak zorundadır. Nitekim Allah-u Teala Azze ve Celle şöyle buyuruyor. "Mallarını Allah yolunda harcayıp da peşinden verdiklerinin başlarına kakmayan ve onların gönüllerini kırmayanların mükafatları Rablerinin katındadır."

0: Onlar ne korku çekecek ve ne de üzüleceklerdir. Onun için insan vermiş olduğu şeyin ardından onun başına kalkmayacak ve gönül de kırmayacak. Gönül kırmak hiçbir şeye benzemez. Kâbe'yi yıkmaktan beterdir buyuruyor. Kâbe'yi yıkmaktan beterdir. Zira yapanı itibariyle nasıl? Kâbe her ne kadar müminlerin kendisine yöneldiği, namaz için kendisine yöneldiği bir yer olsa dahi kul eliyle yapılmıştır. Kalp ise Allahü Teala'nın yaratmasıyladır. Bu anlamda insan bir hayır yaparken, bir hizmet ederken çok dikkat etmesi gerekir. Gönül kırmadan, güler yüzlü bir şekilde Allah için sadakasını vermeli. İşte bu şartlara uyularak yapılan tasadduk neticesinde insan cömertliğe ulaşır. İnsan cimrilik gibi kötü, helak edici o rahatsızlıktan kurtulur ve neticede insan kalbi selimi elde eder. İyilerle beraber olur. Ve yine bildirildiği üzere hani az önce ifade etmiştik, helal maldan vermeli insan. Bu hususta ayet-i celile malen Allahü Teala buyuruyor Azze ve Celle, ey iman edenler, kazandığınız temiz şeylerden sadaka veriniz. Helal kazançtan sadaka veriniz. Ve yine sadakayı sadaka verirken hani ihtiyacı olanın dışında değil de hani bu mal zaten fazlalıktı, bunu zaten kullanmıyorum, tasadduk edeyim değil de ihtiyacı olan, sevdiği şey dedik ya hani, ihtiyacı olan, az olan maldan sadaka vermek. Yine sadaka verirken bir kimse ölüm korkusu, malın elden çıkma endişesi ile sadakayı çabuklaştırmak. Bir an evvel sadakayı vermek. Büyüklerden bir tanesi sadaka vereceği sırada hani sadaka verme düşüncesi geldiğinde, öyle söyleyelim, şu gömleğimi felancaya tasadduk edeyim, bir fakire vereyim düşüncesi geldiğinde abdest esnasında hemen çıkartıp gömleğini oradaki arkadaşlara sunar. Efendim nedir bu aceleniz? Hani abdestten sonra da verebilirdiniz dediğinde mübarek cevaben der ki, abdest bitinceye kadar nefsime güvenmiyorum, ondandır acelem. Hani nefis bir an içerisinde insanı kandırabilir. Demek ki insan bir şeyi vermeye niyet ettiği an hemen onu çıkartıp vermeli. Hani bir an tereddüte düşerse nefis galip gelebilir. Bu anlamda ve ölüm korkusuyla insanın bir an evvel sadakayı çabuklaştırması da güzeldir. Yine cimriliği yok etmek için verilen sadaka malın en kıymetlisinden olmalı buyuruluyor. Hani dedik ya malın kıymetli olanından vermek sadakanın şartlarındandır diye. İşte cimrilik, o bahsettiğimiz kalp hastalığı olan o cimrilikten kurtulmanın kıymetli olan maldan vermek, düşük maldan değil de kıymetli olan maldan vermek olduğunu bildiriyor büyükler. Hatta bu hususta Allahu Teala Azze ve Celle bildiriyor. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız adi malı sadaka diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah her şeyden müstağnidir. O övgüye layıktır ayeti cellesinde. En güzelinden vermeli insan. Söylediğimiz gibi bu şartlara riayet etti mi insan? İnşallahü Rahman, Allahü Teala'nın izniyle cimrilik rahatsızlığından kurtulur ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakı olan cömertliği elde eder. Gerek dünyada gerekse ahirette bu cömertliğinin faydasını fazlasıyla görür insan. Allahü Teala cümlemizi bu güzel ahlak ile ahlaklanmayı cümlemize nasip eylesin. Allahü Teala sevdiği ve razı olduğu işlerde bizi muvaffak kılsın. Allahü Teala bizi sevdikleriyle beraber eylesin. Bir programımızın daha böylelikle sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık, kasırga gittik.
5: Konservatöre gördüm.
4: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Havuz benzemiş Rabbini, Adem annedir.
7: Sultanım Cazibin, Cezbeveran'ın sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
6: Aynı sünneti seviyor.
8: Sevgisine gitti.

Hazreti Ömer anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Hiçbirimizin tanımadığı, beyaz elbiseli, siyah saçlı, güzel kokulu, yoldan gelmiş gibi bir hali olmayan birisi çıka geldi. Efendimizin huzuruna kadar geldi, edeple önüne oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve "Ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu anlat," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in onun peygamberi olduğuna inanman, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yetiyorsa Allah'ın evini ziyaret edip hac yapmandır," diye cevap verdi. O kişi, "Doğru söyledin," dedi.

Biz onun bu tutumuna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de Allah Resulü'nü tasdik ediyordu. Gelen zat sonra bana imandan haber ver dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin bir kaderle meydana geldiğine inanmandır diye cevap verdi. O kişi, doğru söyledin dedi ve sonra bana ihsanı anlatır mısın diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan Allah'ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir buyurdu.

gelen zat, "Bana kıyametin ne zaman kopacağını haber verir misin?" diye sordu. Allah Resulü, "Bu konuda soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir." buyurdu. Gelen zat, "O halde onun belirtilerinden haber ver." dedi. Allah Resulü, kıyametin bazı alametlerinden haber verdikten sonra o kişi kalktı, cemaatin içine girdi ve bir anda gözden kayboldu. Bir müddet sonra Allah Resulü sallallahu

aleyhi ve sellem bana dönerek, Ömer, soru soranın kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. O zaman buyurdu ki, o Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti.

Tasavvufun hedefi kalbin hadisi şerifte belirtilen ihsan mertebesine ulaşmasıdır. İhsan, kalbin gafletten uyanması ve manevi kirlerden arınması sonucunda meydana gelir. Tasavvufta kalbin ihsana ulaşması üç aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama kibir, haset, kin, öfke, riya gibi manevi kirlerden temizliktir. İkinci aşama cömertlik, haya, tevazu gibi güzel huylara edinmektir. Üçüncü aşama her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmektir.

İmam Gazali rahmetullahu aleyh şöyle demiştir: peygamberler hariç herkeste manevi hastalıklar vardır ve hiç kimse bu hastalıklardan tek başına tasavvuf yoluna girmeden kurtulamaz. Ebu Hasan Şazili Hazretleri de şöyle der: tasavvuf yoluna girmeyen kimse farkında olmadan birçok büyük günah işlerken ölür gider. İbn Allan Sıddıkî Hazretleri, farkında olunmayan bu günahların kibir, kendini beğenme, ibadetle övünme, insanları beğenmeme gibi günahlar olduğunu belirtmiştir.

0: Hadis-i şerifte belirtilen ihsan makamı elde edilmedikçe huzura ulaşmak mümkün değildir. Kalp temizlenip nefs terbiye olmadıkça da ihsan elde edilemez. Kalpleri temizleme, nefsleri terbiye etme mesleği de velilerin hüneridir. Kasreki dergâhı da bir tasavvuf ocağıydı. Orada kalpler temizlendi, nefsler terbiye edildi, namazlar huşuya kavuştu, ibadetler tat buldu, kin ve öfke kayboldu, gönüller muhabbetle doldu, ruhlar huzura erdi.
1: Tasavvuf demek ihsan demektir. Cebrail sorar, Hazreti Resulullah cevap verir. İhsan, Allah'ı görür gibi yaşamaktır.
2: Sen Allah'ı göremiyorsun. Fakat Allah'a azimşan bütün mahlukatın ne halde olduğunu görüyor. Şu halde tasavvuf, ihsan üstünde yaşamayı intac eder. İhsan üstünde yaşamak, murakaba makamının neticesidir. Murakaba makamı devamlı Allah beni görüyor, Allah beni görüyor. Çarşıda, pazarda, camide, evde Allah beni görüyor düşüncesi azameti ilahiye de nefis basıkına gelenin murakaba makamında olanın işi. Allah beni görüyor. Allah beni görüyorsa kötülüğü nasıl yapacak? Haramı nasıl itikam edecek? Şu halde tasavvuf, ihsan makamını kazanmak için murakaba halini muhafaza etmek demek.
3: Tasavvuf budur. Rabbi için yaşamaktır. Nefsi için yaşamak değildir.
1: Biz de bu Sadat-ı Kiram'ın yanına gittiğimiz zaman, kitapları okuduğumuzda sahabe-i kiram nasıl bir hayat yaşamış, işte Allah dostunun yanında onu fiilen görüyorsun. Orada fiilen sahabe-i kiramın hayatını yaşıyorsun.
0: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam

İsmim Hasan Şahin. Eskişehir 1953 doğumluyum. Ankara Kimya Sanat Enstitüsü mezunuyum. Emekliyim. İlk babamdan işitmiştim. Yalnız ilk tövbe etmemden önce bir rüya sonunda babam yönlendirmiş oldu. Bir rüya aleminde bir bu çift yönlü yol deniyor sanıyorum. Bu şehirler arası yoldan böyle tepecikler arasında bir yolda iki tane deve görüyorum, üzerleri yüklü. Ve benim baktığım istikametin karşı tarafına gidiyorlar yani. Son, en sondaki bir kervanın sonu gibi öyle bir görüntü var. Ve böyle net işitilebilen bir ses. 2-3 defa tekrar. Birisi sessizce Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Hazreti Muhammed'in kervanı gidiyor.

Kendimi göremiyorum. Yalnız böyle sanki insan bağlı olur ya, böyle bir hareket edemez durumda kendimi hissediyorum. Yani hareket etmeye çalışıyorum. Yani güya kervana yetişecek gibi. Sonra uyandım. Tabii rüyaymış. Rüya olduğunu anladım. Sabah namazlarını kıldık. İşte kahvaltı sırasında babam zaten evde bir aradayken kendilerine rüyamı anlattım. Babam Osman Hoca'nın, İç Aydınlık Osman Hoca'nın bu işte görevli olduğunu, Gavs-ı Kasri Hazretleri'nin kadısı vekili olduğunu, yani ondan tövbe almamız gerektiğini, bu rüyanın inşallah o manaya geleceğini söylemişti. Biz de o vesileyle buna istinaden gidip Osman Hoca'dan tövbe almış bulunduk. Yani ilk intisam bu şekilde oldu.

0: Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şüphesek azdır.
1: Bir mürşide intisap ettikten sonra ziyaretine gidenler bilir ki o yolculuk bir mesafe kat etmekten çok daha fazlasıdır. Görünürde bir yolculuk yaşandığı gibi sufinin kendi içinde de bir yolculuk başlar o yola çıktığı andan itibaren. Bu yol boyunca kim edebe riayet ederse o kendini bulur. Bir kış mevsimi. Hasan Bey daha önce Kadir köyünde görmüş olduğu Gavs-ı Kasrevi Hazretlerini yeniden görmek ister ve bu heyecanla yollara düşer. Gavs Hazretleri bu sefer Kasrik'tedir.

Sanırım 70 yılının kışı olacak. Bir otobüsle kafile halinde kasriye ilk defa gidiyoruz. İkindi namazına yetişemeyiz, yetişmemiz mümkün değil diye kış günü büyükçe bir derenin yakınlarında mola verildi. Ve o buz gibi suyla, yani o derede akan buz gibi suyla herkes abdestini aldı. Abdestlerimizi aldık ve cemaat halinde namaz kılıyoruz. Tabii herkes paltosunu çıkarıp o yerdeki böyle, nasıl tarif edeyim, kar üzerinde, yani sertleşmiş kar üzerine seccadeyi tabii yani getiren belki vardı yok bilemiyorum. Fakat neredeyse herkes paltolarını, giysilerini silip üzerinde namaz kıldı. Yani soğuğa hiç tahammülü olmayan bir insanım normal şartlarda. O zaman hayret ettim. Yani abdest aldığımda hafif bir, yani ilk anda bir suyun soğukluğunu fark ettim bir süre. Ama sonradan sanki sıcak suyla, ılık suyla abdest almış gibi böyle vücudumda bir üşüme emaresi yok. Üşümeden hayret ettim, yani üşümeden o şekilde kıldım ve etrafımda bakıyorum sanki herkes aynı durumda. Daha adeta aksine böyle vücutta bir kızışma durumu, ısınma durumu oldu. Ona hayret ettim. Orada namazımızı kılıp oradan ayrıldık. Sonra yola devam ettik. Akşam üzeri yol kenarında bir yerde otobüsü durdurdular. Bir patikadan yukarı doğru çıkmaya başladık. Meğer köye gelmişiz, yani yakında gelmişiz. O patikadan çıkılmak zorunda. Oradan çıkıyoruz. Sonra içeri vardık. Akşam vaktiydi. Kısa bir süre bekledik. Vakit yaklaşmış demek ki. İçeride bilenlerin malumudur. Yani böyle cezbeli sofiler zaten Gavs-ı Azam Hazretleri kadar sallallahu aleyhi ve sellem malumdur. Sultan-ı Cazib'in denmiştir. İçeride bir cezbe, bir acayip bir hal. Zaten hamdolsun biz o işlere tanışı olmuştuk. Kardeşlerimizle o benzeri emareleri görmüştük. Bu hal meğer Kavs Hazretleri'nin kadar salasının Hane-i Saadet'ten çıktığının işaretiymiş. Ve hakikaten kısa bir süre, 2-3 dakika diyebilirim, kısa bir süre sonra mübarek caminin kapısında mübarek böyle bembeyaz sarı cübbesiyle böyle heybetiyle göründü. Selam vererek içeri girdi. Sonra akşam namazını kıldırdı.

0: olsun.
1: Sen gayri ihtiyari duygulanıyor çünkü ilk başlangıçta anlattığım şekilde Tezkeretül Evliya'da Allah dostlarının hayatını okuduğum zaman ki ettiğim dualara bakıyorum. Sonradan hatta yıllar geçmesine rağmen o gün o zaman bile olsa yani Sadat Kiram'ın hakkı müritlerinin üzerinde muazzam, şüphesiz muazzam hakları var. Cenab-ı Allah'ın azze ve celle rahmeti, onların duaları, himmetleri bereketiyle ümmeti Muhammed adeta Cenab-ı Allah'ın lütfuyla yani bir selamette yaşıyorlar. Ve dünya ahiret sıkıntıları bir yerde bertaraf oluyor. Bunun çok misallerini yaşadık.

zaman zaman badireler atlattık. Tabir yerindeyse böyle teğet geçme olayları kabiline böyle şeyler çok işitmiştir, yaşamışızdır da. Yani insan ister istemez yani duygulanıyor, duygulanıyoruz.

0: Gavzumuz Kadı Salah Sürali akşam namazını kıldırmıştı. Sonra daha bir sürü başka kafileler de gelmiş, cami tamamen dolu bir şekilde. Sonradan gelenler, bizler dahil olmak üzere sırayla tövbemizi aldık. Önce Muvari ziyaret ettik. Peşinden tövbemiz verildi. Sonunda yine talimatlar anlatıldı. Bir süre sonra Gavs-ı Azam Hazretleri yatsı namazını kıldırdılar. Yani oradaki muhabbet havası apayrı bir hava.
1: Bizim yolumuz sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştur, buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kasrik'e gidenler buna bizzat orada şahitlik ettiler. Mürşid-i Kamil'in manevi tasarrufuyla kalpleri birbirine ısındı. Birbirlerini hiç tanımayan bu insanlar orada birbirlerini gördüklerinde iki kardeş arasındaki muhabbetten daha fazlasını yaşadılar ve ancak Allah için birbirlerini sevenlerin ulaşabileceği bir makama eriştiler. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Orada da yine çok daha büyük bir kalabalıkla köşkün olmasına rağmen karşılaştık. Orada bir sürü insanlarla karşılaştık. Değişik yerlerden, yurdun muhtelif yerlerinden gelen bir sürü insan. Yine her biriyle böyle insan bir yakınıymış gibi, yani önceden samimiymişiz gibicesine o şekilde tanışıyoruz. Yani önceden tanımadığımız halde bir samimiyet havası oluşuyor, bir muhabbet oluşuyor. Cenab-ı Allah'ın bir lütfu şüphesiz. Orada dışarıda abdest aldığımız sıralar Doktor Ahmet Bey'in ile beraber Kasre'ye giden bir muhterem abimiz. Biz abdest aldığımız sıra orada birkaç genç vardık. Mübarek abimiz böyle, yani en yakınıymışız gibicesine böyle bizlerle ilgilendi. Bunlar diyordu, yani acizane kendimizi şey yapamıyoruz da, bunlar diyordu cennet gençleri. Doktor Ahmet Bey için Gavs-ı Azam Hazretleri Kadir-i Selahü's-Sırali evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi mübarek. Evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi. Bunu acizane hatırlıyorum.
2: Allah'ı bilen kalple bilmeyen arasındaki benzerlik, ölüyle diri arasındaki suret benzerliğidir. O da ten çürüyünce sona erer. Allah'ı hakkıyla bilmek, sadık kulların işidir. Buna ehil olmayan kimse, onların sırrına vakıf olmaya kalkışırsa, buna güç yetiremediğini görecektir. Sadıkların aldığı her nefes, Allah'a biraz daha yaklaşmak için attıkları bir adımdır. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Yine

Kavs-ı Kasrevi Kaddesi Allah'u Sarali Barek'le Batman'da vekil abilerimizden Ömer Usta vardı. Rahmetli oldu. İşitiriz. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Ondan bizzat işitmiştik. Yani merak etmiş ve fırsat bekliyormuştu. Mübarekler zaten malum. Yani ehlince malumdur bu iş. Sanırım şeyde bu bir kısım misafirler için divan sanırım. Divanda misafir ediyorlar ya. Orada sanki kaldıklarını söylemiş gibiydi. Yani gece mübarek ne kadar uyuyor, ne kadar ibadet yapıyor. Ben uyumayacağım, onu seyredeceğim diye azmetmiş ve bize anlatmıştı bir defasında. Yani çoklarımızın malumudur. Mübarekler yani hayatlarını, ömürlerini zaten bu işe vakfetmişler. Bu aşikare belli bir şey. Ama bunun dışında bir gece, işte akşam gece mübarek ayrıldıktan sonra sabah namazına kadar o arada kendisini kafasına koymuş, mübarek ne kadar uyuyacak, ne yapacak, nasıl ibadet edecek diye bakmış. Bir süre mübarek uyuduktan sonra abdest alıp teheccüd namazını kılıyor ve kendisine demiş şey, kılar mısın hadi kabilinden. O da tabii mecburen mübareğin sözünü işliyor, zaten uyanık uyuyor öyle bir halde. O şekilde teheccüd namazını kılmışlar beraber. Ondan sonra aradaki sürede mübarek tekrar yatıyor. Güya uyuyorlar yani. Ve diyor gayet yakın yatıyoruz diyor. Zaten kimse yok diyor. Ben şimdi bakıyorum diyor yani. Acaba beni atlatıp devamlı namaz mı kılacak veya bir başka bir ibadetle mi meşgul olacak diye. Baktım diyor, Subhanallah diyor, sabah namazına için uyanıncaya kadar diyor, bu parmakları sürekli diyor, bu el parmakları böyle sırayla tesbih ediyordu. Ama ne söylediğini onu anlayamadım diyor. Çünkü onu aşikare söylemedi. Sürekli diyor bu on parmakların hepsi sırayla diyor hareket etti, hiç yani sanki hiç uyumadı diyor, uyudu ama uyumadı diyor, öyle bir durumla karşılaşmış. Yani Sadat-ı Kiram'ın uykuları da kimseye benzemiyor, mümkün değil benzemesi zaten.

0: Mevla'yı zikredin, uyumayın aşıklar. Lütfuna şükredin, uyumayın aşıklar. Aşk ile yanalım, candan usanalım. Gelin uyanalım, uyumayın aşıklar. Terk edip gafleti, gözetin fırsatı. Bulasız vuslatı, uyumayın aşıklar. Maksudu bulalım, aşk ile dolalım. Makbul kul olalım, uyumayın aşıklar. Cennete giresiz, vuslata eresiz, Allah'ı göresiz, uyumayın aşıklar.
1: Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi o kahve senin bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısı Hazırayı şeydeki kasrikteki o şeyhten bahsediyorsun. İnsanlara anlatıyorsun. 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi?

sen beni tanımıyorsun. Nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan. Peki dedi seni orada yani aşağı düştün bir yerine bir şey olmadı. Bir kırılma veya bir kanama, çizik herhangi bir şey. Onun dışında atlar seni çiğnemedi dedi. Orada dedi seni kimin muhafaza ettiğini biliyor musun? Kimin müdahale ettiğini biliyor musun?

0: Gavs-ı Hizani Hazretleri bir manevi makam için bazı müritler bu makamı geçtikleri halde haberleri olmaz demiştir. Allah dostları bazen ulaştıkları makamları müritlerine bildirmezler. Bazen de yapacakları himmeti müritlerinin suretinde yaparlar. Aslında iki halde mürit için bulunmaz bir nimettir. İlkinde kaybedilebilecek bir hazinenin muhafazası, ikincisinde mürşid-i kamilin hususi bir iltifatı söz konusudur. Batman'da bir gün Hasan amca cami avlusunda oturmuş, arkadaşlarıyla sohbet ederken kendi deyimiyle iri yarı bir adam çıka gelir ve hiç ikamet etmediği Bitlis'te sevaphanesine yazılan hizmetlerini anlatır. Kendisinden dinliyoruz.
1: Bir defasında Allah selamet versin, şimdi Arifiye'de ikamet ediyor. Necdet abimiz vardı. Beraber

gittiğimiz abimizle Ulu Cami'nin yanında küçük bir dükkan. Küçük bir dükkan var camiye ait. Orada birkaç kardeş

burada ne yapıyorsun, ne arıyorsun burada diye bana hitap etti. Ben şaşırdım. Necdet abiyle yakın oturuyorduk. Acizane kendinde gördüğümüz güzel hallerden dolayı, yani kamil bir sofiydi Necdet abimiz. Ben şaşırdım. Yani ben seni tanımıyorum diyeceğim, Allah'tan onu dememişim. Ama durakladım, şaşırttım. Çünkü tanımadığım bir insan adımla hitap ediyor. Necdet abi hafifçe şey yaptı, dokundu bana. Şey yapma, itiraz etme dedi yavaşça. Onun söyledikleri doğrudur, itiraz etme dedi. Sonra adam yaklaştı. Ya dedi, sen beni tanımadın mı diye hayretle soruyor adam. Ben de hayret ediyorum çünkü adamı tanımıyorum. Ve sonradan söylediği sözler daha bir ilginç. Biz dedik Necdet abi olsun, orada kardeşler olsun, gel kardeşim gel, buyur otur, çayımızı iç dediler. Hani daha konuşursun, anlaşırsın. Ben artık konuşmak zorunda kaldım ve yavaş yavaş, ya dedim kusura bakmayın, belki dalgınım, bilemiyorum. Halbuki gepe genç insan, her şeyi unutamazsın. Yani yaşımız ilerledi, bazı şeyleri unutuyoruz da. Ben dedim hemen çıkartamadım, onun için dedim yani cevap verme durumunda. Ya dedi sen Hasan değil misin? Sen dedi, üzerinde kahverengi takım elbise var o gün için, iyi hatırlıyorum. Sen dedi aynı insansın, elbise aynı, kişi aynı. Dedi sen nasıl olur beni tanımazsın? Dedim ya işte biraz dalgınlık zamanıma geldi filan. Peki dedim, yani sen biraz hatırlat bana dedim. Sen biraz hatırlat. Yani dalgınlığım, şaşkınlığım geçsin. Bir hatırlat, bu nereden kaynaklanıyor? Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te, 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi, o kahve senin, bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısallahu Aleyhi şeydeki Kasrik'teki o şeyhten bahsediyorsun, insanlara anlatıyorsun, 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun? Nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan? Biz de tabii sesimizi çıkartmıyoruz, artık sakin bir şekilde dinliyoruz. Tabii gayri ihtiyari bir şaşkınlık durumu da var. Yani adamı reddedemezsin, gördüğünü söylüyor. Acizane, ben bir Cenab-ı Allah'ın günahkar gariban bir kuluyum. Yani hiçbir vasfımız, özelliğimiz yok. Ayrıca Bitlis'i görmüş bir insan değilim. Yani Bitlis'ten sonradan birkaç sene sonra diyebilirim. Belki askere gittiğim yıllar olacak. Yani iki sefer geçtiğimi hatırlıyorum. Üç hatırlayamıyorum. Ve hatta araçtan inip bir süre kaldığımızı bile çıkartamıyorum yani. Yani otobüste geçtik. Garajda mesela durduk kısa bir süre diyelim. Yolcu inen binen oldu. Devam etti. Bunun dışında ben Bitlis'i hiç bilmem. Mesela sonradan öğrendik. Eserlerde okuduk bunu. Bunun dışında bizzat Gavs-ı Kasr-ı Kadısallahu Aleyhi mübarekten sohbetlerinde bunu söylemişler. Oradan kanaat ettik ve kitapta da okuduğum zaman zaten rahatlamıştım yani. Saadat-ı Kiram Hazretleri özellikle mübarekler zaten ilim ehline malumdur. Mübarekler zaten uç noktada, yani yeryüzünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil eden en üst uç noktadaki kutup kişiler. Gavs-ı Azam ne demek? Yani meğer mübareklere Cenab-ı Allah Azze ve Celle o yetkiyi, o saltanatı vermiş. Kişinin hiç haberi olmadan, hiç öyle bir tabir var, ruhu duymadan derler ya, hiç haberi olmadan onu

0: kendileri bir hayır işlerde istedikleri gibi hareket ettirebiliyorlarmış. Yani orada kişinin ruhu adeta dolaşıyor, kişinin haberi yok. İşin ilginç tarafı 6 ay süreden bahsediyor. Sonra artık adam çayını içti gitti. Yani öyle bir durumla karşılaştık.
1: Amelle, fazla amelle değil. Bazıları var, onlardan daha fazla amel de yapıyorlar ama o mertebeye ulaşamıyorlar. Onlar Cenab-ı Allah'ın yolunda canını bile feda ediyorlar. Sadıktırlar, oradan derece alıyorlar. Yani Hazreti Peygamber'in ümmeti için canını feda ediyorlar. Çünkü bunu biz gözümüzle görüyoruz.
2: Nasıl ki bir şair Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methini yaparken biliyor musun ne diyor? Diyor ki ma in medahtu Muhammedun bi makaleti velakin medahtu makaleti bi Muhammedin. Ben ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methini söylesem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methimle büyütemem. Zaten büyüktür. Onu tezyin edemem, güzelleştiremem. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methiyle ben makalelerimi, kelimelerimi güzelleştirmek istiyorum diyor. Bu böyledir. Havs Hazretleri de öyle. Havs Hazretleri de öyle. Evlatları da öyle. Çünkü aynı nesilden. Nasıl aynı nesilden? Aynı yoldan gittikleri, onun yolunu takip ettikleri içindir.
3: Kurban vallah, Havs Mestir.
4: Kurban. Vallahi peygamberden bu yana gelen en büyük zatlardan biri de Gavs Hazretleri'dir. O kadar evliya geldi, o kadar mürşidi kamil geldi. Benim kanaatim o çok büyüktü. Gavs Hazretleri bu ahir zamanda gördüğümüz en büyük kişidir.
5: Herkes bir kelimeden ibaret olsaydı bu dünyada, Sufi, mürşidinin seçtiği kelimenin ardına eklenmek isterdi. Burada Sufi'nin meselesi ne pahasına olursa olsun mürşidine ait olma isteğidir. Bu doğru. Mürşidin muradı ise ardına düşüp gelen hiç kimseyi yolda bırakmamak, emaneti sahibine teslim etmektir. Emanetin önemi büyüdükçe üzerine gelen belalar da büyük olur. Bu yüzden Evliyaullah kendisine intisap edenlerle birlikte İntisap edeceklere de çokça dua eder. Türlü musibetlerden, belalardan korunması için zamana meydan okuyan bir nazla dua eder. Biz bilmeyiz çoğu zaman üzerimizdeki nimet kimin hatırına verilmekte. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Batman'da Necat abiyle yeni tanıştığımız, daha doğrusu Sofi kardeşlerimizle yeni tanıştığımız sıralarda bir defasında Necat abinin bana çocukluğumda yaşadığım bir şeyi söylemesi, hatırlatması garip geldi bana. Yani o bir an duraklayıp tabii onun ne demek olduğunu kavradık elhamdülillah saadet nimetiyle. Küçükken takriben 3-5 veya 4-5 yaşlarındayken köyde evden dışarı çıkmıştım. Yalnız köye değil de yani avlu deniyor genelde sanıyorum. Avluya çıkmıştım. O saatte de affedersiniz atları ahırdan çıkartıp sulamaları gerekiyormuş. Epey bir süre hayvanlar içeride kalmış, mahsur kalmış veyahut beklemeleri gerekmiş, orasını bilemiyorum. Yalnız çok öyle bir durumda çok huysuz oluyorlarmış. Öyle bir konumda babam atları dışarı çıkardığı zaman kapıda beni gördüğü zaman bayağı korkmuş. Yani bu çocuğu ezip çiğneyecekler diye. Eyvah diye müdahale de etmesi mümkün değil. Çünkü hayvanlar peşi peşine içeride bir iki tur atıp sonra dışarı çıkıyorlarmış. Öyle bir durumda ben tabii olayı hatırlıyorum. Üzerimden atlayıp geçiyorlardı. Bunları hatırlıyor musun dedi. Evet dedim ben hatırlıyorum. Yani aynen yaşadığımı.

0: Yani Sadat Kiram hakları çok şüphesiz. Keşke layık olabilsek. Yani genelde bu mesela toplumda Evliyaullah'ın, Allah dostlarının sadece büyüklerin yani mürşitlerin sadece keşif keramet sahibi olduğu sanılıyor. Halbuki mürşidi kamil büyük olduğu zaman ki Gavs-ı Azam Hazretleri zirvede mübarekler. Yani ilmen bildiğimiz kadarıyla şüphesiz. Bunların müritleri de gayet doğal. Doğal olarak böyle şeylerle insan karşılaşabiliyor.
1: Süfyan-ı Sivri Hazretleri, "Nefsimden daha zor, kimseyle mücadele etmedim. Mücadelem bazen lehime, bazen aleyhime cereyan etti." buyurmuştur. Tasavvuf büyüklerinin Allah yolunda yürümek için ömürleri boyunca bırakmadığı savaşın adıdır nefisle mücadele. Bu zatlar aynı zamanda müritlerine de ilahi muhabbeti eriştirmek ve ahiret saadetine ulaştırmak için nefislerinin hevasından uzaklaştırmaya çalışmışlardır.
0: Sadat-ı Kiram Efendilerimiz, Kadesallahu Aleyhi ve Sellem, mübarekler hep sohbetlerinde söylemiştir. İnsan yani tek başlı başına tek bir varlık değil. İnsan nefis sahibi ve Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan nefsin büyük düşmanınızdır diyor, apaçık düşmanınızdır diyor. Hatta bunu bir Sadat lardan öğreniyoruz. Sadat-ı Kiram Hazretlerinden öğreniyoruz ki ve buna gayri ihtiyari şahit oluyoruz, yaşıyoruz. Nefsin insanı ancak insan ruhunu teslim edecek, yani nefsinin şerrinden kurtulacak veyahut da şey olacak veya onun dışında ancak Sadat-ı Kiram'ın vereceği reçeteyle, onların talimatıyla, onların manevi yardımıyla insan nefsiyle ancak mücadele edebilecek. Bütün bunlarla beraber yani manevi alemde, yani bunları kendimiz yaşamasak hissediyoruz, fark ediyoruz ve eserlerde okuyoruz. Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor, insanların gidişatı değişiyor, insanların görüşü değişiyor, insanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Sadat-ı Kiram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor. Yani kendine zarar verebilecek insanları tanıyor veya onlardan kaçınmak durumunda oluyor. Bütün bunlarla beraber insan kendi başına İstediği kadar tövbe etsin. Yani biz bunu kendimiz yaşadığımız için, yaşayanlardan işittiğimiz için biliyoruz. Kendi başına insan binlerce tövbe etsin, tövbe ettim desin, yapacağım desin, Allah'ım beni affet, bir daha yapmam desin. İlla ki hataya düşüyorlar, illa ki tekrar yanılabiliyorlar. Hatta Allah muhafaza, belki daha o tövbe edecek imkanı bile bulamıyorlar.
1: Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri, kendisinin irşadına vesile olan Üstadı Şems-i Tebrizi Hazretleri için şöyle buyurur: "Mürşidim Hakk'ın kapısıdır. Çünkü Hakk'a onunla vasıl oldum. Bir kimse bu yolun büyüklerinin elinden tutup irşat halkalarına girince, Sadat-ı Kiram'ın himmet ve tasarrufları altına girmiş olur. Bu himmet ve bereket onun kalbinde ilahi muhabbet meydana getirir. Bunun sonucu olarak o kimsede günahlardan şiddetle kaçınma duygusu ve ibadetleri tatlılıkla yapma arzusu oluşur. Bu büyüklerin meclisine katılan insanın ruhu

0: sevinir, kalbi rahatlar, gönlü huzurla dolar. İnsan Rabbül Alemine kulluk yapmanın sevincini yaşar. İşte bu durum Sadat-ı Kiram'ın elinden tutmanın bereketiyle Allah Teala'nın kuluna ikram ettiği bir haldir.
1: Cenab-ı Allah büyüklerimizden razı olsun, ölenlerimize rahmet etsin. Cümle müminlerin geçmişleriyle beraber. Yani bizi küçüklükten namaz kılmayı öğretmişlerdi. Ama bunlar tabii tabir yerindeyse bir işi bilerek yapmak ve bilmeden yapmak gibi bir şey. Ben bunu o şekilde değerlendiriyorum. Önceden yani mutlaka kılamadığım zamanlar olmakla beraber önceden daha gevşek hareket ediyorduk. Belki bu işin doğrusu yeterince şuurunda olmadan işte insanlar namaz kılıyor, biz de kılıyoruz. Hani işte namazın şartları gereği namazdaki yapılacak hareketler, bunları yapmakla tamam şu sureyi okuyorsun, bu duayı okuyorsun, iş bitmiştir diye. Fakat Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olduğunu insanın idrak etmesi gerekir. Bunu yani kamilen belki beceremesek de mutlak değişiklikler oldu. Yani insan ister istemez daha bir şevkle, daha bir huzurla, daha bir gayretle ibadet etmek istiyor işin doğrusu. Yani bunları kazanıyoruz. İnsan bunları kazanıyor. Bunu çoklarında gördük. Kendimize acizane yaşadık. Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şükretsek azdır.
2: Dünya bir cenk meydanı ve her nefs karşısına çıkacak kudretli bir rakip istiyor sahibinden. Bir mürşide teslim olmakla olmamak arasındaki fark, hızla nefsin şah damarına doğru inen bir kılıcın ucunda veya kabzasında bulunmak kadar büyüktür. Kasrik dergahı 20. asra kapılarını açtığı günden beri bu farkı kapatmak niyetiyle Allah için var olmuştur. Kasrikten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, konutunun önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu. Açıklama yapma konusunda dün basın mensuplarına söz verdiğini ancak yoğun telefon trafiği nedeniyle ses tellerinde sorun çıktığı için açıklamanın bugüne kaldığını belirten Kılıçdaroğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'i yeniden CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti. Özel'in kendisiyle görüşeceğini ifade ettiğini fakat şu ana kadar görüşmenin gerçekleşmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi arayacaktı, bana arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım" demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir ifade

sesini kullandı. CHP ahlaki değerlerini üstünlüğünü korumak zorundadır. Hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Muhalefetten, sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemişti. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. CHP parti kültüründe genel başkanlık yapmış kişiyle ilgili negatif, aşağılayıcı bir dil kullanılmayacağını belirten Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Daha önce de ben bunlara hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim, kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değil. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerine, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, köklü bir partiyiz, köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız dedi. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları yaptıkları ortak açıklamada en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerektiğini bildirdi. Partiden yapılan açıklamaya göre Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye 11 Büyükşehir Belediye Başkanı katıldı. Görüşmenin ardından belediye başkanlarının ortak basın açıklaması paylaşıldı. Cumhuriyeti kuran partiyiz. Ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içinde güçlenerek çıkacaktır. Mutlak butlan kararının asıl amacının Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız. CHP'li belediye başkanları olarak partimizin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız. Gelinen aşamada partimizin selameti ve geleceği açısından olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı seçildi. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre parti genel merkezinde CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oysa geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. CHP'nin mecliste 138 milletvekili bulunuyor. Silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Akarca Mahallesi'ndeki maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Başkan Karaca yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye giderek Karaca'nın durumu ile ilgili bilgi alan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yaşanan olay nedeniyle üzgün ve kızgın olduklarını ifade eden Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi, endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız da işinin ehli, müdahale edildikten sonra sağlığına kavuşacak. Bizim üstümüze düşen failin en kısa zamanda yakalanması. İlçemizde böyle şeylerin tekrarlanmaması için her türlü tedbir almak" diye konuştu. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada CHP 38.

olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alınmış ve zanlıların İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da bulunan adreslerinde arama el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Akbek Şenay'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyonla kırmızı bültenle aranan biri Ankara Garı saldırısıyla bağlantılı 10 DAEŞ'lı terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek terör örgütü DAEŞ'e katılan Türk kökenli şüphelilerin örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği, geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eyleminde yer aldığı belirlendi. Teröristlerden birinin Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. MIT, 10 DAEŞ terör örgütü mensubunun Suriye'de olduğunu tespit etmesi üzerine Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli saha çalışmaları yürüttü. Hareketleri adım adım izlenen teröristler düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MIT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışma sonucunda yakalanan 10 DAEŞ'lıdan 9'u tutuklandı, birinin ise gözaltı süresi uzatıldı. Teröristlerin emniyetteki ifadelerinde terör örgütü DAEŞ tarafından verilen eylem talimatlarına, örgüt bünyesinde aldıkları silahlı ve dini eğitimlere, örgüt adına gerçekleştirdikleri propaganda faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdikleri öğrenildi. Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 yabancı uyruklu şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğerleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütünün uyuyan hücre yapılanmasına yönelik 20 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik zanlılardan 6'sını tutukladı. Diğerleri ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Karadeniz sahil yolu Giresun Limanı mevkiinde Musa U idaresindeki tır Ali Y'nin kullandığı araç ve Ferhat Y yönetimdeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücü Ali Y ile beraberindeki Melek Y, Hamza Y, Hasan Y ve Sadem Yağmur Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Ferhat Y, Fatma Y, Sümeyye Y, Eymen Y, Rana Meltem Y ile tır sürücüsü Musa U ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün yapılan 2 milyar 428 milyon dolarlık dış satımla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun yenilendiğini bildirdi. Bakan Bolat yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda tarihi bir başarıya daha imza attığını belirtti. Bu kapsamda yapılan ihracata işaret eden Bolat, 22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekoru bir kez daha yenilenmiştir. Kurban Bayramı'na yeni günlük ihracat rekoru sevinciyle giriyoruz. Elde edilen bu tarihi başarı, ülkemizin güçlü üretim kapasitesinin, dinamik özel sektör yapısının, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünün ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve Türkiye 100 yılı vizyonu doğrultusunda hükümetlerimizce 23 yıldan bu yana yürütülen ihracat odaklı politikaların somut bir neticesidir ifadelerini kullandı.

Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde yer alan kömür madeninde meydana gelen patlamada 90 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Xinhua Ajansı'nın haberine göre Changchi ilinin Qinyuan ilçesindeki kömür madeninde sabah saatlerinde gaz kaynaklı patlama oldu. 247 işçinin çalıştığı belirtilen madende ilk belirlemelere göre 90 işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan işçileri arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Kömür madenindeki patlama, Çin'de son yıllarda en fazla can kaybına yol açan maden kazalarından biri oldu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yayımladığı açıklamada arama kurtarma çalışmaları için seferber olunması ve yaralıların tedavisi için talimat verdi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinin kuzeyine düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail'e ait insansız hava aracı Gazze kentinin batısındaki 17 kavşağı yakınlarında bulunan bir polis noktasını 2 füzeyle hedef aldı. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Bölgeye ambulansların sevk edildiği, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu gece saatlerinde güneydeki Sur kentine bağlı Deir Kanun en-Nehr beldesine hedef aldı. Bir evin tamamen yıkıldığı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Beka bölgesinin güneyindeki Er-Refit beldesinde bir eve düzenlenen bombardımanda da bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul 16-21, Bursa 16-22, Edirne 17-26, Kocaeli 17-22, Çanakkale 17-23, Balıkesir 15-22 derece. Ege bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. İzmir 16-27, Aydın 16-27, Manisa 15-26, Denizli 16-24, Muğla 11-23, Uşak 9-19 derece. Akdeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 18-24, Adana 17-24, Isparta 12-21, Mersin 17-23, Kahramanmaraş 13-23, Hatay 15-23 derece. İç Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 11-19, Konya 12-19, Kayseri 9-20, Sivas 8-17, Eskişehir 13-19, Nevşehir 9-18 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 15-17, Rize 15-20, Samsun 16-20, Ordu 16-19, Giresun 16-20, Zonguldak 15-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 6-13, Erzincan 9-20, Malatya 10-19, Van 9-16, Hakkari 10-19, Kars 6-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 14-25, Diyarbakır 10-21, Şanlıurfa 15-24, Gaziantep 11-22, Mardin 14-21 ve Siirt 15-21 derece.
0: Hava durumu.

Hakiki mürit, kendisinde irade ehliyetini, müritlik özelliklerini tam manasıyla taşıyan, işin başında şeyhle sohbete sımsıkı sarılmaya ve onu nefsine hakem yapmaya samimi olarak karar veren, bu yoldaki tehlikelere göğüs geren, zorlukları üstlenen, kendisine engel olan mal, evlat ve arkadaşı terk eden, kötü ahlakını tedavi edip güzel edebe bürünen, meşakkatli işlere alışan, musibetlere tahammül eden ve yorucu şeylerin üstesinden gelen kimsedir. Mecazi şekilde kalan mürid ise kastı sadece sufilerle birlikte olmak, zahiri giyim kuşamıyla onlara benzemek, onların arasında bulunmak, cemaatlerini çoğaltmak isteyen kimsedir. Bu kimse sohbetin yani manevi terbiyenin şartlarına bağlı kalmaz. Ona ancak dini hükümlere uyması ve sufilere karışması emredilir. Ta ki onların bereketi onu sarsın, onların hal ve gidişatlarına baksın, böylece onların yoluna girsin, sahip oldukları güzelliklere ehil olsun. İbnül Benna şeyh manevi yola girmiş, vuslata ulaşmış ve sonra davet ve terbiye için halkın arasına geri dönmüş olmalı sözüyle şuna işaret ediyor. Şeyh seyri sülük yoluna girmiş olmalı, sonra ilahi cezbe denizine dalmalı ve sonra sülüke geri dönmelidir. Buna göre sadece seyri sülük yapan kimse manevi terbiye vermeye uygun olmadığı gibi, sadece cezbe halinde kalan kimse de terbiye için uygun ve ehil olmaz. Terbiye verme işine ancak önce süluka başlayıp peşinden cezbeye ulaşan veya önce cezbe halini yaşayıp sonra süluke dönen kimse uygun ve ehil olur. Birincisi daha kamildir. Bazıları ise ikincisinin daha kamil olduğunu söylemiştir. Sonuçta her ikisi de manevi terbiye vermeye ehil ve uygundur. Fakat onların dışındakiler bu işe uygun değildir.

Sadece seyri sülük yapana gelince, o işin zahirinde kalmış biridir. Çünkü onda bu alemden, yani maddi, cismani alemden bir parça kalmıştır. Onun durumu şu hadiste anlatılan köleye benzemektedir. Kendisini azat etmesi için efendisiyle para karşılığı anlaşmaya varan bir köle, üzerinde bir dirhem borç kaldığı sürece köle olmaya devam eder.

Başkasının kölesi olan kimsenin kendi adına bir tasarrufta bulunma imkanı yokken başkasında nasıl tasarrufta bulunur? Sadece cezbe halinde tutulan kimseye gelince, o beka haline dönmeden önce, yani kudret alemi olan vasıtaların aradan çıkarıldığı, sebepler perdesinin ortadan kaldırıldığı kudret aleminden, vasıtaların ve sebeplerin geçerli olduğu hikmet alemine, yani halk alemine dönmeden, ayrıca seyri sülukla meşgul olup, manevi makamları elde etmeden, şeyhliğe ve kendisine uyulmaya ehil olmaz. Çünkü cezbe halindeki kimse, kendi haliyle meşgul olup, başkasıyla ilgilenemez. Ayrıca o, usul ve seyrinde giderek, manevi makamları elde etmemiştir. O sadece, kendisinden aşağıda olanları, kendi makamına ulaştırmak için terbiye eder. Eğer birinci kimse, kendisini manevi yolda götüren bir şeyhe uyumuşsa, bazen ikisinin birlikte terbiye verme imkanı olur. En doğrusunu Allah Teala bilir. Şeyh İbnül Benna'nın sonra elde ettiklerini kendisine tabi olan kimselere haber vermek için geri dönmüş bir rehbere ihtiyaç duydular sözünde kastettiği kimseler müritlerdir. Şeyh onlara bizzat tadarak elde ettiği manevi ilimlerden ve müşahade nurlarından haber verir. Bunun için şöyle demişlerdir. Şeyh, sağlam ve doğru bir ilme, alameti gözüken manevi bir zevke, yüksek bir himmete ve Allah'ın razı olduğu güzel bir hale sahip olmalıdır.

Şeyhin sahip olduğu diğer haller. İbnül Benna, Kamil Şeyh'in sahip olduğu diğer hallerden ve marifetlerden bahsederek demiştir ki, Kamil Şeyh, yolun alçak ve yüksek yerlerine kat etmiş, kumlu ve kuru topraklarını tanımıştır. Yani, Allah kendisinden razı olsun, Şeyh İbnül Benna bu beytinde diyor ki, terbiye şeyhi, sufilerin gittiği bu manevi yolun inişli ve alçak yerlerinden gitmiştir. Bu, insanlar içinde kendini gizlemek, nefse zillet yaşatmak, insanlardan uzaklaşmak, fakirlik gibi nefse alçaltan hallerdir. Şeyh bu hallerin manevi zevkini ve acılığını tatmış, onun faydalarını ve hilelerini tanımıştır. Kendisi gittiği gibi başkasına da o yolda götürür. Kamil Şeyh, bu yolun yüksek yerlerini de tanımıştır. Bununla kastedilen halk içinde meşhur olmak, izzet bulmak, insanların içine karışmak ve zenginlik gibi nefsi yücelten şeylerdir. Şeyh bu yoldan da gitmiş, onun fayda ve zararını tanımış, tadını ve acısını tatmıştır. Kendisi gittiği gibi ona tabi olanları da bu yolda götürür. Fakat insanlar farklı fıtratlara sahiptir. Bazı kimseler halk içinde bilinmemeyi ve insanlardan uzak kalmayı sever. Nefsi bunu tercih eder. Ona meşhur olmak ve insanların içine katılmak ağır gelir. Şeyhe gerekli olan onu bu halden çıkarmaktır. Bunun için şeyh ona insanlara karışmayı ve tanınmayı emreder. Çünkü nefis ancak ona ağır gelen şeylerle ölür. Niceleri de vardır ki şöhret, izzet, zenginlik ve halkın içine karışma hastalığına müptela olmuştur. Bu durumda şeyhe gerekli olan ona bu şeylerin zıddı olan işleri emrederek kendisini içine düştüğü hastalıklardan kurtarmaktır.

Yusuf-i Fasi, Er-Ra'iyetü Şerişiye adlı kasidenin şerhinde demiştir ki, kalbi haktan perdeleyen ve manevi seyirden alıkoyan engellerden kurtulmak istediğin zaman, birinci yapacağın iş, kalpten mal sevgisini çıkarmaktır. Çünkü mal, kalbi hakka yöneltmekten alıkoyar. Bu yola giren, fakat kalbinde dünya sevgisi ve alakası bulunan bir müridi, bu alaka ve sevgi yakın bir zamanda geldiği yere geri döndürür. Mürit maldan çıkınca, onun mevki ve itibar sevgisinden de çıkması gerekir. Çünkü insanların arasında itibar görme düşüncesi büyük bir perde ve engeldir. Müridin gözünde insanlar tarafından kabul edilmekle reddedilmek eşit duruma gelmedikçe ondan hayırlı bir sonuç çıkmaz. Tam tersine mürid için en zararlı şey insanların onu gözlerinde büyütmeleri ve ona kendisiyle bereketlenecekleri bir şahıs olarak bakmalarıdır. Bu onun Allah Teala ile arasındaki akdi, niyet ve muameleyi doğru ve sağlam yapmadığı için olur. Bu durumda onun itibar beklentisinden çıkması gereklidir. Çünkü o, kendisi için öldürücü bir zehirdir. Mürid, malından ve itibar beklentisinden kurtulunca, ona Allah'la arasındaki akdini güzel yapması gerekli olur. Bunun için şeyhinin kendisine işaret ettiği hiçbir şey de ona aykırı davranmamalıdır. Müridin işin başında şeyhinin emir ve işaretlerine aykırı hareket etmesi çok büyük bir zarardır. Çünkü onun bu yola girişindeki halinin başlangıcı bütün ömrünün nasıl olacağına bir delildir. İbnül Benna, kamil şey, yolun kumlu ve kuru topraklarını tanımıştır sözüyle şunu demek istiyor. Şey, bu yolu iyi tanır, onun zor ve kolay yerlerini iyi bilir. Bunun için müridin haline bakar. Eğer mürid hali kuvvetli biri ise, onu yolunu kısaltmak için zor işlere sevk eder. Hali zayıf olanı ise, usanıp geldiği yere dönmesin diye kolay yola yönlendirir. Kumu ince yolda yürümek zordur. Toprağı sert ve kuru yolsa böyle değildir. Onda rahat yürünür. İbnül Benna, kumulu ve kuru topraklı yolla nefse ağır ve hafif gelen şeyleri kapalı yolla dile getirmiştir. Yol yakın ve kısa olunca onda genelde zor engeller bulunur. Yol uzun ve işlek olunca onun da gidiş mesafesi uzun olur. En doğrusunu Allah Teala bilir.

İbnül Benna sonra demiştir ki, kamil şey bu yolda sabah akşam yol almış, onun tepelerini ve vadilerini yürümüştür. Yani Allah kendisinden razı olsun, Şeyh İbnül Benna bu beytinde diyor ki, şeyhin manevi yolu çok iyi bilmesi şarttır. O, bu yolu defalarca kat etmiş, onda günün evvelinde ve sonunda sabah akşam yol almış olmalıdır. Bununla yolun başındaki ve sonundaki ilimleri kastediyor. Kamil şey, bu yolun başında ve sonundaki ilimleri bilir. Müridi ona göre terbiye eder. Her birinin kendisine has durumu ve hükmü vardır. Başlangıçta yapılacak amel, azaların amelidir. Nihayetteki amelse kalplerin amelidir. Şeyh ayrıca cemal ve celal tecellileri içinde yol almış olmalıdır. Cemal, yücelik ve zuhur mahallidir. Yoldaki tepeler gibi. Celalse baş eğme ve boyun bükme mahallidir. Yoldaki vadiler gibi.

Bunda şuna da bir işaret vardır. Müridin celal tecellilerinin içinde kalması, cemal tecellilerinden daha fazladır. Çünkü genel duruma göre yol güzergahlarında vadiler, tepelerden daha çok bulunur. En doğrusunu Allah Teala bilir.

İbnül Benna sonra demiştir ki, kamil şey, yolun tehlikeli ve güvenli yerlerini bilir, nehir ve su kaynaklarını iyi tanır. Yani İbnül Benna diyor ki, kamil şey, yol güzergahındaki tehlikeli ve güvenli yerleri, suyu bulunmayan kurak arazileri ve suyu bol olan mekanları iyi bilir. Yani mürid için tehlikeli olan yerleri bilir ve ona oradan uzaklaşmasını emreder. İnsanlar arasında izzet ve ululuk aramaya yönelmek, dünya malına ve maddi sebeplere meyletmek, dünya ehline karışmak ve dünyayla ilgili konuşmalara kulak vermek gibi işlerden onu sakındırır.

Hazreti İsa aleyhisselam demiştir ki, kalbi ölülerle yani dünya ehliyle oturmayınız. Yoksa sizin de kalbiniz ölür. İlim zahirinde kalmış katı fıkıhçılarla oturmak da böyledir. Onlar sünnetin kendi bildikleriyle sınırlı olduğunu zannederler. Bildiklerinin dışında bir şeyi kabul etmezler. Zenginlere ve idarecilere yağcılık yapan, para için Kur'an okuyan okuyucular da kalbi ölü kimselerdir. Onlarla da içli dışlı olmaktan sakınmalıdır. Cahil dervişler de bu gruba girer. Onlarla sohbet ve beraberlik müride zarar verir. Mürid için güvenli yer, dünyadan gönlünü çekmek, ihtiyaç dışı ve şüpheli dünya malından uzak durmak ve dünyaya yönelmiş kimseleri terk etmektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Dünyadan gönlünü çek ki Allah seni sevsin. İnsanların elinde olanlardan gönlünü ve gözünü çek ki insanlar seni sevsin. Diğer bir hadiste de şöyle buyurulmuştur. Zahit yani dünyadan gönlünü çeken kimse dünyada ve ahirette bedenini ve kalbini rahata kavuşturmuştur. Velilerden Ebu'l-Hasan'a insanların seni gözlerinde yücelttiklerini görüyoruz. Halbuki senin büyük bir amelin yoktur. Bu nasıl oluyor diye sorulduğunda Allah Teala'nın bütün kullarına farz kıldığı bir amele sımsıkı sarıldığım için böyle oluyor dedi. Kendisine o amelin ne olduğu sorulunca sizden ve dünyanızdan yüz çevirmektir demiştir. Şunlar da mürid için güvenli yerler ve işlerdir. Müritlerle ve ariflerle sohbet etmek, fakirliğe meyletmek, dünyadan elde olana kanaat etmek, insanlardan ayrı kalmak ve sükut etmektir. Suyu olmayan kurak yerler, şehvetlerin ve kötü alışkanlıkların çok olduğu yerlerdir. Mürit, oralarda kalp huzurunu ve güzelliğini kaybeder. Onda büyüklenme ve itibar arama arzusu ortaya çıkar. Eğer mürid bu yerlerde uzun süre kalırsa, kalbi kurur ve daha fazla ilahi feyizden mahrum kalır.

Ebin Ataullah İskenderi Hikem adlı eserinde demiştir ki, İlahi ihsanların üzerine çokça akmasını istiyorsan, gerçek fakirlik ve yoksulluk halini elde et. Çok kere namaz ve oruçla elde edemediğin manevi kazancı yoksullukta bulabilirsin. İçine düştükleri ihtiyaç hali,

müritlerin bayramıdır. Çünkü bu hal, yakîn makamlarında yüksek payelere ulaşmak ve temkin sahibi olmak için merdiven görevi görür. Ariflerden biri demiştir ki, mümin kul, imtihan ölçüsünde, halinde sabit kadem olur. Yüce Bâkî'nin, Allah'ın imtihanı, kulun kalbinden dünyada ebedi kalma düşüncesini keser, atar. Her sıkıntı, insanın kuvvet ve kabiliyetini artırır. Nehir ve kaynak sularının, pınarların bulunduğu sulak yerlere gelince, az önce belirttiğim fakirlik gibi şiddet ve zorluklar, nefse acı gelen ve elem veren her şey, nehirleri temsil etmekte olup, onlar tarikat ilimleridir. Pınarlarsa hakikat sırlarıdır. Şöyle de denilebilir, beyti anlatılan nehirler ilimlerdir. Pınarlarsa manevi zevklerdir. Demek ki şeyhin muhtaç olduğu ilimleri iyi bilmesi, manevi makamların ve hallerin sırlarını tatması gerekir. En doğrusunu Allah Teala bilir. İbnül Benna sonra demiştir ki, şeyh sahraları ve çölleri kat etmiş, bütün engel ve perdeleri tanımıştır. Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, şeyh nefislerin hallerini iyi tanımalı, nefsin şehvetlerini ve alışkanlıklarını kesmek ve onu alışıp biliştiği şeylerden uzaklaştırmak için yapılacak mücadelede tecrübeli ve mahir olmalıdır. Şeyh yüce yaratıcısıyla nefsin arasında nefsin vehim ve cehaletinden kaynaklanan uzaklık çöllerini kat etmiş olmalıdır. Bu, nefsin keramet ve harikulade işlere bağımlılığını keserek veya seçkin velilerden olmak, Havvasül Havvas'a katılmak ve bunun dışında onu ihlas makamından alıkoyacak işleri talepten uzaklaştırarak olur. Şeyh ayrıca, nefsi manevi seyrinden alıkoyan her şeyi yakinen bilmeli ve tanımalıdır. Bu şeyler, günahların dışında manevi makamlara bağlanıp kalmak ve kerametlerinin ortaya çıkmasıyla yetinip kalmak gibi gizli perdelerdir.

İbn Ataullah İskenderi Hikem adlı eserinde der ki, Salik'in himmeti kendisine keşfolan makamda durmak isteyince, hakikat habercileri istediğin ileridedir, devam et derler. Varlıkların zahiri süsleri Salik'e görününce, onların hakikati bizler ancak birer fitneyiz, bize aldanıp inkara düşme derler. Şeyh ayrıca, müridin müşahadeye dayalı açık irfana ulaşmasına mani olan şeyleri de bilmelidir. Bunlar kısaca iki şeydir. Birisi, mücahadeden ve manevi seyirden usanıp rahatlık ve tembelliğine dönmek, diğeri ise şeyhe ihtiyacı kalmadığını düşünmek ve irşad olmadan önce ondan ayrılmaktır. Bu durum, onu hakikate ulaşmaktan perdeler, istikametten çıkarır, avam halkın makamına döndürür. İhsanına ulaştıktan sonra, onun elimizden çekilip alınmasından yüce Allah'a sığınırız. Allah bizi böyle bir hale düşmekten korusun. Amin.

İbnül Benna devamla demiştir ki, şey, temiz su kaynaklarına ulaşmış ve her kaynaktan su içmiş olmalıdır. Yani, Allah kendisinden razı olsun. İbnül Benna bu beytinde diyor ki, şey, hak yolunda gidenlerin menzil ve makamlarına ulaşmış olmalıdır. Bunlar yakin makamlarıdır. Şey, bu makamlara ulaşmış

aşarak onları zevk, hal ve makam olarak tanımalıdır. Bunlar, şartlarını ve rükünlerini yerine getirerek gerçek bir tövbe yapmak, vera, züht, korku, ümit, tevekkül, sabır, rıza, teslimiyet, muhabbet, murakabe ve müşahede gibi manevi makamlardır. Bu kimse ruhaniyetle beşeriyet, manayla madde, sülükle cezbe, fena ile beka halleri arasındaki farkı bilir. Kalpten kötü vasıfları temizleyip yerine güzel ahlakla süslenmeyi usul ve hukukuna uygun şekilde gerçekleştirir. O, sufilerin değişik meşreplerini tanıyıp manevi zevklerini tadınca insanlara manevi terbiye veren bir şeyh olmayı hak eder.

İbnül Benna şu sözüyle buna işaret etmiştir. Şey, bu büyük işi başarınca ona, bu yolun ehli kimseler hep birlikte sen insanlık kafilesinin şeyhisin derler. Yani, şeyh bu önemli işi başarınca ve bu büyük seyri gerçekleştirince manevi terbiye ve terakki için insanların önüne geçmeye hak kazanır. Ona, sen bu kafilenin şeyhisin. Çünkü manevi makamlarda ilerledin, marifet kaynaklarını tanıdın, yolun gereklerini yerine getirdin, hakikat ilimlerine ulaştın, yolun tehlikeli ve güvenli yerlerini, cezbe halini, ilim nehirlerini ve pınarlarını tanıdın. Ruhlar senin bu işte öne geçtiğine, sırlarda bu büyük işi başardığına şahitlik etti derler. Zahiri ilim şeriat ilmidir. Batini ilimse tarikat ve hakikat ilmidir. Eğer bir kimse bu iki ilimden yeteri kadar elde etmemişken kalkıp şeyhlik iddiasında bulunursa, onu şeyhlik dairesinden çıkarıp nifak denizine at.''

0: İslam klasikleri.
1: Seslendiren Enver Seyidoğlu.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Edebiyat nedir? Edebiyat hayatın ta kendisidir. Üzülürsünüz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur. Sevinirsiniz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur, şiir olur, deneme olur. Hayatta yaşadığınız bazı şeyleri ya da sizi etkileyen şeyleri estetik bir şekilde kaleme almak edebiyat oluyor. Edebiyat estetik bir anlatıdır aynı zamanda. Hayatın ta kendisidir. Biz bugün yazar İrfan Demirci ile okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Konuğum

0: İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabı var. Kıymetli bir kitap. Hastalık sürecini anlattığı bir kitap. Hocamızdan dinlediğimizde, gerek okuduğumuzda tefekkür edeceğimiz, ibret alacağımız bir kitap. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Stüdyomuza bağlandınız. Bize vakit ayırıyorsunuz. Ayrıca mutluyuz. Teşekkür ederiz.
1: Ne demek, esas biz teşekkür ederiz. Yani bizim gibi böyle yeni yazar olma yolunda bir şeyler katmaya çalışan birilerine sizler ulaşıp da ortaya çıkarıyorsunuz, gündeme getiriyorsunuz. Esas biz teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. Hocam şimdi ben bütün konuklarıma okuma ve yazma serüvenlerini anlatmalarını istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü yazarların, şairlerin ya da illa yazar şair olmasına gerek yok. Bir derdi olan, bir dertle bir kitap okumaya başlayan, bunun neticesinde yazmaya başlayan insanların okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu okuma yazma serüvenindeki kırılmalar bizim yolumuzu açıyor, bize ibretler veriyor, hayatta yol aydınlığı oluyor. Bu yüzden sizinle de buradan başlayalım isterseniz. Neler okudunuz, neler yazdınız? Buyurun.
1: Evet, yani şimdi ben aslında belki izleyenleri de dinleyenleri de şaşırtabilirim ama kendim daha önceden çok öyle kitap okuyan biri değildim. Ama daha çok dini eserleri severdim. Dini eserleri okumayı severdim. Yani o kitaplar bende böyle Allah inancını güçlendirir, mahallet yolunda ilerlememi sağlardı. Hani diğer kitapları da okudum ama çoğu kitap beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani birçok kitabı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Hı hı. Çünkü kitaplar hepsini eleştirmiyorum tabii ki. Yani belki ben kötülerine denk geldim, bilmiyorum. Okurken okuyucu tamamen cahil yerine koyan, dikte tutumlu bir vaaz gibi. Yani kendi görüşlerini ortaya atıp da bize, kendimize bir düşünce tasarrufu bırakmayan, tamamen kendilerinin dediklerini kitaplara mı denk geldim? Belki ben öyle denk geldim. Ama hayatımın işte belli bir süresinde, yani kendim şu anda 50 yaşındayım. Size şöyle söyleyeyim, işte 30 yaşına kadar böyle denemelerim oldu. Ama 30 yaşından sonra kendimi bulmaya başlayınca işlerimiz, dünya işlerimizle belli bir şekilde bir yola koyduktan sonra ben de bir şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Sonra tabii ilk olarak yani Kur'an-ı Kerim'le başladım. Hatta yani şunu şöyle söyleyebilirim ben. Hatta hani edebiyatla ilgili çok güzel bir giriş yaptım size. Edebiyatın söz anlamında işte duygu, düşünce, olayların işte estetik bir şekilde alıntıyla, yani sözlü ve yazılı olarak sanatsal bir ifade diye anlattınız ya. Bizlerde de Allah'ın işte 99 isminin diğer nüveleri olduğu için, yani bizler onun o yüce isimlerini, yani birer nüveleri var bizde. Dolayısıyla bu edebiyatçılıkta ondan bize bir armağan diye düşünüyorum ben. Tabii ki yani böyle düşündüğüm zaman ben hepsini de eleştirmiyorum. Tabii ki herkesin kendi tarzına göre beğendiği yazarlar, yön çizdiği, ideolünde olan insanlar var. Mesela bir Necip Fazıl, yani ölüm güzel şey, budur perde ardında haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyen Necip Fazıl. Yani buna nasıl kötü diyebiliriz?
0: Evet.
1: Ne bileyim, işte bir kalbi kırmakla bir şehir yıkmak arasında fark görmüyorum diyen Cahit Zarifoğlu. Allah bu millete bir daha İslam marşı yazdırmasın diyen Mehmet Akif.
0: Evet.
1: Yani bunun gibi, hatta tabii benim memleketim Sakarya'ya gelinim ben. Monaroza siyah güller, ak güller diyen, hatta ey sevgili, en sevgili, unutma dünya sürgünü benim diyen Sezai Karakoç'u. Bunlar benim gözümde birer üstattır. Tabii ki bunlar benim görüşümdür. Yani herkesin görüşüne ben saygı duyarım. Konu da bu.
0: Yani eyvallah. Eyvallah. Peki hocam, yazmayla ne zamandan beri haşır neşirsiniz? İlk ne yazdınız? Şiirle uğraştınız mı?
1: Evet.
0: İlk yazınız nesir miydi?

0: Şimdi son bir seneden beri şiirle uğraşıyorum. Aslında şiiri severim. Çünkü şiir az sözde çok şey anlatma sanattır bence. Yani çok kelimelere boğmadan. Sizler de takdir edersiniz ki bazı kitaplar var. Yani 20 sayfa, 30 sayfa okursunuz. İçinden yani bir cümle var yani. Bir cümle var. İşte o cümleyle o 30 sayfayı anlatma. Yani ben bunu şiir olarak algılıyorum ve inşallah şiir üzerine bundan sonraki kitabım olacak. Ama bu kitabımın şeyine gelirsek, yani bu hikaye diyoruz. Bundan 10 yıl önce büyük bir rahatsızlığa yakalandım. Büyük bir musibet. Yani doktorlar 2 aylık ömrüm kaldığını söyledi. Hatta Türkiye'de çaresi olmadığını, Türkiye'de herhangi buna dokunmayacağını, belki Avrupa'da bir tedavi sürecim olacağını bahsettiler. Yani her şey güllük gülistanlık giderken, yani bir anda karşınıza 2 aylık bir ömrü var dediğiniz zaman bir şok diyorsunuz. Ama işte o döneme kadar da, yani yaşım 50 ise, 40 yaşında hasta olursam, 30 ile 40 arasında da kendimi bulduğum yaşlardı. Yani Kur'an-ı Kerim'i okudum, Arapçasını bilmiyordum, Türkçe 4 kere okudum. Ondan sonra ya dedim pek anlamıyorum, tefsirlerine geçtim, tefsirlerini okudum. Bazı tefsirleri sonra en son işte Risale-i Nur tefsirine denk geldim. O, zor da olsa onu anlamaya çalıştım. Defalarca o külliyatı okumaya çalıştım. Yani hastalığa yakalandığımda çok hazırdım. Yani öyle bir hazırdım ki herkesin bana böyle gıpta baktığı o anları hiç unutmuyorum. Ama ben Allah'tan tam bitirdim. Yani tam orada zaten kullanma fısıldadı. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz dedi ve bizim sürecimiz başladı.
1: Rahatsızlık neydi hocam?
0: Şimdi rahatsızlık 3 tane kanser teşhisi kondu. Timoma vardı, lenfoma ve malignant mezotelioma denen zaten hikayede belirtilen bir kanser rahatsızlığı. Timoma da akciğerle kalbin arasındaki bir kimoz bezinin büyümesiyle 5,5 santimlik tümör olmuştu ve akciğeri komple sarmıştı. Yani durum çok iç açıcı değildi. Ama Allah'a çok şükür o günler geldi geçti. Ama tabii kolay olmadı. Yani hiçbir şey kolay olmadı. Allah'a tam bir teslimiyet, bir tefekkür halinde, sabır içinde şükrederek ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerin tamamladı. Yani Allah'a şükürler olsun ki bu günleri onun sayesinde görebildim. Bu süreçte dediğim gibi benim ölüme karşı merdane böyle dik duruşumu görenler sürekli beni övdüler. Yani ben aslında bu dönemde sabrı ve direnci veren, harika rahimli olan o Allah'a yönetmeye çalıştım herkesi. Dedim yani bunlar benden değil, benden kaynaklanmıyor. Duanın öneminden bahsettim. Gerçekten de o dönemde çok dua aldım herkesten. Bütün önüme gelen herkesten dua aldım. Ve o dönemde kanser, yani bundan 10 sene önce, şimdi biraz daha rasyonel, söylenmiyordu bile. Yani hatta kanser olan kişiye ya bu kanser olmuş denemiyordu. Yani bir şey vardı. Ama ben çıktım açık bir ettirdim, dedim ki ben kanserim ve duanıza ihtiyacım var. Herkesten dua aldım, beni seven sevmeyen. Hatta öyle ki insanın sevdiğine dua etmesi ayrı bir şey, sevmediğine dua etmesi ayrı bir şeydir. Yani bir yolda biri sizi sevmiyorsa bile şöyle boynunu büküp ya bu iyi adam değil ama tüh ya kanser olmuş. Yani boynunu bükmesi orada dua manasına geçiyor. Allah belki de bir boynunu büken yüzünden bana bu şifayı verdi. Sonra çok dediğim gibi çok dua. Mesela bir arkadaşımı gördüm yıllar sonra. Dedi hanımla oturuyorduk böyle konuşurken senin hasta olduğundan bahsettik. Hemen dedi onlar hanımlar dedi toplanıyorlar zaten. Bir toplanlar hepsi birer cüz aldılar. Ve bir anda sana o akşam hatim edildi. Ya bunlar ne kadar güzel şeyler. Yani bunlar sizi tanımadan, tanınmayan yerlerden gelen çok güzel şeyler. Tabii ki ben en büyük şey duaya veriyorum. Artı hazır girdiğime, yani sınava hazır girdiğime.

0: bilmem bir hastalık, bu bir sınav, bir musibet. Ben buraya hazır girdim, çalışarak girdim. Yani 30'dan 40'a kadar
1: Evet.
0: kendimi yetiştirerek geldim yani.
1: Hı.
0: Yani ne bileyim işte, mesela Abdülkadir Geylani der, ne der yani, Allah bir kulunu severse onu dertlerle arındırır der. Yani
1: Evet.
0: bunlar işini bunları bilen bir insan için derttir, musibettir. Bunlar Allah'tan geldiğini biliyorsa
1: Hı.
0: sıkıntı yok.
1: Evet,
0: Efendime
1: evet.
0: söyleyeyim, İmam-ı Gazali ne der mesela, işte musibet geldiğinde feryat eden değil, hikmet arayan ol der. Yani biz hep bu yönüne baktık. Yani
1: Evet.
0: niye ben demedik, bu hastalık bize ne anlatıyor dedik. Hep
1: Evet.
0: yani gidiş yönümüz buradan oldu.
1: Mehmet Akif de ne güzel diyor hocam. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol.
0: Evet.
1: Yol varsa budur. Bilmiyorum, başka çıkar yol. Allah'a
0: Eyvallah.
1: dayanmak, saye sarılmak,
0: Eyvallah.
1: hikmete ram
0: Eyvallah.
1: olmak, değil mi hocam?
0: Eyvallah. Aynen öyle.
1: Yani
0: Aynen öyle.
1: bu süreçte çıkarımlarınız ne oldu hocam? Bu süreç sizi nasıl değiştirdi? Bu hastalık süreci.
0: Tabii şimdi bu hastalık sürecinde insan eskisi gibi olmuyor.
1: Hı.
0: Yani bir kere dualarınız daha sahih, daha ihlaslı, daha açık oluyor.
1: Hı.
0: Ve perdeler ona göre açılıyor.
1: Evet.
0: Ve öyle bir sabır kuvveti geliyor ki, yani bu süreç çok uzun. Yaşayanlar veya çevrelerinde yaşamış olanlar bilir ki, yani böyle hani bir grip olduğunuz bir hafta sonra değil, ya da
1: Hı.
0: direkt bir ameliyatta girdiğinizde bir ay sonra iş tamam diye. Yani bu ameliyat öncesi kemoterapiler, ameliyattan sonra
1: Hı.
0: kemoterapiler, radyoterapiler. Yani 2-3 senelere, 4 senelere falan çok uzun süreçli bir soluk. Dolayısıyla insan diyor ki, ya ben nasıl sabrettim? Çünkü bu insan sabrı değil. Yani burada
1: Evet.
0: size alan bir lütuf olması lazım. Yani bunu görebilmek lazım. Biz bunu gördük. Sabır içinde şükrettik. Yani bunun başka bir çıkar yolu yoktu yani.
1: Evet. Narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek,
0: Evet.
1: değil mi hocam? Hani
0: Aynen öyle.
1: bunu ben söylüyorum ama bunu yaşamış birisi olarak sizin söylemeniz daha iyi anlamlar ifade ediyor.
0: Tabii şimdi geçenlerde bir laf duydum. Sınanmamışlığın kibri diye, çok hoşuma gitti.
1: Hı.
0: Yani bir konuda sınanmamışsanız
1: Hı.
0: o konuda konuşurken dikkatli olmanız lazım.
1: Evet.
0: Yani dışarıdan davulun sesi hoş gelir.
1: Hı.
0: Bazı şeyleri yaşamadan bilinmez.
1: Hı.
0: Ama dediğim gibi yani ben 40 yaşına kadar hastane görmüş bir insan değildim. Hastaneye gitmemiştim.
1: Evet.
0: Ama 40 yaşından sonra da neredeyse artık şu anda kan tahlillerimi okur durumdayım. Yani ne demek istiyor? Bunların hepsini biliyorum.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu süreç sizi nasıl yazmaya yönlendirdi?
0: Aynen. Şimdi ondan biraz bahsedelim. Şimdi biz bu rahatsızlığı yaşadık. Rahatsızlığı yaşadıktan sonra belli bir zaman artık şifayı da bulduktan sonra
1: Hı.
0: anılar olsun diye, bir hatırat olsun diye ben bunları
1: Hı.
0: yazmaya başladım.
1: Hı.
0: Sonradan bunları PDF haline
1: Hı.
0: getirdik. Birkaç böyle yakın arkadaşlarımıza okutturdum. Beğendiler. Sonradan bir psikolog arkadaşımız vardı. Sağ olsun, o çok kitap okuduğuna inanıyorum. Ona
1: Hı.
0: verdim. O çok bayıldı. Kendi işi gereği de dedi ki, ya İrfan dedi, bunun dedi insanlara, bunun insanlara ihtiyacı var.
1: Hı.
0: Sen bunu mutlaka basmalısın. Tabii böyle olunca kıymetli dostum, Resul Bulama'dan yardım istedim. Yazar Resul Bulama.
1: Evet.
0: Sağ olsun, kendisi çok yoğun ama beni kırmadan kitabımla ilgili değerlendirmelerini yaptı, editörünü de yaptı. Hatta bazı kitabın ana başlığı da dahil olmak üzere birçok şey, değişiklikler yaptı, bazılarını attık.
1: Hı.
0: Hatta biraz da dinlemedim yani, şöyle söylemiştim bana, yani geçişleri çok sağlarsan çok klasikler arasına girecek bir kitap yazmışsın dedi.
1: Oh, maşallah.
0: Ama biz ilk heyecan kitabı yani %70-80 onu dinledik ama
1: Hı.
0: dinlemediğimiz

0: kısımlar da var. Ama şimdi aradan bir sene geçti. Şimdi hak veriyorum hocama. Yani keşke böyle 2-3 ay daha bekleseydim de böyle bir geçiş yapsaydım diye şimdi hak veriyorum.
1: Evet. Kitabın yazım hikayesi böyle, hastalığın neticesinde bu kitabı yazdınız. Peki bu süreç nasıl ilerledi? Yazma süreci ne kadar da tamamladınız? Ne kadar sürdü yazmanız?
0: Ben bu kitabı yani bir seneye yakın, 6 ay bir sene civarında yazdım. Ama 3-4 sene, 5 sene ben bunun üzerine örneğin hacıya gittim. Hacılıkla ilgili oradaki hatıratlarımı yazdım. Başka bir kitap haline yazdım.
1: Evet.
0: Ne bileyim, onun üzerine başka bir yine Allah'a yaklaşma adında bir kitap yazdım. Ama onları hiç basmadım. Bu hastalık, yani bu kitabın insanlara acil lazım olduğunu düşündüm. Çünkü yani, bu kitabı inanır mısınız? Ben biz tanımadığımız için ilk etapta bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız alıyor bu kitabı. Ve inanın hayatımda ilk defa kitap okuyan insanları gördüm.
1: Evet.
0: Bunlar beni çok onur etti. Sonra bilmiyorum, belki bu soru sonra gelebilir ama geri dönüşlerde çok hoşuma giden şeyler oldu. Örneğin bir bayan sosyal medyadan ulaştı, dedi ki ya bir hafta sonra ameliyata girecektim. İnanın çok rahatladım dedi.
1: Ya, yani ne güzel.
0: Sonra bir tanesi yazdı. Ya ben akşam kitabı elime aldım, öyle bir akıştı ki gece dedi 1'e 2'ye kadar okudum, bitirdim. Ve beni dedi uzun zamandır kalkmıyordum, sabah namazına kaldırdı dedi.
1: Evet.
0: Bunlar bu kitap için bence yeterli. Yani sadece şu iki kişinin yorumu dahi
1: evet.
0: Benim için bu kitabı basmama yeter.
1: Evet, evet hocam. Ha,
0: tabii ki ben isterim ki işte sizler sayesinde çok daha fazla insanlara, ihtiyaç olanlara, yani çok biz de burada şey hesabında değiliz. Biz bu rahatsızlığa düşmüş, boşluğa düşmüş, niye ben deyip isyana giden, yani böyle soruları soran insanların kendini görmesi açısından faydalı olacağını düşündüğüm bir eser oldu.
1: Evet, evet, evet hocam. Hocam program çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah 2 ay bir ömür kitabını konuşmaya devam edelim.
0: Tamam hocam, sağ olun.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'de yazar İrfan Demirci ile 2 ay bir ömür kitabını konuşuyoruz. Kendi edebiyat macerası çerçevesinde okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleşiyor. Devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? İrfan Demirci ile devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabınız olduğunu duyurduk dinleyicilerimize. Kitabın içeriğinden isterseniz biraz bahsedelim.
1: İki Ay Bir Ömür yalnızca bir hastalık hikayesi değil. Yani insanın acıyla, korkuyla, fanilikle ve en sonunda da Rabbi ile yüzleşmesinin hikayesi. Aslında tabii kanser sürecini anlatan ama sıradan bir hasta anlatısından çok dua ile değişen bir ruh halini, teslimiyetin insana nasıl güç verdiğini ve insanın en karanlık zamanlarda bile nasıl yeniden doğabildiğini merkeze alan bir yolculuktan bahsediyor kitap. Ölüm korkusuyla başlayan dua, teslimiyet, tefekkür, sabır ve şükür ile bambaşka bir hakikate dönüşen gerçek bir hayat hikayesi diyebilirsin.
0: Evet.
1: Bu kitapta işte yalnızca böyle hastane koridorları yok. Ameliyatlar, kemoterapiler, radyoterapi süreçleri, uykusuz geceler, onlar yok. Aynı zamanda insanın kendi içinde yaptığı

0: Çünkü insan sağlıklıyken hiç düşünmediği şeyleri hastalıkta öğreniyor. Yani bir nefesin kıymetini,
1: Evet.
0: bir secdenin huzurunu. Yani normal zamanda secde yaparken hasta olduğunuz zaman secde yapmanız arasında dünyalar kadar fark var. Yani çok sahih bir amel oluyor. İşte sabrın ne kadar uzayabildiğini, ha bir duanın insanı nasıl ayakta tuttuğunu burada görebiliyorsunuz yani.
1: Evet.
0: Yani bu kitabı okuyanlar bunları görür.
1: Hı.
0: Sonra 2 ay bir ömür böyle acıyı kutsayan değil yani. Ama o acının içindeki hikmeti arayan bir kitap.
1: Evet.
0: Hani neden ben sorusundan, yani bu yaşananlar bana ne anlatıyor sorusuna geçen bir hikaye.
1: Hı.
0: İşte zorlukla gelen kolaylığı, yani kitabın en sonu şeyle bitiyor zaten. Elem neşrahla bitiyor. Sanki yani inşirah suresini bilirsiniz.
1: Evet.
0: İnşirah suresi hani Peygamber Efendimiz'i anlatır ama sanki beni anlatır. Yani sanki beni anlatır. Anlamın kitabın sonu böyle bitiyor. İşte zorlukla gelen kolaydı. O acının içindeki rahmetli. O ve şükrün, yani şu yaptığımız o şükrün dönüştürdüğünü hatırlatan gerçek bir hayat hikayesi. Sıla da şifa sadece bedende değil, ruhta başlar.
1: Eyvallah. Ne güzel hocam ya. Ne güzel. Hocam
0: Evet.
1: mesela şöyle bir şey sorsam, bir ara soru. Şimdi
0: Evet.
1: hani edebiyatın iyileştirici gücü dedik burada. Şimdi tabii ki de şifa Allah'tan, yani şu anda sizin atlattığınız şeyler tabii ki de kolay değil. Ama
0: Evet.
1: şöyle bir durum da var. Yazmak insanı sağaltır. Siz kendiniz de bunu gördünüz mü? Yani bu kitabı yazmaktaki amacı tabii ki de soracağım, ama bu kitabı yazdıktan sonra böyle bir sağlama, bir hafifleme, bir rahatlama oldu mu sizde?
0: İşte bu rahatlama geri dönüşlerden sonra çok daha güzel oluyor. Yani geri dönüşlerden. Biliyorsunuz doktor ameliyatı yapar ama sonra bekler, bir nekaat dönemi bekler. Yani bir hafta, 10 gün hastanede yatarsınız. Neden? Yani ameliyatı yaptı, hadi tamam işim bitti çık git demez.
1: Evet.
0: Bu 3-5 gün daha, bir hafta bekler. Demek ki doktor da bekliyor. Kimden? Allah Celle Celaluhu. Yani şifayı veren Allah.
1: Amin.
0: Yani biz orada tabii ki vesile, doktor şu bu vesile, ama yani o en güvendiğimiz o doktorlar bile, ameliyatları yapan doktorlar bile ameliyatını yaptıktan sonra bekliyor. Yani bir şifacıdan.
1: Evet.
0: Dediğim gibi ben de bu kitabı yazarken tabii ki yani ilk kitap olduğu için nasıl nereye gideceğini, ne yapacağını, hatta kitap bile düşünmedik. Önce hatırat olarak düşündük biz bunu.
1: Hı.
0: Ama sonradan bak kalem var ve kitabı çevirdik. Sağ olsun Resul Hocam çok büyük desteklerini verdi. Yani moralini de verdi. Dedi ki güzel kitap, çok güzel dedi.
1: Evet.
0: Artık öyle olunca basmak bize farz oldu.
1: Hı.
0: Dediğim gibi daha önce aynı şeyleri tekrar düşmek istemem ama kitap çok daha henüz istediğim kadar herkese ulaşmış değil. Zaten
1: Hı.
0: çok herkese ulaşsın da istemiyorum. Yani benim gibi bu musibete düşmüş, ama öyle diyoruz da yarın kimsenin de garantisi yok. Yarın da
1: Tabii, tabii,
0: uçarsınız.
1: tabii ki.
0: Yani bu musibete düşmüş olursunuz ve elinizde böyle bir rehber olur. Yani böyle bir musibete düşmüş olanlara bir rehber olsun bu kitap. Yani çünkü 2 ay bir ömür. Her okuyan kendinden bir şey buluyor. Neden? Çünkü hepimizin hayatında yani bir hastalık, bir kayıp. Yani illa hastalık olarak düşünmeyin yani. Bir kayıp, bir kırılmaya, işten içe verdiği görünmeyen bazı savaşlar var.
1: Hı.
0: Yani buralarda nasıl durulacak, nerelere dayanılacak, nerelerden güç alınacak?
1: Hı.
0: Yani bunları anlatan güzel bir kitap olduğuna inanıyorum. Tabii herkes kendi eserini metheder ama başkalarından duymak çok daha güzel.
1: Evet, evet hocam. Peki bu süreçte dayanağınız ne oldu hocam? Size aileniz mutlaka destek olmuştur. Genel olarak bu süreçten biraz bahsedelim inşallah. Neye tutundunuz?
0: Aslında ailem bile benim duruşuma hayran kaldı. Yani başta eşim olmak üzere o duruşuma hayran kaldı. Ben o duruşu da tamamen 30 yaşına kadar bir başıboş yaşamış bir hayat ama 30'dan 40'a kadar da Allah'ı arayan, onu bulmaya çalışan, marifetullah'ta ilerlemeye çalışan biri olarak kendimi görüyorum. Ve 40 yaşında da başıma gelen bu olayın benim manevi bir temizlik, manevi bir operasyon olduğuna inanıyorum. Tabii biz...

0: açtık bile yahut mala, cana ve ürünlere gelecek noksanlıkları denerizdir.
1: Evet.
0: Sen sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'a aitiz ve elbet ona döneceğiz derler.
1: Hı hı.
0: İşte Rableri tarafından bol marifet ve rahmete mazhar olanlar onlardır, hidayete erenler onlardır der. Şimdi bu ayeti okuduktan sonra bunun sana Allah'tan geldiğini görmemek imkansız.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla sabredenleri de müjdeliyor. Yani bu dünya gelip geçici, biz bu dünya fani, bu dünyada gelip gideceğiz. Ben askerliğimi doğuda yaptım. Asteğmendim, camdan bir komando askerler saymış 32 tane operasyon.
1: Hı hı.
0: Hep şöyle dua ettim: Allah'ım, bir şehit olacaksa ben olayım. Askerlere bir şey gelmesin, biz zarar gelmesin. Ama imtihan bu ya, işte on başımı kaybettim. Yani Allah rahmet eylesin.
1: Hı hı.
0: Onu şehit verdik. Şimdi bu da örneğin, o da şeyde geçer, Risale-i Nur'da geçer. Der ki orada da hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelensen manevi şehit hükmündedir.
1: Evet.
0: Yani bu işte doğum yaparken efendim yanarak, boğularak ve o zaman taun der, vebadır. Ama bugün de bu hastalığı kanserdir mesela. Buralardan ölenlere manevi şehitlik veriyor.
1: Hı hı.
0: Ne güzel, ne güzel bir müjde.
1: Evet.
0: O yüzden insan bunları duyduktan sonra ölüm korkusu kesinlikle ve kesinlikle kalmıyor. Yani zaten yine Bediüzzaman Said Nursi'nin şeyinde geçer. Bu ölüm korkusu sırf ayrılık korkusudur da.
1: Evet.
0: Yani bu ülfet ettiğin, hani alıştığın, ülfet ettiğin bu dünya hayatından ayrılmak ölümün en acı ve acısı tarafıdır der. Yani insanlar aslında bu taraftan ayrılmaya üzülür ama öbür tarafta kendini bekleyenleri görmez. Yani sırf böyle doğarken, belki çok dini konulara giriyorum ama kitabın zaten özü de bu. Hani insan doğarken ağlar, nereye geleceğini bilmiyor.
1: Evet.
0: Ama bilse ki böyle ferah bir dünyaya geliyor, hiç de ağlamaz. Aynen biz de ölürken nereye gideceğimizi bilmiyoruz. O yüzden bir korku var.
1: Evet.
0: Yani bir de sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Ama hiç kimse düşünmüyor ya, orada Peygamber Efendimiz var, orada işte dedelerimiz var. Efendime söyleyeyim, yani daha çok sevdi. Hatta insan ilerleyen yaşlarda, yani şimdi öyle gidin 70-80 yaşındaki bir insana sorun.
1: Hı hı.
0: Bu dünyada tanıdığı azalmıştır.
1: Evet.
0: Yani daha çok tanıdıkları öbür taraftadır. Onun için ölüm artık vuslattır, öbür tarafa kavuşmadır yani. Ama böyle düşünürse işte bu imanla kaynaklı.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: İmanınız kuvvetliyse sizin başka dayanağa ihtiyacınız yok.
1: O musibet geldiğinde ona eyvallah diyebilmek, baş tacım diyebilmek, değil mi hocam?
0: Tabii ki. Az önce mesela anlattığım işte yanarak donarak efendim, hı hı. Çocuk doğumunda ölenlere manevi şehit diyor ama,
1: hı hı.
0: iman olmak kaydıyla. Yani,
1: tabii.
0: İman yoksa helal olsun. Evet. Yani.
1: Peki hocam, şöyle devam edelim isterseniz. Buyurun. Hastalıktan önceki İrfan Demirci ile hastalıktan sonraki İrfan Demirci arasında ne gibi farklar var?
0: Şimdi hastalıktan önce aslında şöyle, yine onu ben şöyle yapalım, hastalık demeyeyim de, hastalık 40'ta geldi.
1: Hı hı.
0: Ben 30 yaşından önce çok farklıydım.
1: Hı hı.
0: Ben 30 yaşından önce isyankar, efendime söyleyeyim, sadece bu dünyalık yaşayan.
1: Hı hı.
0: Yani şu anda oraları anlatmak bile istemiyorum, saygı tutmayayım.
1: Tabii ki.
0: Ama 30'undan sonra bu dünyada ulaşabileceğim, kendimce çok da gözüm yükseklerde değildi, ulaşabileceğim her şeye, yani bir eş, çocuklar, evim, arabam olduktan sonra bazı şeylerin eksik olduğunu düşünmeye başladım. Kitapta da bahsediyorum. Bazı birkaç böyle güzel rüyalar gördüm. O rüyaların mukabilinde açılan yollar oldu. O yollarla beraber işte tekrar Kur'an-ı Kerim, Mevlana'nın Mesnevisini okudum. 2000 sayfa.
1: Hmm.
0: Ama öyle bir şey değil. Her gece sadece 2 sayfa okuyabildim. 1 sayfa okuyabildim. Neden? Anlamıyorum, çok zor. Ama 2 sayfa okuyordum, yatıyordum böyle yatağa. Sonra bir 10-15 dakika sonra, aa buldum diyordum. Hayatımdaki en güzel mutluluklar onlardı. Yani böyle 2 sayfa okuyup 3 sayfa okuyup.
1: Evet.
0: Evet, buldum dediğim

0: mesleği. Çok güzeldi. İşte sonra Risale-i Nur'la tanıştım. Bediüzzaman Said Nursi'nin.
1: Hı hı.
0: O da bana çok çok şey kattığına inanıyorum.
1: Evet.
0: Defalarca okuduğum yerler var. Özellikle hasta olduğumda bu Hastalar Risalesi'nin devaları var. Bütün herkese tavsiye ederim. Gerçekten başka kimseye, başka bir şeye gerek yok.
1: Hı hı.
0: Tabii ki maddi olarak yapılacakları, doktor, hastane bunlar yapılacak. Ama ruhen, insan ruhen iyi değilse bedenen iyi olmuyor.
1: Yani evet.
0: Ben bunu gördüm.
1: Evet, evet hocam. Kitap hatırat kitabı değil mi hocam? O dönemki, o zamanki hatıralarınızı evet, yazdınız.
0: Ben Resul hocama sordum. Hocam bu kitap ne kitabı diye. Hani biz biyografi hatta otobiyografi gibi görüyorduk. Çünkü benden bahsediyor.
1: Hı hı.
0: Yani kitabın ana karakteri benim. Doktorlar var, ailem var. Yüce Allah Celle Celaluhu. Yani orada Allah'ın bana temasları, dokunuşları. Belki kitabın en önemli yerleri bence oralar.
1: Evet.
0: Ama sordum, dedi ki yani şey olması için, biyografi olması için senin bütün yaşamının olması lazım otobiyografide.
1: Tabii.
0: Böyle bir şey değil, hayatının bir kesitini anlatıyorsun dedi. Biz buna roman diyelim dedi. Roman diyoruz yani.
1: Kurmaca şeklinde anlattınız değil mi hocam? Hikaye tarzında anlattınız.
0: Ama şimdi işte burası da bir şöyle bir şey var. Hiçbir kurmaca değil. Yani ben hepsini tamamen yaşadıklarımdan yazdım.
1: Hı hı.
0: Hatta bazıları diyor ki yani bu kadar da mı oldu? Evet o kadar da oldu yani. Yapacak bir şey yok.
1: Ya şu açıdan söyledim. Yani edebiyatta terim olarak hikayeye ya da hani hikayenin yaşanılmış olması ya da yaşanılmamış olması çok önemli değil. O yazıldığında artık o kurmaca bir eserdir. Ama tabii ki de bu yaşadıklarınızı yazdığınız için evet, gerçek bir eser. Peki hocam programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Evet. Yani hayat bazen insana durmasını öğretir.
1: Hı-hı.
0: Yani öyle çalış çalış nereye kadar?
1: Hı-hı.
0: Veya bu dünya yani bir sürü şey her şey eskiyor. Her şey fani.
1: Evet.
0: Yani fani olana çok da bir şey bağlamamak gerekiyor. Yani ben bu hastalıkla birlikte şunu öğrendim aslında. Hani bir de insan her şeyini kaybetse bile umudunu ve duasını kaybetmemeli.
1: Evet.
0: Yani çünkü bazı yaralar böyle bedende başlıyor ama ruhu da iyileştiriyor. Size açık bir şey itiraf edeyim mi?
1: Buyurun hocam.
0: Yani ben hastalık yani 10 sene önceki halimle şu andaki halim bile çok değişti. Şu an çok daha iyi görebiliyorum ama o zamanki Allah'ın bana tecellisi, bana lütfu, inayeti şu anda yok. Yani o hastalık zamanında benimle ilgili tasarrufatı, bana gösterdiği şeyler, bana açtığı perdeler şu anda yok. Bazen insan hastalığını özler mi? Ben hastalığı özlemiyorum ama o hastalık döneminde Yüce Allah'la, Allah Celle Celaluhu'yla aramdaki muhabbeti özlüyorum. Daha nasıl ifade edilir bilmiyorum ama inanın çok perdeler açılıyor.
1: Evet.
0: Çok çok farklı yerlere sizi götürüyor.
1: Evet, manevi tabii, anlamda değil mi hocam?
0: Evet. Tabii geriye baktığında da bazen bunlar tabii gurur yapıyor insanı kendi kendine ama teşhisten ameliyata işte kemoterapiden ışın tedavisine kadar geçen her safhada insanı bir başka bir benle de tanıştırıyor. Yani
1: evet,
0: o içindeki o tereddütlü korkak çocuk yavaş yavaş böyle hayran olduğum bir dinamikçiye dönüşüyor sanki.
1: Hmm.
0: Ama bir de en önemli şey şu, hani insanlara teslim olmaya eller yukarıda ne der ya. Evet, teslim olacaksınız ama burada Allah'a teslim olacaksınız. Çünkü teslim değil, çaresizlik değil. Yani
1: evet.
0: En güçlü duruş. Siz evet, bütün yükünüzü Allah'a verdiğiniz zaman yani hatta şey der kim İmam-ı Gazali yani kul her şeyi bıraktığında değil her şeyi Allah'a bıraktığında huzur bulur. Çok, çok güzeldir benim için o da. Tabii elbette zaman zaman pes ettiğim zamanlar oldu.
1: Hı hı.
0: Ama her seferinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi hani Mevlam görelim neylerse güzel yerler deyip pencerelerden seyrettim. Çok da içeriye müdahale etmedim açıkçası.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam kıymetli bir sohbetti benim için. Ben istifade ettim. Dersler çıkardım kendi adıma. İnsanın tefekkür etmesini sağlayan bir program oldu bence.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sizinle yayın yapmak benim için de keyifliydi. Hı-hı. Ayrıca çok da kıymetlisiniz bu konuda. Boş değilsiniz. Kendinizi yetiştirmişsiniz. Yani bizlerden de çok iyisiniz.
1: Estağfurullah.
0: Bizlere de bu fırsatı verdiğiniz için ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum tekrardan. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. İnşallah sizin gibi değerler çoğalır. İnsanlara yani boş, lüzumsuz şeyler yerine daha faydalı ilimler öğretme yolunda yardımcı hareket olurlar. Sağ olun, var mı?
1: Amin diyelim. Dua yerine geçsin hocam söyledikleriniz. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz. Allah razı olsun.
0: İnşallah. Allah'a emanet olun. Selametle. Sağ olun.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'in burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde İrfan Demirci ile İki Ay Bir Ömür kitabı merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim programımızda edebiyatçıların, yazarların, şairlerin, nükteden şahsiyetlerin nüktelerinden, latifelerinden bahsediyoruz. Geçtiğimiz programlarda Refik Halit Karay'ın nüktedanlığından bahsettik. Metinlerindeki nükteli anekdotlara değindik. Bu bölümde de Refik Halit Karay'ın eserlerinde sosyal hayatla ilgili mizahi yaklaşımlara değineceğiz. Efendim sosyal hayatla ilgili mizahi yaklaşımlar altında topladığımız yazılar iç ve dış siyasetteki çalkantılar nedeniyle sosyal hayatta ortaya çıkan aile içi düzensizlikler, şehir hayatında önemli rol oynayan yolların bozuk durumu, nakil vasıtalarının murdar hali, halkı perişan hale getirerek şehri mahveden yangınlar, halkı canından bezdiren sayısız vergiler gibi konulardan oluşmaktadır. Refik Halit'in sosyal hayatla ilgili yazılarında az önce saydığımız meseleleri mizahi bir tarzda anlatması